Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyatı konuşacağız. Edebi metinlerden bahsedeceğiz. Roman diyeceğiz, biyografi diyeceğiz. Edebi metin okumanın insanı nasıl dönüştürdüğünden bahsedeceğiz. Üç Osman'ın izinde diye kıymetli bir kitaptan bahsedeceğiz Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızla. Program konuğumuz Sakarya'dan stüdyomuza bağlanan yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz.
0: Elhamdülillah hocam. Biz de çok iyiyiz. Vakit ayırdınız. Sakarya'dan stüdyomuza böyle bir telefon bağlantısı gerçekleştirdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Ayrıca mutlu olduk bunun için.
1: Rica ederim. Başarıyla devam eden bir yayın serüveni var. Sizi de tebrik ediyorum. Gayet güzel yayınlar yapıyorsunuz.
0: Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Faydamız oluyorsa, faydamız dokunuyorsa dinleyiciye bize ne mutlu diyelim o zaman. Bizim amacımız zaten o fayda. Edebiyatı konuşmak, edebiyatı gündem yapmak. Öyle değil mi hocam? Keşke bunlar moda olsa, keşke sürekli edebiyat moda olsa, edebiyat konuşulsa değil mi hocam?
1: Yani tabii dünyanın her geçen gün kirlerinin ortaya çıktığı bir çağda yaşıyoruz. Hı-hı. Bunları gördükçe güzellikler için, kitapların içinde olmak, güzel düşünmek, bu kitap ekseninde bir araya gelmek, hı-hı, ve onları tartışmak ayrıcalık bence.
0: Evet, yani şu açıdan da önemli hocam. Hani dediniz ya, dünya gittikçe kirleniyor. Bu mazlum coğrafyalarımız var. Buralardaki şeyler de anlatılması lazım. İşte edebiyatın işlevi buradan giriyor. Mesela bir Çanakkale romanı yazılması lazım değil mi? Böyle büyük bir eser ortaya konulması lazım. Bir değil, birçok eser yazılması lazım. Yani Çanakkale dediğimizde aklımıza Mehmet Akif'in Çanakkale

0: tespitlerine şiirinden başka böyle kült bir eser geliyor mu? Gelmiyor. Bunun için gündem yapmamız lazım. İnsanlara o gerek güzellikleri, gerekse yapılan zulümleri duyurmak adına.
1: Tabii vicdani bir görev.
0: Evet.
1: Aynı zamanda eli kalem tutanlar başta olmak üzere hepimizin birbirimizi otokontrolle dünyanın telaşından ayırıp asıl düşünmemiz gereken, tefekküre bizi sevk etmesi gereken hususları devamlı gündemde tutmalıyız. Zulmü önlemenin herkes için bir yolu var. Kitap severler için, yazanlar için, okuyanlar için de yöntemi bu bence.
0: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam şöyle başlayalım. Ben konuklarıma şunu soruyorum. Yazarların, şairlerin, fikir adamlarının, metinle, edebi metinle haşır neşir olan kişilerin okuma ve yazma serüvenlerini biz önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Bu süreç içerisinde kırılma noktaları oluyor ve bu kırılma noktalarını eğer radyoda anlatıyorsa bunun yazar dinleyenlerin yolunu açıyor. Eğer bu kitaplaşmışsa okurların yolunu açıyor. Eğer televizyonda bir edebiyat sohbetinde bunu izleyici dinliyorsa, izliyorsa izleyenlerin yolunu açıyor. Sizinle de isterseniz buradan başlayalım. Neler okudunuz, neler yazdınız, yazı serüveniniz gittikçe nerelere evrildi? Bunlarla başlayalım inşallah.
1: Memnuniyetle. Şimdi tabii yaş ilerledikçe herkesin geçmişe dönük hatırlama isteği, yarına bırakmak istediği güzellikler veya dikkat edilmesini istediği hususlar oluyor. Önce bir hatırat merakıyla başladı. Ben daha çok hatıratlar üzerinde bir ilgim vardı. Hatıratları çok seviyorum her türden. Hatıratlar okudukça öncelikle ben bu dünyada nasıl bir yolculuk yaptım? Benden sonrakilere, özellikle ailem başta olmak üzere bir şeyler bırakmalıyım düşüncesi beni okumadan sonra, yani sık okumalardan sonra bu serüvene itti. Öncelikle bir Kafkas ailenin çocuğu olarak ailemi merak ettim. Uzun yıllardır bu konuda 15 yıl bir araştırma yaptım. Osmanlı ya da Rus kaynaklarından Kafkasya'ya giderek, Abhazya'ya giderek oradaki incelemeler, araştırmalar ve birçok okumadan sonra Kasbaların İzinde kitabımızla atalarımızın 250 yıllık tarihini ortaya koymuş oldum. Bir nevi bu anlamda hem sosyolojik bir çalışma olarak değerlendirildi sağ olsun okuyucular tarafından, hem de aileleri birleştiren bir çalışma oldu. Bu yolculukla birlikte evet dedim, tamam, atalarından bahsettim. Tabii ki önce saygıdan dolayı babamla başlamam lazım. Babamın 80 yıllık hayat serüvenini, tüm yaşı ilerlemiş olanların hayatları ayrı bir hikaye olduğuna inanıyorum. Evet. Babamla başladım. Babamın hayat serüvenini, ömür dediğin şeklinde bir biyografi eserle yazmaya çalıştım. Ardından evet, sıra bana doğru geliyor dedim. Ve 25 yıllık serüvenimde doğumdan evlilik hayatına kadar olan süreçte hem şehrimizdeki bir mahalle kültürünün anlatıldığı, ilk defa ortaya çıkarılan bir eser Şeker Mahalle ismini taşıyor. Şeker Mahalle'nin kültürünü, insanlarını, zaman, mekan boyutlarıyla birlikte işlemeye çalıştım. Ve okuyucunun karşısına aslında şunu demek istedim ben. Atalarım bunlar, babam bu, ben buyum. Dolayısıyla okuyucuya kendimi tanıtma fırsatı olarak değerlendirdim bu ağırlıklı biyografi, hatıra, anı çalışmalarını. Ardından şehre olan borcumu hatırladım. Ve şehirle ilgili yazılara ağırlık veriyorum. Gerek edebi dergilerde ya da akademik makalelerde şehirle ilgili hususlarda olabildiğince şehrin kahramanlarını, fenomenlerini, geçmiş dönemde yaşamış olan karakterlerini, bu şehirde izi olmuş olanları anlatmaya çalışıyorum. Yani serüvenim bol okuma, ardından evet benim de borcum var, o zaman bir şeyler yapmalıyım diye iz bırakma adına karınca kararınca bir serüven böyle başlamış oldu.
0: Eyvallah. Şehir derken Adapazarı'nın karakterlerini mi yazıyorsunuz, yoksa genel olarak

0: Ay, şehir kavramını mı yazıyorsunuz evet. hocam?
1: Yani şehir ve kültür ayrılmaz parça. Adapazarı ifadesini kullanıyoruz. Sakarya'dan ziyade edebiyatçıların ağırlıklı tercih ettiği Adapazarı'dır. Şehirle ilgili mesela mekanlarınla birlikte her çalışmamda mekanlarını işlemeye çalışıyorum. İnsanlarını mesela Güle Bakanlar kitabında şehrin Deli Mecnun Divane diye isimlendirilen ama Adapazarı'nda biz onlara mahallenin gülü, şehrin gülü dediğimiz bu insanlarını yazdım. Bir de onlara sahip çıkan Güle Bakan diye Türk diline kazandırmaya çalışan bir ifadeyle sadece onların ihtiyaçlarını gidermeyi Allah rızası için üstlenen Güle Bakanlar diye nitelendirdiğim güzel insanları da yazdım şehrin. Evet. Dolayısıyla hem mekanlarını hem insanlarını hatta delileri de dahil olmak üzere onların gül diyoruz.
0: Evet.
1: Bunları her yönüyle yani şehir, mekan ve insan bağlamında, coğrafya bağlamında buradan hareketle hem de bütüne okumaya çalışarak yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Evet hocam, yani bu çok önemli bir şey. Hani edebiyat insanı dönüştürür dedik ya, işte edebiyatın işlevi burada devreye giriyor bence. Çünkü şimdi siz Güle Bakan o kavramını edebiyat camiasına, literatüre kazandırmaya çalışıyorsunuz. Bu çok büyük bir hizmet. Güle Bakan ne demekti? O tabir yerindeyse meczup kişilere bakan, yardım eden, değil mi? Siz bunu yazdığınızda insanlar bunu okuyacak, bunlardan etkilenecek. Ve onlar da belki bunu bir görev bilecek ve onlara bakacak.
1: Ve aynen top... öyle. Ve... Kitabın da amacı buydu zaten. Evet. Hem isabet durduğunuz gibi hedefimiz oydu.
0: Evet, yani insanlar ya bu şekilde bir yardımlaşma içerisine girecek ve dolayısıyla burada da şunu görüyoruz. Edebiyatın insanı güzele, iyiye karşı dönüştürme işlevini biz burada görmüş oluyoruz, değil mi hocam?
1: Çok güzel. Yani gül koklayan gülün şeyinden anlar. Tabii o da sizde bariz bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Okudukça insan kendini alamıyor. Hele bir de hani çeşitli türlerdeki okumaların dışında bir de kendi hoşlandığı türü bulduktan sonra insan... Necip Tosun'un ifadesiyle yatmaya gittiği zamanki anlarını bir üzüntü olarak görmeye başladı.
0: Çok güzel.
1: Evet, yani çok hoşuma giden bir ifadesiydi ama kendimi motive ediyorum uykum gelsin diye. Bir an önce kalkayım da ne çalışma yapacağımı düşünerek uyuyorum. Yoksa neredeyse uyumayacak, hep okumak üzerine kurulu bir hayatı var. Çok etkilendim onu duyunca.
0: Evet, eyvallah hocam. Hocam şimdi Adapazarı demişken şöyle bir söylem var. Geçenlerde sizinle de otururken de bu mevzu geçmişti. Sait Faik'in bahsettiği ada Burgazada değildir. Sakarya'dır, Adapazarı'dır deniyor. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
1: Yani tabii Sait Faik'i bırakmayız bize sorsanız. ama yani yazdıklarıyla, düşündükleriyle topluma mal olmuş bir ismi de sadece Adapazarı'na hapsetmek de doğru olmaz. Adadan kastı tabii ki çınarlarla kargaların üşüştüğü Adapazarı'dır. Ama Burgazada'daki maceraların da öykülerin de yatsınamı bir gerçektir. Dolayısıyla topluma mal olmuş bir ismi bir yere hapsetmemekle birlikte buradan babasının 3 dönem belediye başkanı olduğunu düşünürsek hemşerimizdir. Sahip çıkarız. Ama yani kıskançlıktan dolayı da buraya hapsetmeyiz.
0: Evet, evet hocam. Eyvallah, eyvallah. Bunda biraz, bu konuya da biraz değinmiş olmak güzel. Peki hocam, şimdi okuma serüveninizden devam edecek olursak, hatırat okumayı seviyorum dediniz. Ne tür hatıratlar okuyorsunuz? Neler sizi etkiliyor? Hatırat türünün nesi sizi etkiledi?
1: Evet. Yani hatırat şöyle, bir insanın tecrübesi çok değerli benim için. Yaşının kaç olması değil, tecrübesi çok önemli. Aktardıklarından ders almak, ibret almak, yolumuzu çizmek, onların yıllarca tecrübe edip bir noktaya geldiği ifadelerine biz daha başlamadan sahip olmak beni çok etkiledi.
0: Hı hı.
1: O açıdan onların mücadeleleri başta olmak üzere o tecrübelerinin çok kıymetli, değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kısmı, bu yönü beni çok derinden etkilemişti. O yüzden hatıratlara yoğunlaşıyorum. Hı hı. Hayatları çok önemli. Onların izledikleri yolları önemsiyorum. Oradan kendime çıkacak dersler alıyorum ve yönümüzü çizmeye çalışıyorum.
0: Eyvallah, eyvallah hocam. Peki hocam, biyografi okumaları neden önemli sizce?
1: Evet. Yani biyografi tabii ki çok değerli. Biyografik çalışmalar, arada benim de bir Şeref Terzanesi isimli bir biyografik çalışmam da oldu.
0: Hı hı.
1: Yani biyografi kişinin hayatı boyunca bir denemeyi de içinde barındıran, çok özgün, damıtılmış,
0: hı hı.
1: Özel bir tür olduğunu düşünüyorum. Biyografik,
0: evet,
1: eserin insanın hayatında tabii ki anlatılmayacak yönleri de var. Onlara da saygı duyarak,
0: hı hı,
1: bulabildiğince derin anlam katarak okuyucuyu bu insanı bir bakışta sadece bir insan, tanıdığınız bir isim olarak görebilirsiniz ama duyguları, düşünceleri, yaşadığı acılar, sıkıntılar, sevinçler,
0: hı hı,
1: hepsiyle birlikte bir yaşanmış bir tecrübe var.
0: Hı hı.
1: Bu yönlere dikkat çekilmeye çalışılıyor. Biyografik eserlerin kişiyi çok öz bir şekilde tanıttığını düşünüyorum.
0: Hı hı.
1: Ve çok değerli buluyorum. Ağırlıklı da benim çalışmalarımda biyografik anlatımlara yer veriyorum.
0: Evet.
1: Biyografi de hatıradan sonra çok etkilendiğim bir tür. Onlara yoğunlaşıyoruz. Beşir Ayvazoğlu'nun eserlerini alıyorum bu konuda, biyografik çalışmalarını.
0: Evet, önemli.
1: Takip ettiğim biyografik çalışmalar da var. O açıdan biyografi türü ona yakın hissediyorum kendimi.
0: Eyvallah. Hocam, gerçekten önemli biyografi türü. Portre de önemli. Portre daha kısa ama biyografi önemli. Bizim rol model insanlara ihtiyacımız var. Gerçekten örnek alacağımız, en başta tabii ki de bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe-i kiram efendilerimiz, evliya-i kiram efendilerimiz. Onun haricinde de böyle rol model olacak insanlara ihtiyacımız var. İşte Necip Fazıl gibi, Sezai Karakoç gibi, bunların da farklı Necip Fazıl'ın yazılmış, birçok kişi tarafından biyografisi yazılmıştır illaki ama Sezai Karakoç'un da buna ihtiyacı var. Diğer mesela rahmetli olmuş Rasim Özdenören Bey'in de buna ihtiyacı var. Onların değil de bizim daha çok ihtiyacımız var. Onları rol model almak için, örnek almak için. Değil mi?
1: Tabii. Tabii ki, yani şimdi çağımız her geçen gün maalesef vahşileşiyor. Modernleşen bir çağda, hı hı, geriye doğru ilerleyen bir insanlık var. Yani ilerlemeye tam ters bir istikamette gidiyor.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla bizim köşe taşlarına ihtiyacımız var. Geriye doğru gidiş, evet, maalesef var. O zaman bari şu köşe taşlarına dikkat edin. Onların duygularına, altını çizdiği hususlara dikkat edin.
0: Hı hı.
1: Tekrar ileri gitmeye çalışın. Aslında işin özü budur yani.
0: Evet.
1: Hafta sonu sizin de şahit olduğunuz mesela kitap tanıtımları vardı. Bilal Can kardeşimizden,
0: evet,
1: bu konuda şahsiyetleri öne çıkaran çalışması var. O da kıymetli, değerli, aldım, okuyacağım inşallah.
0: Evet, evet.
1: Bu bize rol model olacak. Tarihimizde birçok isim ve karakter var. Birçok yaşanmışlık var. Önemli olan bunları herkes kendi zaviyesinden tekrar gündemde tutacak.
0: Hı hı.
1: Ve okuyucu da bundan etkilenerek geriye doğru değil, ileri doğru yaşaması gerektiğinin farkına varacak.
0: Evet, evet hocam. Peki hocam, bu yazı faaliyetinizle devam edelim. İlk yazınız nerede yayınlandı? İlk yazı olarak ne yazdınız? Hikaye, evet, şiir ya da biyografi dediniz, hatırat dediniz. Bunlardan hangisini siz kaleme aldınız ürün olarak?
1: Şimdi, şey olarak çalışmalarımı genelde üç başlıkta bir toplama yapıyorum. Bir akademik makalelerim var. Değişik dergilerde yayınlanmış.
0: Hı hı.
1: Edebi dergilerde ilk çıktı akademik makaleleri saymazsak yani. Şeyimiz Bilakis dergisinde çıkmıştı. Pedallardaki adalet şeyin...

0: adını taşıyan küçük bir hikaye. Yine şehirle ve üç tekerlekli bisikletle geçimini sağlayan insanlarla ilgili kısa bir hikayeydi. İlk yazım Black Kiss'te çıktı. Ondan sonra dergiler beni yani bir yandan kitap hazırlıkları devam ederken dergilerde canlı tuttuğunu gördüm. Yani devamlı yazmaya beni ittiğini fark ettim.
1: Evet.
0: Üretmek için iyi bir araç oldu benim için dergiler. Yani birçok dergide yazmaya çalıştık. Heyecan verdi. Dergi benim yazılarımı hem ilk defa Bilakis dergisiyle başlayan serüvenimde benim için motive edici bir güç açıkçası.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam, bu okuma ve yazma serüveninizde benim yazarım diyeceğiniz yazar ya da benim üstadım diyeceğiniz yazarlar ya da yazar oldu mu?
0: Yani şimdi bu sıralar onu düşünüyorum. Tabii ki takip ettiğim yazarlar var ama önce sevgiliyi seveni sevmek lazım derler. Bu cümleleri ilk defa belki duyacak. Yani Resul Bulam hocamı iyi bir öykücü, iyi bir editör. Eserlerimde de son eserimde özellikle Üç Osman İzin'de katkısı oldu. Onun öğrencisi olmak isterim. Ali Ural hocamın öğrencisidir kendisi. Dolayısıyla Ali Ural hocamızı sevmek için önce Resul Bulam hocamızı sevmek lazım.
1: Eyvallah.
0: Onunla beraber ileride ne olur bilmiyorum. Yani Ali Ural hocamızın samimiyeti, ciddiyetini, insanları yetiştirmek için ortaya koyduğu çabayı yıllarca, özellikle en son Yazarlığa Giriş kitabında da irade, disiplin ve derinlik anlamında anlatımları çok...
1: Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızla kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Ben devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Ada Pazarından stüdyomuza bağlanan Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızla. Hocam, Üç Osman'ın İzinde kitabına girmeden önce ben edebiyat sizin için ne ifade eder sorusunu bir sorayım. Ondan sonra inşallah Üç Osman'ın İzinde kitabını konuşalım.
1: Tabii ki edebiyat benim için çok şey ifade ediyor. Edebiyat tabii okuma, başta okuma geliyor benim için. Okumak, kendimi geliştirmek, ruhumu beslemek için edebiyatım. Kültür sanatın bende ayrıcalıklı yeri var ve oraya kendimi verdikçe bir doygunluğa doğru gidiyorum diye heyecanlanıyorum. Doygunluktan kastım doymak anlamında, olmak anlamında değil. Ama ihtiyaçlar buradan giderdiğimin farkına vardıkça mutlu oluyorum. Tabii ki yani okumanın dışında yazma serüveni de açıkçası edebiyat dünyasında konuşuluyor olmak, eleştiriliyor olmak benim için de heyecan verici. Özellikle editoryal desteklerde kendi noksanlıklarımı görmek beni daha çok motive ediyor. Tabii ki yani yeni şeyler söylemiyor aslında yazarlar. Biz de onlardan biriyiz. Yeni şeyler söylemiyoruz. Yeni şekillerde söylemeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Yeni şekilleri elde etmenin yolu da önce okumak, sonra iyi bir tedris, usta çırak ilişkisi. İnşallah buna doğru evrilir okumalarımız.
0: Eyvallah. Şimdi hocam, edebiyat kimisi için farklı bir pencereden bakma aracı, kimisini için nefsini tatmin etme aracı, kimisi için bir eser ortaya koyma aracı, kimisi için ben ne yapsam insanlığa faydalı sorusunu kendisine sorduğunda o insanı faaliyete geçirme aracı. Bu açıdan neler söylersiniz?
1: Yani ben daha ziyade edebiyat hani bu anlamda şöyle diyebilirim, entelektüel yolculukta kıymetli bir zaman tanıyor bize. Kıymetli zamandan kastım tefekkür etmek için boş vakit ayırmamıza. Dolayısıyla birikimimizi gösteriş amaçlı değil, kendi içsel yolculuğu

0: bunun için önemli
1: Hı.
0: bir araç olduğuna itiyor
1: Evet.
0: ve bunu sağlıyor bizde. Benim
1: Evet.
0: açımdan bakışım bu.
1: Hı.
0: Zanahit'in Düşüncede Kayboluş kitabından hareketle ifade ediyorum. Evet, entelektüel yalnızlık gerekiyor, tefekkür gerekiyor ve
1: Hı.
0: okumamızın Bourdieu gibi bir kariyer yapma aracı ya da görünür kılmak için değil.
1: Hı.
0: Bu içsel yolculuğumuzda çok değerli bir eğitim aracı olarak görüyorum.
1: Evet.
0: Yani bu açıdan okumak ve yazmak ikisini de aynı anlamda değerlendiriyor.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Şimdi genel bir soru soracağım hocam. Ondan sonra kitaba geçelim inşallah. Şimdi kültür sanat faaliyetlerini değerlendirecek olursanız siz çevrenizde nasıl bakıyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Yeterli mi bu faaliyetler?
0: Yani şimdi tabii bir belediye çalışanı olarak ben
1: Hı.
0: aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi'nde görevliyim. Kültür sanat etkinlikleri uzun yıllardır şehirde yapılıyor. Birçok belediye
1: Hı.
0: yapıyor. Kültür sanat etkinlikleri aynı zamanda yerel yönetimlerin sosyal sermaye oluşturması için çok iyi bir kaynak olarak değerlendirilmeli. Benim yüksek lisans tezim de buna yönelikti. Sosyal sermaye konusu işleniyordu ve kültür
1: Hı.
0: sanat etkinlikleri bu manada hem çalışanlar hem paydaşlar nezdindeki durumunu ölçmeye yönelik çalışmalar yaptım.
1: Hı.
0: Oradan gerek mülakatlarda ya da STK temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde bazı önerilerim de oldu. Evet, yani sıkıntılar var. Nedir? Kültür sanat etkinliklerinde başta belediyeler açısından baktığımızda ya da yerel yönetimler
1: Hı.
0: finansal beşeri kaynaklar anlamında bir maalesef bir sıkıntı var.
1: Hı.
0: Yani finansal ve beşeri kaynağınız ne kadar zenginse faaliyet alanınız, aktiviteleriniz ona göre çoğalıyor.
1: Evet.
0: En önemli husus kültürel mekanlar. Kültürel mekanlar konusunda maalesef fakirlik var. Bu açıdan şehirde bütün kesimlere hitap eden kültürel mekanların azlığı var.
1: Evet.
0: Ya da büyük ya da küçüklükleri bir etkinlik için bakıyorsunuz küçük bir salon oluyor aslında büyük bir salona ihtiyaç
1: Hı.
0: var. Buna benzer büyük bir salonda etkinlik yapılıyor aslında izleyicileri dar bir kesime hitap ediyor. Kültürel mekanlar anlamında bir planlama ile ilgili
1: Evet.
0: belediyelerin bu anlamda bir kültür politikası yetersizliği olarak değerlendirebileceğimiz hususlar var. Sözlü olarak konuştuğumuzda evet herkesin bir kültür politikası kendine göre temsil ettiği siyasi oluşuma göre bir kültür politikası ifade ediliyor. Fakat
1: Hı.
0: yazılı olarak böyle bir kültür politikası ortada yok. Bir
1: Evet.
0: de etkinliklerin nitelik ve nicelikleri anlamında sıkıntılar var. O da bakıyorsunuz bir etkinliğe bir sanatçıyı getirmişler ya da bir konferans veriliyor. Büyük şehirler için söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Büyük şehir getiriyor. Bakıyorsunuz aynı gün içerisinde aynı konuda ilçe belediyesi de o yazardan istifade ediyor. Bu kaynakların çok verimsiz hor kullanılması ya da hep benzer isimlerin getirilmesi de yanlış.
1: Evet.
0: Bu açıdan sıkıntılar var. Bir de en son şunu diyebilirim. Yereldeki kitap severlerin, kitap dostlarının bir
1: Hı
0: araya
1: hı.
0: gelebilecekleri etkinlikler önemli ve yerel yazarların desteklenmesi çok önemli. Zaman zaman Büyükşehir Belediye'miz burada Sakarya'da Türkiye Yazarlar Birliği ile ya da
1: Hı.
0: farklı yazarlarla etkinlikler yapıyor. Bu sayıların işte Serdivan Belediyesi de başladı.
1: Evet.
0: Kitap fuarlarıyla farklılık ortaya koyuyor. Bunların sayılarının artması lazım. Özellikle yazmaya teşvik edici yerel yazarların desteklenmesi, okullarda yazarların çocuklarla buluşması, yeni yazarların ortaya çıkması için onlara bir yol gösterici ışık olması
1: Evet.
0: önemli. Yani yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor.
1: Eyvallah, eyvallah. Kesinlikle. Bir de hocam insanda, halkta bilinci uyandırmak gerekir. Şimdi siz bir yazarı çağırdığınız zaman konferans için gerek ya da başka bir program için çağırdığınızda konferans salonunun yarısından fazlası, en azından yarısından fazlası dolması gerekiyor. Değil mi hocam?
0: Ya şimdi bu dolma şeyini bir yani burada

0: Yani katılıyorum ama çok katılmadığım nokta şu. Hı hı. Yani biz etkinliklerimizi bir silsile yoluyla neyi hedefliyorsak ona göre yapmamız lazım. Hı hı. Bir de yani insanların vaktini bu değerli modern çağda almak çok zor. Hı hı. Yani çok ünlü bir isim olduğunda iltifat oluyor. Hı hı. Popüleri takip ediyor maalesef. Hı. Bunu aşmanın yolu. Hı hı. Siliği takip eden bir plan çerçevesinde doluluğa çok kendimizi kaptırıyoruz. Ya dolmadı, doldurmak için ilgisiz insanlar geliyor bu sefer. Hı hı. Hani o havayı yakalayamıyorsun, o manevi atmosferi yakalayamıyorsun.
1: Eyvallah.
0: Peşinde. Zorlamayla gelmiş çünkü. Hı hı. Hani böyle çok şeye bakmadan, katılım sayısına bakmadan bir insan bile olsa efendim kulakları çınlasın, Ahmet Özhan bir programa gidiyor, bakıyor. Bir kişi var, o da çocuk. Ve başka korosuyla, sazendeleriyle o çocuğa, onun şeyine uygun parçalar söylemeye başlıyor.
1: Evet.
0: Evet. Bugünkü nasibimiz buymuş ve bu çocuk için buraya gelmişiz diyor. Onun gibi. Hı hı. Yani manevi olarak bir hedefle bu çalışmalara bakmak lazım.
1: Eyvallah.
0: İnsanların sayısıyla değil yani.
1: Eyvallah, eyvallah. Doğru, çok güzel değindiniz hocam. Teşekkür ederiz. Hocam şimdi gelecek olursak Üç Osman'ın İzinde kitabına. İsterseniz bu kitabın hikayesinden başlayalım hocam kitabı konuşmaya. Üç Osman'ın İzinde bir tarihi roman değil mi hocam?
0: Evet, tarihi roman.
1: Evet, Üç Osman'dan kastınız nedir? Kimdir bu Üç Osman? Buyurun.
0: Evet. 1800'lü yılların bu sisli atmosferinde şekillenen bir anlatı. Hı hı. Tarih, efsane ve insan kaderinin iç içe geçtiği, gerçekliğe yaslanmış bir kurguyla işlenen tarihi bir roman. Hı hı. Yani hala Üç Osman'dan birinin ismi Kara Osman Ağa. Şehirde yaşıyor, 250 yıla yakın bir zaman olmuş. Unutulmamış, bu şehirde izleri olan bir isim. Onun baş karakterimiz romanın. Hala adının yaşıyor olması. Ama Osmanlı arşiv belgelerinde Şaki olarak ifade edilmesi münasebetiyle hem akademisyenler, rahmetli Atilla Çetin'i dışarıda tutarak söylüyorum. Hı hı. Hem de edebiyatçılar ona yeterli ilgiyi göstermediklerini düşünüyorum. Beni düşündüren kısım buydu. Ve bunun hayatını okudukça, kendisiyle ilgili araştırmalar yaptıkça onun hayatı etrafında iyi bir roman yazılabileceğini düşündüm. Onun gerçek yerinin, adı hala yaşayan bir karakterin şehirde daha iyi tanınması, geleceğe de bir ışık olması münasebetiyle anlatmak istedim. Evet. Roman bir kuşunun gizemli çağrısıyla açılan kapıdan okuru içeri alıyor. Kara Osman, Seyyid Osman ve Morol Osman isimli üç farklı Osman'ın kesişen kaderleri üzerinden adaleti, sadakat ve güç kavramlarını sorguluyor. Bunların her biri bir kavramın ifadesi bu Üç Osman'ı. Atapazarı için bir ağaç denizi, kayıtları da öyle geçer, Evliya Çelebi de bahseder. Ağaç denizi burası, doğası yalnızca bir hani mekan olarak değil, yaşayan, nefes alan ve karakterlerle birlikte dönüşen bir varlık haline getirmeye çalıştım romanda.
1: Evet.
0: Mekanı hikayenin aktif bir unsuru haline getirerek atmosfer deneyimi sunmaya çalıştım. O dönemi iyi canlandırsın insanlar istedim. Çünkü gelişen olaylar o dönemi iyi anlamamızı gerektiriyor.
1: Hı hı.
0: Kara Osman Ağa'nın gölgesiyle başlayan gerilim, eşkıya tehdidi, halkın beklentisi ve geçmişin hesaplaşmalarıyla giderek derinleşiyor romanda. Dönem çünkü eşkıya tehdidinin bol olduğu, düzenli askerin, ordunun olmadığı bir dönem. Okur bir yandan hem sürükleyici bir tarihsel maceranın içinde ilerlerken, diğer yandan insan içindeki fırtınalarla yüzleştiği psikolojik bir yolculuğa da çıkıyor.
1: Evet.
0: İşte Osman'ın Kara Osman'ın içerisinde hem geçmişin bir acısı var. Çocukken çıkmış Yeniçeri Ocağı'nda İstanbul'da bütün ocaklarda günleri geçmiş, yetişmiş dağarcı başı, bugünkü tabirle kor generalliğe kadar yükselmiş ama devlet Yeniçerileri lağvedince memleketine gönderilmiş ama çocukluğu orada geçtiği için bunun bir acısı var içerisinde, hani kenarıya itilmiş gibi biraz kendini hissediyor.

0: Aynı zamanda Adapazarı'nın ilk ayağını, yani ayağın o zaman kaymakam gibi diyelim. Burası Kaza, Adapazarı o yıllarda. Buranın ilk ayağını, ayağınlar seçimle geliyor, atamayla değil. O kadar seviliyor ki yanında İstanbul'dan gelirken, efendim daha sonra burada mahalle isimleri olacak Tığcılar, Semerciler, Bakırcılar tarzında sanat erbabını da yanında getiriyor. Burada şehrin merkezinde bir konağı var, Kuleli Konak. Etrafı dört tarafı toplarla, altı tane topla çevrilmiş, müstahkem mevkide askerlerle korunan, güçlü, kariyerli, ailesiyle tanınan, bilinen bir fenomen Kara Osman. Ve ayan seçildikten sonra da yaptığı çalışmalarla nüfuz alanı Yalova, Kandıra, efendim Bolu, Düzce tarafları olmak üzere Adapazarı'nın tamamı onun etkisi altında ve diğer ayanlar da kendisine saygı duyuyor. Sözü geçer bir karakter olarak dönemine damgasını vuruyor. Hı hı. Yani bunun sıradan bir tarih anlatısından ayrılan bazı özellikler var. Nedir onlar derseniz.
1: Buyurun hocam.
0: Diyalogları canlı tutmaya çalıştım. Betimlemeleri dokunsal, sahneleri de sinematografik bir yoğunlukta işlemeye çalıştım. Burada eğer ona imkan olursa bir dizi ya da film çıkar mı diye böyle içimde de bir heyecan yok değil.
1: İnşallah hocam. Çalıştım. Buradan inşallah yönetmenlere seslenelim buradan hocam inşallah. Yani ya da ilgili kişilere.
0: Tarihi diziler çok ilgi çekiyor malum. Ayanlık dönemini işleyen bence güzel bir dizi olabilir. Önce Adapazarı'nda bir yönetmenimiz var, ona. Daha sonra ulusalda şey yapan güzel eserler ortaya koyan yönetmenlerimize ulaşmayı planlıyorum.
1: İnşallah.
0: Yani Üç Osman'ın izinde geçmiş ile bugün arasında köprü kuran bir şehrin kaderini, insanın vicdanını, hı hı, ve adalet görüşünü aynı fotoğrafta eriten, hı hı, bir roman olmasına dikkat ettim. İnşallah bu niyetim karşı tarafa, okuyucuya geçer. Tabii sizin ne yazdığınız değil, okuyucunun ne anladığı önemli.
1: Eyvallah.
0: İnşallah etkisi olur.
1: Peki hocam, bu kitabı yazarken tarihi kaynaklardan faydalandınız illaki. Neler okudunuz hocam bunları, bu kitabı yazarken? Nerelere baktınız?
0: Özellikle Kara Osman ile ilgili maalesef kayıtlarda şey çok az. O da merhum Profesör Doktor Atilla Çetin tarih bölümünde Sakarya Üniversitesi'nde ya da Türk Tarih Kurumu'nda önemli araştırmaları yapmış olan bir karakter. Onun birçok makalesi var Kara Osman'la ilgili. Onları okudum. Osmanlı arşiv belgelerine baktım. Ailesinden Kara Osman'ın gelen bir bireylerini yazmış olduğu kitap var, ona baktım. Dönemsel eşkıyalık faaliyetlerini başka kaynaklarda inceledim. Eşkıyalık döneminde Deli Balta var romanın içerisinde, onunla mücadelesi var. Deli Balta'yı inceledim, eşkıyalık faaliyetlerini. Kadılar var, kadıların o dönemki isimleri. Benim bütün isimlerim gerçek karakterler. Onun için gerçekliğe yaslanan bir kurgu üzerinden ilerledim. Evet. Olabildiğince tarihi gerçeklikle örtüştü. Hatta tabii bu konuda başta Resul Bulam olmak üzere roman editörü olarak kendisinden istifa...
1: Kurguyu nasıl birleştiriyor, nasıl hemdem yapıyor?
0: Evet, hemen bir örnekle açıklayayım onu. Seyit Osman, Allah razı olsun, Adapazarı'nda, Adapazarı'na Sakarya Nehri kenarında, hı hı, Solaklar Köyü var. Şu an mahalle oldu orası, büyükşehir olunca. Solaklar Köyü'nde Goca Çeşme denilen bölgede medresesi var, hı hı, camisi var. İnsanlara dini anlamda telkinlerde bulunan, önemli divanı da olan bir şair. Evet. Seyit Osman Adapazarı. Aynı dönemde yaşamışlar. Dolayısıyla Kara Osman Ağa'nın hem yardımsever kişiliği, dinine olan hürmeti münasebetiyle onunla aynı dönemde bir arada olmamasına imkan yok. Bir de Seyit Osman dini karakterinin özelliğinin yanı sıra aynı zamanda

0: Alanda cihatçı bir tarafı var. Karaosman'ın komutan olduğu Adapazarı Ağayan ordusu var. Osmanlı talepte bulunuyor Ağayanlara, ordunu topla gel, Osmanlı Rus Savaşı'na çağırıyor. Ve bu ordunun içerisinde Seyit Osman Adapazarı ve dervişleri de var. Manevi boyutuyla birlikte aynı zamanda cihatçı yönü de var Seyit Osman Adapazarı'nın. Ve şiirine bunu koymuş. Mesela orada yaptığı dualar, mücadelelerle Rus gemisinin batışını yaptığı duaya, Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne istemesine bağlıyor. Dolayısıyla mesela bu bir gerçek. Hem şiirde var, hem bu savaşı gerçek, Adapazarı Ağayanı, Karaosman Ağa'nın da bu savaşa katıldığı gerçek. Bunu okuyucunun anlayacağı bir şekilde sinematografik olarak o sahneyi, savaş meydanını canlandırmak gerekiyor. Kurgu burada devreye giriyor. Yani sahne üzerinden size böylece anlatmış oldum. Yani
1: Eyvallah.
0: okuyucu mesela orada okurken Seyit Osman'ın hitaplarını, Kara Osman'ın Adapazarlı bir çiftçinin savaşa katılmış bir Osmanlı neferinin konuşmalarını bizim o dönemde olmamız lazım ya da onların bir yere yazması lazım ki gerçeklik olsun, ama burada kurgu gerçekliği bozmadan o konuşmaların nasıl olacağını yüreğimizden, duygularımızdan, kalbimizden geçirdiğimiz bir dizilişle anlattığımız bir husus. Yani
1: Eyvallah.
0: gerçeklikle örtüşen.
1: Eyvallah. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Kıymetli bir eser. Buradan tavsiye ederiz. Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın yeni çıkan Üç Osman'ın İzinde tarihi romanı. Değişim Yayınlarından çıktı. Editörleri tekrar söyleyeyim. Resul Bulama, öğretim görevlisi Doktor Mehmet Alper Cantimer, tarih editörü, redaksiyon Aysima Bahar, kapak Oğuzhan Ceylan, sayfa düzenleme Melek Koç. Değişim Yayınlarından çıkan kıymetli bir eser. Yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın. Okuru bol olsun inşallah hocam.
0: Çok teşekkür ederim. Yani çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Eyvallah.
0: Nasıl aktığını zaman anlayamadım.
1: Eyvallah.
0: Dinleyiciler için de aynı şekilde olur.
1: Eyvallah. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Burada süremizin de sonuna geldik. Kıymetli bir sohbet oldu. Ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim bu imkanı sağladığınız için.
1: Eyvallah.
0: Sevgili Semerkant dinleyicilerine selam, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'in burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın Üç Osman'ın İzinde kitabını konuştuk. Ondan önce kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Üç Osman'ın İzinde kitabı Değişim Yayınlarından çıktı. Çok rahat temin edebilirsiniz. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını sizlere aktarıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşayan, onun arkadaşları unvanına sahip olan sahabe-i kiram efendilerimiz müstesna kişilerdi. Onlar Efendimiz aleyhisselamı gören, Peygamber aleyhisselamın kendisini gördüğü kişilerdi. Onu görmekle şereflenmiş, İslam'ın inişine, ilk ayetlere, vahye muhatap olmuşlardı. Vahyin ilk muhatapları onlardı. İslamiyet'i anlamak, kavramak ve yaşamakla ilk olarak vazifeli olan da kendileriydi. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok iyi bir şekilde yarenlik ettiler. Ona arkadaş oldular, ona destek oldular, onu çok sevdiler. Hem de o kadar çok sevdiler ki sözlerine başlarken "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" derlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şey sorsa "Allah ve Resulü daha iyi bilir" derlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini her şeyden önde tutarlardı. Kendi canlarından, ailelerinin canından, bütün sevdiklerinden, her şeyden daha önde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelirdi. Ve bundan 14 asır önce yaşamalarına rağmen o sevgiyi, o sıcaklığı bize de aktardılar. Onların hayatlarının detaylarında Peygamber aleyhisselama olan hayranlıklarını ve sevgilerini hissedebiliyoruz. Ve o sevgi ve muhabbetin esintisi bizlere de tesir ediyor. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını okuyan, onu öğrenen, onların hayatını dinleyenlerde

oluşan his, Peygamber aleyhisselama karşı olan sevginin artmasıdır. İmanın artmasıdır, dine olan rağbettir. Sahabe-i kiram efendilerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle çok şeyleri yaşadılar ve manevi hazların en üstününü yaşadılar. Tabi bu sevgi öyle kolay olmadı. Sadece iman ederek ve Peygamber Efendimiz aleyhisselamla beraber olarak değil, bu aynı zamanda bir fedakarlığı da gösteriyordu. Onlar iman ettikleri o Allah ve Resulü için gerekli olan gayreti göstereceklerdi. Yeri geldi aç kalacaklar, yeri geldi uykusuz kalacaklar, yeri geldi korku çekecekler, yeri geldi işkence ve ızdıraplara katlanacaklardı. Bunların hepsini yaptılar. Yerlerinden de edildiler, yurtlarından da kovuldular, hicret de edildiler, işkenceye de maruz kaldılar. Ama ne olursa olsun onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdiler. Onun yolundaydılar. Hayatları Peygamber aleyhisselamla kesişiyordu. Bu uğurda, İslam uğrunda pek çok açlığa, susuzluğa, elbisesizliğe, maddi yetersizliklere de maruz kalmışlardı. Sahabe-i kiram efendilerimiz daha sonra, Peygamber aleyhisselamdan sonraki devirlerde, özellikle İslamiyet'in pek çok beldelere de yayıldığı zamanlarda artık insanların da yaşam şartları değişti, biraz daha konfor arttı. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz ise Peygamber aleyhisselatü vesselamla beraber yaşadığı dönemi, o 20'li yaşlardaki Hazreti Fatıma annemizle olan evliliğini şöyle anlatıyor. Yani neleri vardı, neleri yoktu, şu ifadelerinden anlayalım. Ben diyor Hazreti Fatıma ile evlendim radıyallahu anha. Yatağımız bir koç derisinden ibaretti. Bir koç derisi. Hani altında yün, kuş tüyleri, pamuk, başka şeyler, döşek, yaylı yataklar, ranzalar, bazalar, çok konforlu yatak odaları, böyle yok. Yattıkları yerde bir koç derisi. Onun gece vakti üzerinde yatıyorduk. Gündüz de su çeken devemize üzerinde yem yediriyorduk. Yani hem develerine yem yedirmek için kullanmışlar, hem de geceleri onları üzerinde yatmışlar. Yatak olarak kullanmışlar. Ve Fatıma'dan radıyallahu anha başka da evimizde hizmet edenimiz, ev işlerimize yardımcı olanımız yoktu diyor. Bu hayatta yaşayan Peygamber aleyhisselamın kızı Hazreti Fatıma annemiz. Kendisinden başka ev işinde ona yardım edecek kimse yok. Yattıkları bir üzerinde bulundukları koç derisi, gündüz de onu başka işler için kullanıyorlar. Hayvanlarına yem yedirmek için kullandıklarını Hazreti Ali Efendimiz ifade ediyor. Said bin Ebi Bürde radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Babam bana ey oğul, biz Hazreti Peygamber'le beraber olduğumuz devrede bizi görseydin, bize yağmur isabet ettiği zaman bizden koyun kokusu duyacaktın. Çünkü bizim elbiselerimiz kaba yündendi diye buyuruyor. Hani onlar günün şartlarıyla koyun derisini tabaklamışlar, yani güneşte kurutmuşlar. Onu üzerlerine giymek suretiyle ancak bir elbise edinmişler. O da tabii kendi durumlarına, zamanlarının şartlarına göre artık ne kadar tabaklayabiliyorlardıysa, ama diyor ıslandığı zaman o yine koyun kokardı diyor. Bizim yanımıza yaklaşsaydın bizim koyun koktuğumuzu görürdün diyor. Peygamber aleyhisselam zamanında yaşadıkları hadiseleri bize böyle aktarıyor. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh da şöyle naklediyor. Biz Ashab-ı Suffe'den, yani Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebevisi'nin bir köşesinde yer alan ilim öğrenen sahabelerden 70 kişiydik diyor. 70 kişi sayısına kadar biz ulaştık. Hiçbirinin

sırtımda da bir aba yoktu. Ya bir izar, yani altlarına sardıkları bir kumaştan parça bez veya boyunlarından bağlanmış olduğu halde bir elbise vardı. Yani boynundan böyle aşağı yere kadar onu örten bir kumaş parçası vardı. Kiminin elbisesi baldırının yarısına kadar ancak inerdi. Kiminin de topuklarına kadar inerdi. Avret yerleri görünmesin diye de elleriyle elbiselerini tutarlardı. Hani oturduğu zaman veyahut da hareket ettiği zaman elbise böyle yukarıya doğru sıyrılmasın da avret yerleri görünmesin diye de o kişi elleriyle tutardı diye anlatıyor. Hazreti Ayşe annemizin huzuruna bir kişi geldi. Hazreti Ayşe annemizin yanında hizmetlisi vardı. O hizmetlinin sırtında bir elbise vardı ki fiyatı 5 dirhemdi. Hazreti Ayşe o kişiye gözünü kaldır ve hizmetlime bak, benden ödünç olarak isterlerdi diyor. Evet, bunları anlatıyoruz. Niye anlatıyoruz? Bir masal olsun, bir hikaye olsun, güzel bir masal dinleyelim diye değil. Niçin anlatıyoruz? İbret alalım diye. Evet, bizim de bugün elbiselerimiz, gömleklerimiz, kıyafetlerimiz, çoraplarımız, eşyalarımız var. Acaba kaç tane var? Şöyle bir defter kalem, kağıt kalem elimize alsak da, şöyle evimize gelsek acaba nelerden kaç tane var? Şöyle bir yazsak, kaç tane yastık, kaç tane döşek, kaç tane çarşaf, altımıza serdiğimiz, üstümüze serdiğimiz çarşaflar, pikeler, nevresimler, yorganlar kaç tane? Eşyamız, elbiselerimiz, çorabımız, pijamamız, gömleğimiz bunlar kaç tane, kaçar tane? Böyle bir yazsak acaba ne kadar bir nimet bizim evimizde var, hanemizde var, şahsımıza ait olanlar var, bunları bir görsek. Sahabe-i kiram efendilerimiz de Müslümandı, biz de Müslümanız. Onlar da bu dünyadan göç etti, biz de göç edeceğiz. Bunlar en azından biz evimizden bütün eşyaları atalım diye değil ama şükredelim. Var olan nimetleri nimet olarak görelim. Sahip olduğumuz lütufların farkına varalım ki isyankar olmayalım. Şu dilimizden yok cümleleri dökülmesin. Şu dilimizden feryadu figan değil Allahü Teala'ya hamdü sena dökülsün diye anlatıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerin katlandıkları hadiselerden biri de soğuktu ve korku anlarıydı. Sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte bulundukları bir savaştan bahsetti. Onun yanında oturanlar, andolsun, yemin olsun, eğer biz peygamberle beraber olsaydık şöyle şöyle yapardık dediler. Demek ki Hazreti Huzeyfe ilerleyen zamanlarda Peygamber aleyhisselamın vefatından sonra sahabe olmayanlarla, yani Peygamber Efendimiz'i görmeyen o kişilerle, peygamberimizin zamanında yaşamayanlarla konuşurken oluyor bu hadise de, onlar biz peygamberin zamanında yaşasaydık şöyle yapardık böyle yapardık diyorlar. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh Efendimiz diyor ki bunu temenni etmeyin. Ben sahabeleri Ahzab gecesinde gördüm. Yani Hendek Savaşı'nın olduğu gecelerde ben gördüm. Saf tutmuş oturuyorlardı. Düşman saflarında bulunan ve o gün henüz iman etmemiş olan Ebu Sufyan ve beraberindeki düşman üst tarafımızda, Kureyza Yahudileri de alt tarafımızdaydılar. Çoluk çocuğumuza, hanelerimize hücum etmelerinden korkuyorduk. Karanlık ve rüzgar bakımından ondan daha şiddetli bir gece görmedim. Esen rüzgarda yıldırımlara benzer sesler vardı. Öyle karanlık vardı ki birbirimizin parmağını dahi göremiyorduk. O kadar karanlıktı. Münafıklar evlerinin perişan olacağından bahisle

Peygamber aleyhisselamdan izin istemeye başladılar ve savaş yerini Hende'yi terk etmeye başladılar. Halbuki evleri perişan falan değildi. Münafıklardan her kim Peygamber aleyhisselamın yanına gelip izin istemişse Efendimiz aleyhisselam kendisine izin vermişti. Ve izin verilenler teker teker sıvışıp gidiyordu. Biz ancak 300 kişiydik. Hazreti Peygamber aleyhisselam bir ara bize yönelerek teker teker halimizi sordu. Ve benim yanıma geldi. Üzerimde düşmanın silahından bile koruyacak bir zırhım yoktu. Hatta soğuktan koruyacak bir elbise de üzerimde yoktu. Ancak sırtımda bir yün elbise vardı, o da hanımıma aitti. Ve o kadar kısaydı ki dizlerimden aşağıyı örtmüyordu. Ancak dizlerime kadar geliyordu. Hazreti Peygamber aleyhisselam yanıma geldiğinde iki dizimin üstünde oturmuştum. Bu kimdir diye sorunca ben Huzeyfe'yim ya Resulallah dedim. Tekrar Huzeyfe mi diye sorunca ben daha çok yere eğildim. Evet ya Resulallah Huzeyfe dedim. Bunu da ayağa kalkmamak için yapıyordum. Çünkü elbisem kısa, dizimin altını örtmüyordu. Fakat ayağa kalkmak zorunda kaldım. Peygamber aleyhisselam bana Kureyş ordusu içinde bir kaynaşma var. Git bana haber getir dedi. Ben o gece korku ve soğuk sebebiyle herkesten daha şiddetli bir haldeydim. Peygamber aleyhisselamın emri üzerine çıktım ve Hazreti Peygamber aleyhisselam benim için ey Allah'ım onu önünden, arkasından, sağından, solundan, üstünden ve altından muhafaza eyle diye dua buyurdu. Allahü Teala'ya yemin ederim ki Allahü Teala'nın içimde yaratmış olduğu korku ve soğuğu artık hissetmez olmuştum. Hepsi çekip gitti. Bende ne korku kaldı ne de soğuktan üşüdüm. Peygamber aleyhisselamın yanından arkamı dönerek giderken bana ey Huzeyfe sakın bana dönüp gelinceye kadar düşman içinde herhangi bir hadise çıkarma, herhangi bir kargaşa çıkarma diye tembih etti. Ben de böylece çıktım, müşriklerin ordusuna yaklaştım. Baktım ki bir ateş yanıyor. Esmer ve şişman bir adam ellerini ateşte ısıtıyor ve kalçalarına sürerek artık dönelim, artık dönelim diyordu. Bu Ebu Sufyan'dı. Henüz düşman saflarında ve Müslüman değildi. Bu geceden önce Ebu Sufyan'ı tanımıyordum. Evet, eve dönmek istiyorlardı. Ve artık ateşin ışığında adama atmak için okluğumdan beyaz başlı bir ok çıkardım. Yayıma yerleştirdim. Düşmanların başı olan, o gün henüz Müslüman olmamış Ebu Sufyan karşısındaydı. Hemen onu okla vurabilecekti. Diyor ki fakat Hazreti Peygamber'in düşman içinde bir hadise çıkarma sözünü hatırladım ve oku tekrar yerine koydum. Sonra bana bir cesaret geldi ve düşman ordusunun içine girdim. Baktım ki bana en yakın bulunan kişiler Beni Amir kabilesidir. Birbirlerine ey Amir'in ailesi haydi geri dönün artık burada yeriniz yoktur diyorlardı. Düşman evlerine dönmek, savaşı bitirmek istiyordu. Fırtına da onların üzerine doğru esiyor fakat onların sınırını aşmıyordu. Allah'a yemin ederim ki fırtınanın eşya ve yatakları içine savurduğu taşların sesini duyuyordum. Sonra Peygamber aleyhisselama doğru geldim. Yolun ortasına gelince 20 kişi civarında bir süvari kafileyle karşılaştım. Bu karşılaştığım kişilerin hepsi sarıklıydı. Bana arkadaşına söyle, Allah onu bunların şerrinden korudu dediler. Nihayet Resulullah aleyhisselamın yanına ulaştım. Peygamber aleyhisselam abasını sırtına sarmış namaz kılıyor.

Allah'a yemin ederim ki ben Resulullah Aleyhisselam'ın yanına döner dönmez eski soğuğu tekrar hissetmeye başladım. Çenem birbirine vuruyordu. Peygamber Aleyhisselam bana gel diye işaret etti. Ona yaklaştım. Abasının eteğini sırtıma attı. Allah'ın Resulü bir hadiseyle karşılaştığı zaman namaz kılardı. Ona durumu anlattım. Gördüklerimi haber verdim ve ben onların aralarından ayrılırken onlar savaş meydanını terk etmek üzereydiler ya Resulallah dedim. Bunun üzerine Cenab-ı Allah Ahzab suresi 9 ila 25. ayetleri indirdi. Bu ayetlerde şöyle buyuruldu. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu zkuru ni'metallahi aleykum. Ey iman edenler, ey müminler, Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. Şu nimetler ki, اِذْ جَاءَتْكُمْ cunud, üzerinize düşman ordusu gelmişti. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, ve onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu gönderdik. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرًا, Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. İşte Cenab-ı Allah o müşriklerin üzerine Hendek Savaşı'nda çok şiddetli bir fırtına ve melaike ordusunu, ki görünmeyen orduları o düşmanın üzerine gönderdi. اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, onlar yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. O düşman her taraftan Müslümanları kuşatmıştı. Ve iz zâgatil ebsâr, ve korkudan gözler kaymıştı. Ve belagatil kulûbul hanâcir, ve yürekler ağızlara gelmişti. Ve tezunnûne billâhi zunûne, ve bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. Hunalike betuliyel mu'minune ve zulzilu zilzalen şedida. İşte o zaman müminler büyük bir imtihanla karşılaştılar. Büyük bir imtihandan geçirildiler ve adam akıllı sarsıldılar. Ve iz yekulul munafikune vellezine fi kulubihim marad. İşte o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar şöyle dediler. Ma va'adana Allahu ve rasuluhu illa gurura. Allah ve Resulünün vaat ettiği şeyler bizleri aldatmaktan ibaretmiş dediler. Haşa. Çünkü Peygamber Aleyhisselam onlara hendekler kazılırken Yemen'in, Suriye'nin büyük İslam beldelerini işaretle o gün düşmanın elinde olan imparatorlukların fethedileceğini müjdelemişti. Ama karşılarındaki bir düşmanı henüz yenememişlerdi. Bunun üzerine Allah ve Resulü bizi aldatıyor haşa demişlerdi. Ve iz qalet taifetun minhum, onlardan bir grup da şöyle demişti. Ya ehle Yesrib la mukame lekum farci'u, ey Medineliler, sizin ne işiniz var burada? Sizin işiniz burada durmak değil, hemen dönün, bu savaş yerini terk edin. Ve yeste'zinu ferîkum minhumun nebi. Evet, dönecekler ama öyle savaş meydanından kaçılmaz. Onlar münafık ama biz Müslümanız diyorlardı. Peki savaş meydanını nasıl terk edecekler? Ayette Cenab-ı Allah buyuruyor ki onlardan bir bölük de peygamberden izin istiyordu. Yekulun, şöyle diyorlardı. İnne buyutena avrah. Ya Resulallah, evlerimiz açıktadır. Korumasız, sahipsiz. Ve mâ hiye bi avrah. Halbuki evleri korumasız değildi. Onlar evlerimiz korumasızdır, biz bir evimize bakıp gelelim diyerek savaş meydanından kaçmak için izin istiyorlardı. İn yuridûne illâ firâra. Bunların bu isteği kaçmaktan başka bir şey değildi buyuruyor Cenab-ı Allah.

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَارِهَا Onlar Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı bile ثُمَّ سُئِلُ الْفِتْنَةِ Sonra kendilerinden bozguncuk yapmaları, fesat çıkarmaları istenseydi لَاَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا اِلَّا يَسِيرًا Evlerini hiç düşünmez, hiç vakit kaybetmeden hemen o bozgunculuğa doğru koşarlardı buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani bugün savaşmaktan kaçanlar o gün eğer bir fitneye çağrılsa hemen koşarlardı. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair Allah'a söz vermişlerdi. وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُولًا Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekir. قُلْ لَنْ يَنْفَعْكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَارْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ Onlara şunu söyle. Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Ve izel la tumetta'una illa qalila. O kaçıp kurtulmanız halinde azıcık bir faydalanmadan başka bir şey elde edemeyeceksiniz. Kul men zellezî ya'simukum minallahi in erade bikum su'a ev erade bikum rahme. Şunu da söyle. Eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecek? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse, onu kim engelleyebilecek? وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا Allah'tan başka kendilerine ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ayet-i Celileler daha devam ediyor ancak biz, sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için tanırım.

0: جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Allah'ım, bütün ruhlar arasında Efendimiz Muhammed'in ruhuna, bütün cesetler arasından Efendimiz Muhammed'in cesedine ve bütün kabirler arasından Efendimiz Muhammed'in kabrine, onun âline, ashabına salat ve selam eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ zekerahu zâkirûn.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onu hatırlayanların her hatırlayışında salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ gafele an zikrihil gâfilûn.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i yad edip hatırlamaktan gafil olanların sayısınca ona salat eyle.

Allah'ım, ilminin kuşattığı ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gerçekler sayısınca ancak senin razı olacağın ve kendisine layık olan salatla

Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ona ihsan eyle. Allah'ım, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda onu ulaştır. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır. Nebilerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden olan bütün kardeşlerine de salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kıyamet günü sana en yakın makama yerleştir.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme tevvichhu bi tacil izzi vel rıza'i vel kerame.
0: Allah'ım, ona izzet, rıza ve cömertlik tacını giydir.
1: Allahümme a'tini seyyidina Muhammedin afzale ma se'eleke li nefsih. وَاَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ لَهُ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ وَاَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مَا اَنْتَ مَسْئُولٌ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisi için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, herhangi bir kulunun Efendimiz Muhammed için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kıyamet gününe kadar senden istenilmiş olanların en faziletlisini kendisine ihsan eyle.

0: selamuhu aleyhim ecma'in.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed, Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa'ya, bunlar arasındaki bütün nebilere, resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.

0: acizihima.
1: Allah'ım, Efendimiz Adem babamıza ve Havva annemize meleklerin salatı kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Adem babamızı ve Havva annemizi en yüce Firdevs cennetine koyup üstün nimetlerle razı edinceye kadar onlara rahmet ve kereminden bol bol ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Hamele-i Arş, arşı taşıyan melekler, diğer meleklerle mukarrebin makamındaki meleklere, bütün nebiler ve resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bildiklerin sayısınca, bildiklerin ağırlığınca ve dolusunca ve kelimelerinin adedince salat eyle.

0: yedi.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sonsuzluğa kadar hiç kesilmeyen, hatta zaman tükense bile bitip tükenmeyecek olan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yaptığın salat ve selamla ona salat ve selam eyle. Ayrıca onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Allah.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hem hoşnut olacağın hem de kendisini memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır.

Allah'ım, nurlarının denizi, sırlarının madeni, tek ilah oluşunu kullarına açıklayan, hükümranlığının altında bulunan her şeyin nadidesi, tevhid makamının imamı, varlık alemine güzellik katan süsü, her türlü rahmetinin hazinesi, dininin yolu, tevhidinle lezzet alan, varlık özünün insanı, her var olanın varlık sebebi, yaratılmışların özünün özü, senin aydınlığının nuruna en yakın olan Efendimiz Muhammed'e, yüce zatın var oldukça devam edecek, ancak sen yeterli gördüğünde bu salat son bulacak, hem seni hem de onu memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Allah'ın ilminde gizli olanlar sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle.

saat, her koku almada, her nefeste, gözün her açılıp kapanmasında, her canlının gözünü hareket ettirmesinde, sonsuzluğun sonsuzluğuna, hatta dünya ve ahiretin de sonsuzluğuna kadar, hem bunların kat kat fazlasıyla, öncesi olmayacak ve sonu gelmeyecek bir şekilde, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, yarattıklarının sayısınca bizzat senin rızan, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, yarattıklarının geçmişte seni zikrettikleri ve gelecek zamanda seni zikredecek olanların sayısınca her sene, her ay, her cuma, her gün, her gece, her

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona olan muhabbetin kadar salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala kadri inayetike bih.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e olan lütuf ve ihsanın kadar kendisine salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin hakka kadrihi ve miqdarih.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin katındaki şanına layık ve kıymetine uygun olarak salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e öyle salat eyle ki o salatla bizi bütün afetlerden ve korkulardan kurtar. Bütün isteklerimizi yerine getir. Bütün günahlardan bizi temizle. Bizi en yüksek derecelere yükselt. Hem bu dünyada hem de ölümden sonra bizi bütün hayırlarda en son hedefe ulaştır.

0: Allah'ım, nuru yarattıklarının arasında önde, varoluşu alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, yarattıkların arasında şu ana dek ne kadar gelip geçen varsa, onlardan Said ve Şaki olanların sayısınca, bütün sayıları içine alan, sınırları kuşatan, sonu olmayan, bitip tükenmeyen ve zatınla ebediyen devam eden salatla salat eyle. Aynı şekilde tam manasıyla da selam eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî mele'te kalbehu min celalike ve aynehu min cemalik. فأصبح فرحا

0: Allah'ım, kalbini celal, gözünü cemal sıfatınla doldurduğun, böylece destek ve yardım ikram ederek sevindirdiğin Efendimiz Muhammed'e, Ali ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla da onlara selam eyle. Hamd sadece Allah'a aittir.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakiz zeytuni ve cemii'is simar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e zeytin yaprakları ve bütün meyvelerin yaprakları

0: yar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e olmuş ve olacakların sayısınca gecenin kararttığı ve gündüzlerin aydınlattığı canlı cansız varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, onun âline, zevcelerine, zürriyetine, ümmetinin nefesleri sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan salatın bereketi hatırına bizi dünya ve ahirette ona okuduğumuz salat sayesinde kurtulanlardan, onun Kevser havuzuna varıp içenlerden, ona itaat edip sünnetiyle amel edenlerden eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Onunla bizim aramıza kıyamet günü perde koyma. Bizi, anne babalarımızı ve bütün Müslümanları bağışla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتولى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها.
1: Allah'ım, yarattıklarının en üstünü, yeryüzü ufuklarının kandili, görevini hakkıyla yerine getirenlerin, Nebi ve Resullerin en faziletlisi, kolaylık ve şefkat üzere gönderdiğin peygamberin Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ardı ardına devam eden, nuru kainatı aydınlatan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك.
1: Allah'ım, ayetinle methedilen en faziletli zat, dininin ipine sarılmaya davet edenlerin en şereflisi, Nebi ve Resullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: إن لطرق رشادك وسراج أقطارك وبلادك صلاة لا تفنى ولا تبيد تبلغنا بها كرامة المزيد.
1: اللهم kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşat yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, makamı yüce ve kendisine tazim etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ebediyen kesilmeyen, hatta sayılarla sayılamayan salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: Rahim.
1: Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve Allah tarafından ayrıca kalbi ve bütün vücudu da temizlenmiş olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
0: Allahümme salli ala men khatemte bihir risalete ve eyyettehu bin nasri vel kevseri ve şefa'ah.
1: Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin nebiyyil hükmü vel hikmetin siracil vehhacil mahsusi bil hulukil azimi ve khatmir rusuli zil mi'raci ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi s-salikine ala menhecihil kavim.
1: Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, her şeye ışık tutan en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış miraç sahibi son peygamber, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle.

0: ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج.
1: Allah'ım, İslam yıldızları ve zifiri karanlıkta kendileriyle yol bulunan gece kandilleri olan sahabelerin yolunu Peygamber Efendimizle yücelt. Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, Ali ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle.

0: صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم.
1: Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kullar arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan, en büyük ıslah konusu din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

0: فأظهرهم سلطانا.
1: Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksansız olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en yüksek olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en kapsamlı olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının faziletlisi, en güzeli, en büyüğü, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, sevgilisi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu ve dostluğuna en layık olanı, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, Nebileri arasında halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar, kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasından seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzide olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi. Kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle seçilmiş peygamberlerin en yücesi, Nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar, Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kulların en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği dini kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine Allah Teala'nın mesela ey nebi, ey Resul gibi hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, peygamberlerin en hayırlı olanı, kalbi 4 kez yarılıp yıkanarak vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, peygamberlerin en

doğru sözlüsü. Ameli en temiz olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle peygamberlerin en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mele-i âlâda, mukarrebin makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaadinde en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığı en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve bütün bu salatlar, mekan makam itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en yüksek olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için tanırım.

لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Allahu eyyâme el-teqazzat bi-tayyibetin.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen.

sonra sayışırız. Adam mahalle bakkalının önünde bir süre gezinip içeri girdi, bir iki kez yutkunup ezik, biraz da kısık bir sesle "Yağ, çay, şeker alacaktım," dedi. Bunu derken bir yerlerde bir şimşek çaktı, bir gök gürlemesi adamın ta yüreğinde duyuldu. Bakkal bunu duydu da duymazlıktan geldi. Adam dükkandan çıktı, dışarıda gazetelere göz atar gibi yaptı, bir haftadır kesmediği sakalını sıvazlayıp durdu. Yoldan geçenlere pek bakmadı. İçeriye ikisi kadın, üç kişi girdi. Tanıyor muyum diye baktı, üçünü de tanımıyordu. İki arı uçup kasadaki üzümlerden en iri salkımın üzerine kondu. Bakkala girenler bir iki öteberi alıp çıktılar. Yeniden içeri girdi, önceki sesiyle hemen aynı yükseklikte, ancak bu kez istediklerinin sırasını değiştirerek "Çay, şeker, yağ alacaktım," dedi. Bakkal yine duymazlıktan geldi, radyonun sesini açar gibi yaptı. Adam sağa sola bakar gibi yapıp hafif öksürdü, bakkalın kendini duymasını sağlamak istedi, duymazlıktan

bakkaldan geldiğini biliyordu. Duysun, görsün istedi. Bakkal, kasadaki alacak defterini çıkarıp sayfaları çevirdi, bir şeyleri arıyor gibi yaptı. Adam, bakkal defterini başına çarpacak sandı. Az önce çakan şimşek yeniden çaktı, beyninin bir yerlerinde daha sesli bir gök gürledi. Bakkalın zamanını almayayım diye düşündü, yeniden dışarı çıktı. Bakkal, adamın dışarı çıktığını anlayınca deftere bakmayı bırakıp kasaya koydu. Adam yeniden gazetelere göz attı. Gazetedeki bir haberin başlığını ilgiyle okuyormuş gibi yaparak gazeteye doğru eğildi. Bakkala son girenler onun gazeteye baktığına inansınlar istedi. Az önce kasadaki üzümlere konan arılar uçup gitti. Arılar kaybolana kadar arkalarından baktı. Bakkala son girenler de çıktı. Kendisi gibi biri daha gelip gazetelere göz atmaya başladı. Ondan dayana kalır gibi oldu. Göz ucuyla içeri baktı, bakkal bir şeylerle uğraşmıyordu. İstediklerinin sırasını yeniden değiştirdi. Yağ, şeker, çay alacaktım, dedi. Bakkal bu kez duymazlıktan gelmedi. Neredeyse 4 ay oldu, borcu kapamadın, kuruş bile vermedin. Bir yerlerde 3. defa şimşek çaktı, adam bu kez beyninin bir yerlerinde yıldırım sesi duydu. Biliyorsun işten çıktım, haber bekliyorum birkaç yerden. Hep haber bekliyorsun ama gelmiyor. Para vermeyince bana da toptancı gelmiyor. Dışarıda gazetelere göz atan adam kesin duymuş olmalıydı. Duymazlıktan gelmiş gibi içeri doğru seslendi. Kardeşim ya doğru dürüst gazete getir ya da hiç getirme. Biri var, biri yok. Sen de olanı oku. İyi be. Bir gazete bir süre satılmayınca o gazeteyi bırakmayı kesiyorlar. İçerideki adam sadece konuşmuş olmak için dışarıdaki adama doğru konuştu. Zaten haberler kötü. Edirne'yi sel almış, gazeteler hep onu yazıyor, dedi. Dışarıdaki adam içeriden söyleneni duymazlıktan geldi. Borca yağ, çay, şeker isteyen içerideki adam son bir umutla yeniden, ''Şimdi vermiyor musun? Akşama sabaha girerdim işe. Borçlarımı da...'' ''Yok kardeşim, borcu kapamadan yok. Kusura bakma.'' Dışarıdaki adam içeri girdi. Borca yağ, şeker, çay isteyen adam daha başka bir şey söylemeden çıktı. Bakkal kendi kendine söylendi. 4 ay olmuş, kuruş vermemişsin. Ben daha nasıl borcu vereyim şimdi? Yeni giren adam konuyu anlamıştı. Gerekmese istemezdi, verseydin keşke. Toptancı da bana vermiyor, işten çıkmış 4 aydır. Ne istemişti? Yağ, şeker, çay. Vermezse ben veririm, sen ver, yaz benim üzerime. Olmaz öyle. Ya nasıl olur? Olmaz işte. Ne iş yapıyormuş? Oto tamircisi. Peki ustalığı nasılmış? Ne demeli, yılların ustasıymış. Bu ekonomik sıkıntılar onun çalıştığı yeri de vurmuş. İş yeri kapanmış, yoksa bırakılacak usta değilmiş. Hep bir yerlerden haber bekliyorum diyor ya, artık bilmiyorum. Adam dışarı çıktı, borca yağ, çay, şeker isteyen adamın arkasından seslendi. Arkadaş, bir dakika, gelsene. Adam döndü, hiç düşünmeden bakkala doğru yürüdü. Senin oto tamircisi olduğun yazıyor gazetelerde. Yok be, hangisinde? Boş ver, ustalığın iyi mi? Yıllarımı verdim, iyi olmaz mı? Benim ileride külüstür bir araba var. Acayip sesler geliyor kaç gündür. Tamirciye gitmeye üşeniyorum. Daha önce beyninde 3 defa çakan şimşek, 2 defa duyduğu gök gürültüsünün sesi birdenbire durdu, ardından yıldırım sesi de kayboldu. Bekleyin de gidip takım çantamı getireyim evden. Önce bakkaldan istediğin bir şeyler varsa gel al, sonra sayışırız. Hele önce işi yapalım da, diyerek evine doğru yürüdü. Ertesi gün bakkalın camında bir duyuru vardı. Yerinde oto tamiri yapılır. 0500...

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Haydi bismillah.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: verdiği cevaba Filibeli pek memnun kaldı. Oldu bu iş. Şimdi ben hemen Hüseyin Ağa'nın yanına gidiyorum. Onun kayası bu işleri çok iyi bilir. Güreş Ağa'nın çiftliğinde olacak. Çiftlik Burgaz'a da çok yakındır. Herkes bilir. Ben salı günü sabahtan araba ile gelir seni alırım. Hadi şimdilik hoşça kal. İdris Belvan hayatından memnun olarak kahveden çıkıp gidince Cazgır dayanamadı. Seni kandırmak da ne kadar kolaymış.
1: Neden usta?
0: Anlaşılan Burgaz'dan bir pehlivana yenilmeden ayrılmak niyetinde değilsin.
1: Güzel bir idman olur. Hem İdris Pehlivan çok efendi bir adam. Onu kaza ile yenmiştim. Bu sefer o beni yener. Böylece ödeşmiş oluruz. Teklifini kabul etmeseydim çok ayıp olurdu.
0: Haber Burgazlı güreş merakları arasında hemen duyulmuştu. Böylece 4 gün sonra yine meraklı bir güreş seyredecekleri için herkes memnun olmuştu. Pamukçulu Osman Pehlivan'ın Vidinli Hasan Pehlivan karşısında çıkarmış bulunduğu güreş, onun hiç de fena bir pehlivan olmadığını ortaya koymuştu. Üstelik İdris Pehlivan'ı da bir seferinde yenmişti. Ancak bu yenişe kimse ciddi bir gözle bakmıyordu. Yeniş ve yeniliş bir kazaydı. Herhalde birbirine denk kuvvette iki pehlivanın boğuşmasını seyredeceklerdi. Hangisinin üstün çıkacağını kestirmek ise mümkün değildi.

Pamukçulu Osman Pehlivan pazar günü kısa bir idman yaptı. Kendisini iyi hissetmişti. Hasan Pehlivan'la yapmış bulunduğu ağır güreşin yorgunluğu kalmamıştı. Salı günü de erkenden İdris Pehlivan'ı karşısından buldu. Yanında Hüseyin Ağa'nın kahyası olduğunu öğrendiği biri de vardı. Osman Pehlivan kısmet zembilini alarak kendilerini bekleyen arabaya atladı ve hemen yola çıktılar.

0: bir saat kadar sürecek bir yolculukları vardı. İdris pehlivan yolda ona bilgi de veriyordu.
1: Hüseyin Ağa işi biraz geniş tuttu. Güreşi başka pehlivanlara da açarak ödüller koydu. Öbür boylarda da en azından 15 pehlivan güreş tutacak sanıyorum. Burgaz'ın bütün tanınmış ileri gelenleri güreşte bulunacaklar. Bunlar ne kadar kalabalık olurlarsa işimize o kadar gelir. Bak göreceksin, çok bereketli parsa toplayacağız. Burgaz zenginleri pehlivanları her zaman korurlar. Güreşten sonra istersen geceyi de misafir olarak çiftlikte geçirebileceksin. İstemezsen ağa seni yine arabayla hana gönderir.
0: Çiftliğe vardıkları zaman orasını iyiden iyiye kalabalık ve hareketli buldular. Hüseyin ağa davetlilerine bir de ziyafet çekmeye hazırlandığından ahçılar kollarını sıvamışlardı. Koyunlar

0: erkenden kesilmiş yüzülüyordu. Kazanlar şimdiden kaynamaya başlamıştı. İdris pehlivan pamukçulu Osman'ı önce güreşin yapılacağı yere götürdü. Çok güzel bir çimenlikti burası. Etrafı da ulu çınarlarıyla çevriliydi hani. Arkasından kendisini güleç yüzlü çiftlik sahibiyle tanıştırdı. Her halinden eski bir pehlivan olduğu belli olan o Hüseyin Ağa, "Senin güreşini gördüm. Osman pehlivan maşallah hem kuvvetli hem de dayanıklı. Dayanıklı bir pehlivansın evet. Herhalde İdris pehlivanla güzel bir güreş çıkararak bizi memnun edeceksiniz."
1: "İnşallah."
0: "Nasıl, bu sefer de İdris pehlivanı yenebilecek misin?"
1: "Hiç sanmıyorum."
0: "Ama bir seferinde yendin."
1: "Buna yeniş değil, kaza derler. Her pehlivanın başına gelir."
0: "Aferin sana. Her pehlivan senin gibi konuşmaz."
2: Sonra pamukçulu Osman'a bir oda gösterdiler. Oda istirahate çekildi. Güreş vaktine kadar orada dinlenecekti. Güreşlere öğleden sonra hemen başlanmıştı. Hüseyin Ağa'nın davetlileri karınlarını doyurarak güreş yerindeki yerlerini aldıktan sonra cazgır, deste ve küçük orda pehlivanlarını beraberce eşlendirmiş ve güreşler başlamış bulunuyordu. Arkasından da büyük ortalarla başaltılar çıkacaklar. Son güreşi ise İdris pehlivanla pamukçulu Osman başa baş yapacaklardı. İşte bu güreşler yapılırken birdenbire beklenmeyen bir misafir çıka geldi. Bu Vidinli Hasan pehlivandı. Hem de elinde kısmet zembiliyle çıka gelmiş bulunuyordu. Onun bu beklenmedik gelişi ortadaki havayı hemen heyecanlandırmıştı. Hasan pehlivan hemen kendisine uygun bir yer bulmuş ve kısmet zembilini önüne koyarak oturmuştu. Tabii herkes de onun oraya güreşmek maksadıyla gelmiş bulunduğunu anlamıştı. Ne olacaktı şimdi? İşin bu tarafını hiç kimse kestiremiyordu. En çok telaş eden de hakem heyeti olmuştu. Herkes buraya pamukçulu Osman ile İdris pehlivanın güreşlerini seyretmek üzere gelmiş bulunuyordu. Halbuki hiç de hesapta yokken Hasan pehlivan da çıka gelmişti. Üstelik bunlar Hasan pehlivanın ne derece inatçı olduğunu da çok iyi biliyorlardı. Herhalde işler biraz hayli karışacağı, bir takım tatsız olaylar baş göstereceği benziyordu.

0: Sonunda baş hakem birini göstererek Vidinli Hasan Pehlivan'ı yanına çağırdı. Hasan Pehlivan da kısmet zembilini birine bırakarak hakem heyetinin yanına geldi. Selamdan sonra ona oturacak yer gösterdiler. Arkasından baş hakem, "Buraya güreşleri seyre mi yoksa güreşmeye mi geldin?"
1: "Elbet güreşmeye geldim."
0: "İyi ama başta yalnız bir çift pehlivan var. Pamukçulu Osman'la Filibeli İdris pehlivanlar tutacaklar." "Ben buraya Osman pehlivanla tutmak için geldim. Geçen gün güreşimiz yarıda kaldı. Bunu siz de biliyorsunuz. Bunun ise bu güreşi ne pahasına olursa olsun ayırmaya kararlıyım. Zaten siz de güreşinizi bir başka vakit ayırırsınız dememiş miydiniz? Ben de sizi tutmak için değil, yarıda kalan güreşimi tamamlamak için gelmiş bulunuyorum. İşimizi çok zorlaştırdım. Başka bir baş pehlivan da yok. Ne olursa olsun, gerekecek olursa Osman pehlivanla da güreşmeye o kadar hevesliyse, Filibeli İdris pehlivanla da

arka arkaya tutmaya hazırım. Var mı başka bir diyeceğiniz ha? Bu sözleri söyledikten sonra da izin falan istemeye lüzum görmeden yerinden kalktı, oturdu, yere doğru yürümeye başladı.

0: hakem heyeti şaşırıp kalmıştı. Biri nasıl da inat ediyor dedi. Doğrusu onun bu derece inatçı olduğunu hiç bilmezdim. Baş hakem başını salladı. Ben onu çok iyi tanırım. Nuh der de peygamber demez soyundandır. Peki ne olacak? Kabahat ağda. Güreş açık ilan edildi. Ben gidip kendisine durumu söyleyeyim. Biz kendisini güreşin dışında kalmaya razı edemedik. Belki o eder. Bu durum karşısında onlar için hakikaten yapacak bir şey yoktu. Hakem yani baş hakem yerinden kalkarak misafirlerinin arasında oturmakta olan Hüseyin Ağa'nın yanına gitti ve durumu kendisine bildirdi. Hüseyin Ağa olsun, öbür misafirler olsun meselenin farkındaydılar ve işin nereye varacağını onlar da kestiremiyorlardı. Baş hakemin ise bir çözüm yolu bulduğunu sanırlarken şimdi o kendilerinden çare bulmasını istiyordu. Hüseyin Ağa, vallahi bu iş size düşer. Ne yapmak gerekirse karar veriniz. Bu kararınızı tatbik ediniz. Hüseyin Ağa bir bakıma haklı konuşmuştu. Baş hakem de ister istemez oradan eli boş döndü. Bu durumdan en çok memnun kalan güreş yerini şimdi tıklım tıklım çevirmiş bulunan seyircilerdi. Hasan Pehlivan'ın gelişi yeni bir heyecanlı hava meydana getirmişti. Güreşler muhakkak ki daha zevkli ve daha heyecanlı olacaktı. Ancak hiç kimsenin kestiremediği taraf hakem heyetinin işin içinden nasıl çıkacağıydı. Pamukçulu Osman Pehlivan'ın hiçbir şeyden haberi yoktu. Filibeli İdris Pehlivan odasına girince uzanmış olduğu sedirden kalktı.
1: Vakit tamam mı İdris Pehlivan?
2: Yaklaştı ama henüz gelmedi.
1: Yavaş yavaş soyunmaya başlasak mı?
2: Soyunmaya soyunuruz ama işler biraz karıştı.
1: Ne oldu ki?
2: Vidinli Hasan Pehlivan da çıka geldi.
1: Öyle mi?
2: Onun gelişiyle de her şey berbat oldu.
1: Neden?
2: Buraya yine de seninle güreş tutmak için geldiğini söylüyor. Hakem heyeti o kadar öğüt verdi dinlemiyor. Son olarak da ben de gittim yanına. Her ne söyledimse kararından döndüremedim. O ilk güreşinizin yarıda kaldığını ileri sürüyor. Her şeyden önce bunu tamamlamak kararında olduğunu söylüyor.
1: Peki ne olacak şimdi?
2: Orasını bilemem. Hakem heyeti bir çare arıyor ama doğrusu bulabileceğine pek inanmıyorum. Hasan Pehlivan çok inatçıdır.
0: Bu haber Pamukçulu Osman Pehlivan'ın hiç hoşuna gitmemişti. Fakat bunu belli etmek istemedi.
1: Seninle tutamazsak üzülürüm.
2: Ben de. Hadi soyunalım yavaş yavaş. Bakalım işin sonu nereye varacak.
0: Soyunurlarken hiç de konuşmamışlardı. İkisi de düşünceliydi. İkisinin de keyfi kaçmıştı. Pamukçulu Osman Pehlivan'ın Hasan Pehlivan'dan çekindiği yoktu. Onun keyfini kaçıran şey onunla güreşmekten zevk almayışıydı. Hasan Pehlivan çok sert ve ağır bir pehlivandı. Cazgır'ın onu ezmek niyetinde olduğu yolundaki sözleri de aklından çıkmış değildi. Böyle bir pehlivanla güreşmekte zevk yoktu. Sonra o Hasan Pehlivan'la güreş tutacak şekilde hazırlanmış da değildi. Ama eğer hakem heyeti onları eşlendirecek olursa buna bir itirazda da bulunmayacaktı. İşi olduğu gibi kaderine bırakmış bulunuyordu. Bütün öbür güreşler sona ermiş, sıra büyük güreşe gelmişti. Vidinli Hasan Pehlivan da

oturduğu yerde soyunmuş ve kısmetini giymişti. Cazgır usulen baş pehlivanları ortaya çağırınca üç pehlivan da meydana yürüdüler.

0: İşte o zaman kuvvetli bir alkış yükseldi. Seyirciler üç pehlivanı da alkışlıyorlardı. Pehlivanlar yağ kazanın yanına varır varmaz Vidinli Hüseyin pehlivanın hemen yağlanmaya başladığı görüldü. Ortada üç pehlivan olduğuna göre ancak bir çift güreşecekti. Pehlivanlardan biri ister istemez güreşin dışında kalacaktı. Onun için hemen yağlanmaya sebep yoktu. Bu sırada Cazgır da yanlarına gelmişti. Hasan pehlivanın kararı beklemeden yağlanmaya koyulmuş bulunmasını o da beğenmemişti.
1: Acelen ne Hasan pehlivan? Hakem heyeti aramızda kura çekmeye karar vermiştir. Daha hanginizin Osman pehlivanla tutacağı belli değilken ne diye yağlanırsın?
0: Ben buraya Osman pehlivanla tutmak için geldim. Başka bir şey bilmem. Geçen gün onu zorla elimden aldınız ama bugün alamayacaksınız. Bugünkü güreşimiz burada. Er meydanında ayrılacaktır.
2: Cazgır buna rağmen oralı olmadan kurayı çekti. Kurada Hasan pehlivanın istediği gibi çıkmasın mı? Bu durum karşısında Pamukçulu Osman pehlivanın Vidinli Hasan pehlivanla tutması kesinleşmiş oldu. Filibeli İdris pehlivan canı sıkılmış olarak meydandan çekilirken Pamukçulu da yağlanmaya başladı. Bu sırada Cazgır da durumu ve çekilen kuranın sonucunu halka ilan etmişti. Oraya gelenler Pamukçulu Osman pehlivanın İdris pehlivanla güreşini görmeye hazırlanmışlardı. Ne var ki durum olduğu gibi değişmişti. İki pehlivan yağlandıktan sonra yan yana durdular. Cazgır onları usulen halka tanıttıktan sonra duasını yaptı.

0: Bakalım bizim pamukçulu Osman Pehlivan Hasan Pehlivan'la ne yapacak? Bunu da hep birlikte bir sonraki programımızda şahit olacağız sevgili dinleyenler.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Aşktandır.
4: Seslendiren Sacit Onan.
5: O göl diyorsa göldür.

Hasılı alem bilir bu sırrı inkar eylemem. Gizlesem de inkar etsem de canımsın benim. Hep senin içindir benim dünya belasını çektiğim. Yoksa ömrümün varı sensiz neylerim dünyayı ben? Sevmek, sevdiğin şeyi sevdiğin için sevmekle sevmek olur. Kahra sevgili için katlanıyorsa kişi, o kahır mukaddesleşir, ulvilik kazanır. Topraktan yaradılanın bir meleğe üstün olabilmesindeki sır da buradan kaynaklanır. Sevgili için yürünen yol, hac için alınan mesafe ile kıyaslanır. Sevgili neyi sevmişse sevilecek olan odur. Sevgili ne demişse

doğru odur. Kalp göğsümüzde bir emanettir. Zamanı geldiğinde sahibi olan sevgiliye teslim edilir. Aşkın bir diğer adı da sadakattir. Rivayet odur ki bir Ramazan gününde Efendimiz hararet bastı diyerek bir karpuz kesin de yiyelim buyurunca çevresini saran yakınları Efendimiz'e Ramazan olduğunu hatırlatmış. Fakat Hazreti Ali baş üstüne ya Resulullah diyerek derhal karpuzu kesip Efendimiz'e ikram etmeleri üzerine ya Ali bugün Ramazan'dır dediklerinde en güzel cevabı yine Hazreti Ali vermişlerdir. Ya Resulullah, biz senin sözünle hareket ederiz. Ramazan dedin oruç tuttuk, bayram dedin orucu bozduk demiştir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın bütün emirleri ve nehiileri Habibullah kanalıyla gelmiş ve mübarek dudaklarından süzülmüştür. İman sahipleri Resul-i Ekrem Efendimizin böyle bilmeleri sebebiyle ona teslimiyetleri derecesinde şefaat saadetine erişirler. Gönül irtibatı olmayan kulağa sır söylenmez. Çoluk çocuğa pırlanta yüzük takılmaz. Büyük kıymetler aşk ve istidat sahiplerinin malı ve sermayesi olur. Aşk sahibi karanlık içindeki çıra gibi parlar, kendini belli eder. Çünkü bilinmelidir ki aşığın aşkı kendiliğinden değildir. Hazreti Maşuk'un aşkının aksi tecellisidir. Biz aşk ikliminin misafirleriyiz. Çünkü en büyük aşık Cenab-ı Allah'tır. O Habibine muhabbeti sebebiyle alemleri halk etmiştir. Bu aşk ikliminden herkesin nasibi de kendi hissesi kadardır. Kimi kabukta kalır, kimi yaklaştıkça kör olur, kimi görmeden bulur, kimi arasa bile bulamaz. Bu iklimden fazlasıyla nasipdar olanların ortak özelliği sevgiliye olan sadakatleridir. Şairin ifade ediş şekliyle, gözüm, aklım, fikrim var deme, hepsini öldür, sana çöl gibi gelen o göl diyorsa göldür. Sadıklar aşktır. Sadakat aşktandır.

hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

Hazreti Veysel Karani, dünyanın batıl inançlarla karanlık içinde yüzdüğü bir dönemde, İslam'ın doğuşundan önce Yemen'in Karen köyünde bu aleme gözlerini açan bir velidir. Hem de velilerin öncüsüdür. Doğuşunda gönlünü ışıklandıran tek Allah inancı, daha çocukluk yıllarında başlamış, olgunluk çağına geldiğinde bu inanca peygamber sevgisi eklenince, iç aleminde dış alemlere görür pencereler açılmıştır. Okul görmediği, bir harf bilmediği halde, yüce Allah ona gayb alemlerini açmış ve kimseye gerek duymadan gizli hazinelerini öğrenmek ve görmek mutluluğunu bağışlamıştır. Veysel Karani Hazretleri, Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış büyük velidir. İsmi Üveys bin Amir el-Karani'dir. Yemen'in Karan köyünde doğmuştur ve doğum tarihi bilinmemekle birlikte 555-560 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Soyu Yemen kabilelerinden, Muradoğullarından gelmektedir. Babasının ismi Amir'dir. Veysel Karani Hazretleri 4 yaşındayken babası vefat eder. O, annesinden başka kimsesi bulunmadığından bin bir güçlükle herhangi bir tahsil görmeden büyür. Gönlü ulvi hislerle kaynaşan ve artık çalışıp annesine bakabilecek çağa gelen Hazreti Üveys bir iş aramaya koyulur. İç dünyasıyla baş başa kalabilmek için deve çobanlığı yapmaya başlar. Üveys el-Karani Hazretleri bir gün develeri otlatırken buruşuk meyvelerden birisini ısırdı. Acıydı. Allah Celle Celaluhu her bir nimeti fayda için yaratmıştır diyerek acı bulduğu o meyvelerden birazını ateşin üzerine attı, kavurdu, çiğnedi, acılıkları kalmamıştı. Bir saat sonra Hazreti Üveys'in aklı içi bir olmuştu. Sanki daha rahat düşünür, çevresini daha iyi görür olmuştu. Hazreti Üveys bu meyveye en yakışan ismi söyledi. Madem ki yiyeni keyiflendiriyor, bunun adı keyfe olmalıdır, dedi. Günümüzde keyfe adı kahve olarak anılmaktadır. Keyifle içilen kahveyi bulan Üveys el-Karani Hazretleridir. Velilerin öncüsü Veysel Karani Hazretleri, alim görmeden ilimle donanmış, keyiften uzak durmasına rağmen kahveyi keşfetmiştir. Hazreti Veysel Karani deve çobanlığı yapmaya başlayınca, ihtiyar ve hasta annesi olmasa, deve otlattığı sakin vadilerden, uzletgahından, Allah ile baş başa kalmaktan bir an olsun ayrılmak istememektedir. Artık Veysel Karani Hazretlerinin ufku öyle geniş, aydınlık, gönlü öyle duyarlıdır ki her an bir kurtarıcının haberini beklemektedir. Ve beklediği kutlu haber çok geçmeden kendisine ulaşır. Bu haber Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed'in zuhur ettiği ve insanları hak dine davet ettiği haberidir. Hazreti Veysel Karani bu haberi duyunca hiç kimsenin irşat ve teşviki olmadan ona tabi olur. İslam'a ve Hazreti Muhammed'e gönülden bağlanır. Annesine de kelime-i tevhidi bizzat kendisi öğretir. Peygamber Efendimiz'in sağlığında o da Müslüman olarak yaşamış, Peygamber Efendimiz'i dünya gözüyle görmediği için sahabi olamamıştır. Fakat tabiin büyüklerinden olduğu hadisi şerifte bildirilmiştir. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında Medine'ye gitmiş, çok hürmet görmüştür. Önceleri kendi memleketi Yemen'de yaşamış, sonra Basra'ya gitmiştir.

Üveysel Karani Hazretleri, Yemen'deyken deve güder, geçimini onunla temin ederdi. Geçimi ve yaşamı oldukça sadeydi. Hasta, ama ve ihtiyar annesinden başka kimsesi yoktu. Güttüğü develer için belli bir ücret istemez, ne verirlerse kabul ederdi. Fakir olanlardan hiç ücret almazdı. Aldığının yarısını sadaka olarak fakirlere dağıtır, kalanını da kendi ihtiyaçlarına ve annesine harcardı. Veysel Karani Hazretleri bütün ömrü boyunca sevgili Peygamberimizin aşkıyla yanıp tutuşmuş, bir an bile inancından taviz vermemiştir. Hatta kulluğunda o dereceye yükseldi ki her hali, her hareketi ve her sözü insanlara ibret ve nasihat olmuştur. Kimseden incinmemiş ve kimseyi incitmemiştir. Onun en önemli vasfı Peygamber Efendimiz'e olan aşkı, ibadete canla başla devamı ve annesine saygısıdır. Annesine çok hizmet edip hayır duasını almış, Resulullah Efendimiz'i görmek için yanıp tutuşmuş, annesinden aldığı izin gereği onu evde bulamayınca geri dönmüştür. Bu saygı ve bu hatır şinaslığıyla ilahi müjdelere mazhar olmuş, Peygamber Efendimiz onun için Üveysi Karani, İhsan ve iyilikte tabiin hayırlısıdır buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemi bekaya hicreti yaklaşınca Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe'ye vasiyet buyurdular. Benden sonra arkamdaki hırkamı Üveys'e veriniz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki benim ümmetimde Üveys adında bir kişi vardır. Kıyamet gününde Rebiya ve Mudar kabilelerinin koyunları tüyü sayısınca günahlı kişilere şefaat edecektir. Beni ziyaret etmek imkanına erişemediğinizde kardeşim Veysel Karani'nin makamını ziyaret ediniz buyurmuştur. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali emaneti kendisine ulaştırmak için tam 10 yıl Veysel Karani Hazretlerini aramışlar ve Peygamber Efendimizin selamıyla hırkasını ona teslim etmişlerdir. Hırka-i Şerif'i hürmetle aldı, öptü, kokladı, yüzüne gözüne sürdü. Sonra, siz burada bekleyin diyerek hırkayı yere bırakıp, yüzünü yere koymuş ve Cenab-ı Hakk'a şöyle duada bulunmuştur. Ya Rabbi, sevgili Peygamber Efendimiz, ben fakir, aciz kuluna Hazreti Ömer ve Hazreti Ali ile hırka-i şeriflerine göndermiş diyerek şükretmiş ve günahkar olan bütün Müslümanların affı için dua etmiş. Birçok günahkar Müslümanın affolduğu bildirilince hırka-i şerifi hürmetle giymiştir. Peygamberimizin hırkasının Hazreti Veysel Karani'ye verilmesinden sonra ve Peygamberimizin onun hakkındaki övgülerinin duyulmasından sonra Hazreti Veysel Karani'nin gözünde değeri artar, herkes ona hürmet eder. Annesi vefat etmiş bulunan Hazreti Veysel Karani'nin yüceliği bu hadiseden sonra Karan'da bilindiği ve kendilerine olan hürmet arttığı için köyden ayrılırlar. Kufe'ye giderler. Hazreti Veysel Karani'nin Kufe ve Basra taraflarındaki hayatı da eskisi gibi yine ıssız vadilerde, tabiatın kucağında ve kendi uzletgahında Hakk'a niyazla geçmektedir. Veysel Karani Hazretlerine Peygamber Efendimiz tarafından hediye edilen hırka-i şerif, Van civarında İrisan beylerine kadar gelmiş ve 1618 senesinde Osmanlı padişahlarından Sultan II. Osman Han'a getirilip hediye edilmiştir. Sultan Abdülmecid Han bu hırka-i şerif için Fatih civarında hırka-i şerif camiini yaptırmıştır. Günümüzde bu hırka her sene Ramazan ayında camekan içinde halkın ziyaretine açık tutulmaktadır. Hazreti Ali'nin

halifeliği sırasında iki Müslüman grup arasında çıkan Sıffin Savaşı'nın hazırlıkları esnasında Hazreti Ali tarafında safında savaşa katılması ricasıyla Medine'ye davet edilirler. Memnuniyetle bu davete icap eden Hazreti Veysel Karani hemen Medine'ye hareket eder. Daha sonra da Hazreti Ali'nin yanında Sıffin Savaşı'na katılırlar. Sıffin Savaşı esnasında Veysel Karani de yaralanarak miladi 657, hicretin 37. senesinde Şevval ayının 18. günü Fırat Nehri kenarında savaş meydanında şehit olur. Sıffin Savaşı'nda şehitlerin büyük çoğunluğu savaşın olduğu yerde toprağa verildi. Şehitlerini memleketlerine götürmek isteyenler için tabutlar yaptırıldı. Şehitlerin içinde Hazreti Veysel Karani de vardı. Mübarek naaşı için üç ayrı kabile toplanmış ve sahip çıkmışlardır. Şehit birdi ancak sahipleri üçtü. Saatlerce tartıştılar. Ne var ki hiçbir kabile diğerini tatmin edip inandıramadı. Sonunda Hazreti Ali, peki Veysel Karani'nin mübarek naaşını ben korumaya alıyorum. Yarın görüşürüz dedi. Ve her üç kabile başkanları dağıldılar. Sabah kalktıklarında her üç kabilenin tabutlarında da Veysel Karani hasetleri göründü. Her kabile birbirinden habersiz naaşın kendilerine verildiğini zannederek sessizce naaşı alarak biri Yemen yolunu, biri Şam yolunu, biri de Bitlis yolunu tuttu. Allah aşkının potasında eriyen Veysel Karani hasetlerinin kerametiyle her üç kavimde onu kendi memleketlerine götürdüklerini zannederek oradan ayrılırlar ve böylece yeni olayların çıkması önlenmiş olur. Her şeyi bilen ancak yüce Allah'tır. Onun defni ve mezarıyla ilgili anlatılan bilgiler kesin değildir. Nereye ve nasıl defnedildiği konusunda kesin bir bilgi yoktur. Nerede olduğunu ancak yüce Allah bilir. İnsanlardan uzak yaşayan, devamlı ibadet ve tefekkür halinde olan Veysel Karani Hazretleri, benimle en çok konuşan Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'dir demiştir. Ayrıca Veysel Karani Hazretleri, inananlara nasihatlerde buyurmuştur ki, Allah-u Teala'yı tanıyana hiçbir şey gizli kalmaz. Ey insan! Bu fani hayatta Allah korkusunu kalbinden çıkarma. Kurtuluş çaresi ona itaattir. Yüksekliği aradım, tevazuda buldum. Başkanlık aradım, halka nasihatte buldum. Nesep aradım, takvada buldum. Şeref aradım, kanaatte buldum. Rahatlık aradım, zühtte buldum. Zenginlik aradım, tevekkülde buldum.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Bir şehir arıyoruz. Toprağı seccade gibi serilmiş, göğü kubbe gibi gerilmiş. Yüce dağ, serin yaylası, ılık nehrinin tesbih gibi sıraya dizilip bir vaktin ardından tesbih

Yollarına, sokaklarına, hatta köşe başındaki çeşmeye soralım. Ya da en yüksek zirvesinden süzülelim en kadim toprağına. Yol boyu sıralanmış tabelalarda mı arayalım sorumuzun cevabını, yoksa şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı'nda mı? Belki de bir kalabalığın ardına düşmeliyiz. Adım adım takip etmeliyiz gelip geçenleri. Elbet biri görmüştür beş vaktiyle bu şehri. Aşığı, ozanı, ereni, kahramanı çoktur Eskişehir'in. Şeyh Edebali'nin tesbihinde, Yunus Emre'nin başını dayadığı eşikte, Seyit Battal Gazi'nin destanında, Nasreddin Hoca'nın bir latifesinde görmeli Eskişehir'i. Bir farklılık var bu kentte. Her vakit başka bir güzelliğini gösterecekmiş gibi. O halde altından daha kıymetli lüle taşı anlatsın bize. Hangi zanaatkarın elinde işlendiğini, işlenip de hangi memleketlere gelin gittiğini. Ama öyle güzellikleri var ki değme şehirleri kıskandıracak sanki. Medeniyet köprüsü olduğundan mı başlayalım, yoksa misafirperverliğini mi anlatalım? Her yıl binlerce öğrenciye kucağını açan bu şehir için ilim ocağı diyelim. Diyelim de dağın taşın ardında tarihin izini sürebilelim. Hem yağmuru bereket kabul etmiş Nisan'ından, kışı önceden karşılayan Kasım'ından belli misafir sevişi. Bir asker lojmanında, bir öğrenci yurdunda veya odun pazarındaki tarihi bir evde ağırlıyor misafirlerini. Beş vakitte ilahi bir sofraya davet ediyor. Daveti de işte şu minareden yükseliyor.

İşte bu çağrıyla Odunpazarı ilçesinde buluyoruz Eskişehir'in imamesini. Tarihi külliye içerisindeki Kurşunlu Camii bir esmayı zikreder gibi. Daha nicelerinin zikrine ortak olmak için 15 saat 54 dakika var cebimizde. Elimiz boş gelsek de kalpten bir selamlamayı unutmuyoruz. Namaz sonrası avucumuza dolacak tesbihatı burada tamamlayacağımızı bilerek nihayet vaktin ilk aralığında şehrin gerçek sahibine şükranlarımızı sunmak için içeri giriyoruz.

bu görkemli karşılamanın ardından koca külliyenin söyleyecek çok sözü var, belli. O söylemeden biz tercüman olalım. Hatırımıza düşenleri bir bir sıralayalım. Kurşunlu külliyesi, Büyük Kervansaray hariç, 16. yüzyılda Osmanlı Devleti vezirlerinden, Çoban Mustafa Paşa tarafından 1517-1525 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Kurşunlu Külliyesi'nin mimarı muhtemelen Mimar Sinan'dan önce mimarbaşı olan Acem Ali'dir. Gerçek adı Alaaddin Ali Bey olan Acem Ali ise klasik Osmanlı mimarlığında adı bilinen ilk mimarbaşıdır. Külliye, cami, şadırvan, zaviye, talimhane, harem, imaret, Mevlevi şeyhlerine ait türbe ve iki kervansaraydan oluşmaktadır. Caminin kubbesi kurşunla kaplı olduğundan Kurşunlu Cami adını almıştır. Kubbe içi kalem işleriyle süslüdür. Cami, kare planlı kubbeyle örtülü, son cemaat yeri bulunan ve külliyede kitabeye sahip tek yapıdır. Kesme taş malzemeyle yapılmış caminin son cemaat yerinde bulunan sütun ve başlıklarında mermer kullanılmıştır. Klasik dönem özelliği olan sivri kemer ve mukarnaslı sütun başlıkları da görülür. İmaretin ambar, yemek salonu ve mutfaktan ötürü bu birim karşısındaki kubbeli aşhane ile birlikte yemekhane yapısı olduğu söylenir. Yapı giriş bölümünden sonra enlemesine atılmış, dört sivri kemerle desteklenen tonozla örtülüdür. Aşevi, batı duvarındaki ocak nişinin bulunduğu noktada

anıtsal tutulan bacasıyla 19. yüzyılın sonlarından itibaren saat kulesi olarak 1960'lara kadar kullanılmıştır. Günümüzde nikah salonu olarak kullanılan kervansarayda sıcak cam üfleme atölyesi ve cam sanatları merkezi bulunmaktadır. Sıbyan Mektebi revaklı ve tek mekanlıdır. Burada taş ve tuğlayla oluşturulan almaşık teknikle birlikte Bizans dönemine ait devşirme malzemeler de görülür. Günümüzde kütüphane olarak kullanılmaktadır. Medrese, Hanika ve Mevlevi Asitanesi olarak da adlandırılır. Mekan, günümüzde dünyada açılan ilk lületaşı müzesi olarak kullanılmaktadır. Osmanlı döneminde eğitim görenlerin konakladıkları odalarda bugün atölyeye dönüştürülmüştür. Tabhanenin, Mevlevihanenin harem kısmı olarak kullanıldığı ileri sürülür. Birbirine eş büyüklükte dört kubbeli mekan ve önünde bulunan revakla birlikte medreseyle görsel bir bütünlük meydana getirir. Doğamızda mı var bilinmez ama mayamıza yakın malzemelerin kullanıldığı hanelerde yaşamayı tercih etmişiz vakti zamanında. Harcına toprak karışmış, her evi mesken tutmuşuz. Şimdilerde çelik asansörler, yürüyen merdivenler, otomatik diyafonlar hayatımızı kolaylaştırmış kolaylaştırmasına ama ağır ağır çıkan, birinin ayak sesini duyabildiğimiz ahşap merdivenlerin farklı sesleriyle ev sahibini ikaz eden kapı tokmaklarının yerini tutamadığı besbelli. Evin her köşesi bir hatırayı muhafaza edebilmeli. Misafirlerine ata yadigarı hikayeleri anlatır gibi anlatmalı olan biteni. Aslında dedelerle torunlarını aynı vakitte, aynı mekanda buluşturup memnun edebilen kentlerin özlemindeyiz. Çağ ne geçmiş olsun ne de gelecek. Çağ, beş vakitte aileyi bir arada buluşturabilecek evlerin çağı olsun. 7 saat 15 dakikamız varken öğlen vaktine kıvrımlı yolları, çıkmaz sokaklarıyla odun pazarının tarihi evlerini görme niyetindeyiz. Güneş her kentte, hatta her beldede farklı doğar demiştik. Burada da öyle. Bir pencereye takılınca gözümüz, kim bilir kimler her sabah perdeyi sıyırıp güneşi buyur etti evine diye sormadan edemiyoruz kendimize. Geleneksel Anadolu Türk mimarisinin en güzel örnekleri olan bu evlerin ahşap süslemeli, bitişik düzenli, cumbalı oluşu eski sahiplerinden kalma sobaların isli kömür kokusunu solutuyor bize. Dar sokakların iki yanına sıralanan evlerin bazıları bembeyaz duvarların arasında kahverengi çerçeveleriyle yağlı boya tablo gibi görünüyor. Bazı evlerse çivit mavisi, kiremit kırmızısı görüntüsüyle bu tabloya farklı renkler katıyor. Hem yaşam alanı hem de ailenin ekonomik faaliyetine uygun biçimde tasarlanan evlerde genellikle alt katta mutfak, ahır, çamaşırlık veya depo bulunurken ailenin yaşamını üst katlarda sürdürdüğünü tahmin ediyoruz. Tarihi ve kentsel sit alanı ilan edilen, bu özelliğiyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan eşine az rastlanır bu evlerin yoğunlukla bulunduğu 30 sokakta 300 ev, 3 cami, 1 külliye, 2 kervansaray, 15 çeşme ve bir hanın restorasyonu ve aslına uygun yapımı gerçekleştirilmiş. Bu çalışmaların ardından tarihi dokusu ve geleneksel mimarisini muhafaza ediyor olması hayli sevindiriyor bizi. Odun pazarı sivil mimarinin yanı sıra, geleneksel el sanatları konusunda bakır işlemeciliği, kalaycılık, antika ve ahşap oymacılığı meraklılarının da uğrak noktası. Söz lületaşına gelmişken, sabah vakti bizi misafir eden Kurşunlu Camii ile bir ahenk tutturmuş evlerin civarında geleneksel el sanatları örneklerini görebileceğimiz tarihi Atlıhan'ı ziyaret edelim. Atlıhan'a girerken bu eşikten geçenleri, hatta ilk sakinlerini merak ediyoruz. Merakımızı giderecek şu bilgileri okuyalım şimdi. Atlıhan, 1850'li yıllarda Takattin Bey tarafından çevre köy, kasaba ve şehirlerden gelen pazarcıların, seyyahların ve köylülerin hem kendilerini

hem de hayvanlarının konaklamaları için yaptırılmıştır. Atlıhan, içinde bulunan çay ocağı sayesinde bölge halkının toplandığı, dönemin bütün sosyal, siyasi ve ekonomik gündeminin konuşulduğu bir mekana dönüşmüştür. 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından sonra, han eski işlevini yitirerek metruk ve harabeye dönmüş. 2006 yılına gelindiğinde ise, orijinal mimarisini göz önünde bulundurarak Atlıhan adıyla yeniden inşa edilmiştir. Geleneksel mimari unsurları da barındıran, zemin ve birinci kat olmak üzere iki kattan oluşan Atlıhan'da, lüle taşının üretilip satıldığı, cam işçiliğinin de yapıldığı birimler bulunmaktadır. İstanbul için taşı toprağa altın denildiğini bilmeyen yoktur. Eskişehir'inki lüle taşı diyebiliriz. Lüle taşı için de Eskişehir'in incisi desek abartmış olmayız. Onu inci gibi değerli kılan özellikse dünyada birkaç bölgeyle birlikte Eskişehir'de de çıkıyor olması. Kile benzer beyaz ve krem renkli, gözenekli, yumuşak dokulu lüle taşını kullanmakla birlikte sanata dönüştürmeyi de ihmal etmemişiz. Şimdi lüle taşının insanoğluyla buluşma ve gelişme serüvenini anlatan şu bilgileri okuyalım. Lüle taşı 1940'lı yıllarda işlenmeye başlanmış ve 1950'li yıllardan itibaren de el sanatı olarak gelişim göstermiştir. Lüle taşı madenini çıkarmak için 20-25 metre derinliğinde kuyular açılır ve derine inildikçe kaliteli ve beyaz taşlar bulunur. Topraktan çıkarılan yumru taşlar büyüklüğüne göre cılız, orta taş, taneli ve pamuklu olarak sınıflandırılır. Lüle taşı mamul hale gelmesi için çırpma, saykal, kaba alımı, yontma, kabartma, zımparalama, cilalama, tandırlama, ıslak aba, yağlı aba ve parlatma gibi işlemlerden geçiyor. İncelik isteyen ve ustalığın ortaya çıktığı süreçten sonra lüle taşı tesbih, kolye, yüzük, bilezik, broş, küpe, toka, anahtarlık, satranç takımı, biblo gibi ürünlere dönüşüyor. Günümüzde yaklaşık 30-40 kadar atölyede lüle taşından eserler üretilirken, usta-çırak ilişkisi içinde bu sanatın devamlılığı sağlanıyor. Camın kırılgan narin yapısının İslam sanatının ince motifleriyle yeniden hayat buluşuna şahit oluyoruz. Atlıhan El Sanatları Merkezi'nde. Saydamlıktan renklere, ışıltıya ve göz alıcı motiflere uzanan sanattır cam süsleme. Çok eski zamanlardan beri kullanılan eşyaları sanatla buluşturan insan, hayal gücünün zenginliğini camda da gösterir. Sanatçının bilgisi, becerisi ve emeğiyle cam adeta bir sanat eserine dönüşür, bulunduğu mekanın değerini artırır. Elimize aldığımız süslü cam gereçler ve dekoratif eşyalar bir serüveni anlatır. Kullanılan renklerin bile bir hikayesi vardır. Nereden geldiğini, nereye gideceğini bilir gibi. Cam, İslam sanatının narin işçiliği ve yumuşak hatlarıyla ilk kez Selçuklular döneminde buluşur ve günümüze kadar nice yaşanmışlığa şahit olur.

çok kültürlülüğün şehre neler kazandırdığını soracak olursanız, açık yüreklilikle yörenin mutfağını zenginleştiren lezzetlerini gösterebiliriz. Kırım, Kafkas ve Balkanların göç mevsimine denk gelişi ve tren istasyonunun köprü oluşu birbirinden nefis lezzetleri taşımış Eskişehir'e. Daha önce misafirperverliğinden bahsettiğimiz bu şehirde çiğ börek ve balaban kebabını tadabileceğimiz bir sofraya buyur ediliyoruz. Tatar mutfağına ait bu lezzetten biri olan çiğ börek, çiğ kıyma

0: soğan ve baharat karışımının yufkaya konulup yağda kızartılmasıyla yapılıyor. Kebapsa Türk Anadolu mutfağının vazgeçilmezi. Neredeyse her şehrin kendi mutfağına özgü bir kebap çeşidi var diye geçirirken içimizden, Tatarların kebap kültürünü merak etmiyor değiliz. Hatırımıza getirelim dedelerimizin, ninelerimizin anlattığı köy şenliklerini. Bazen bir düğün öncesi akrabaların, bazen de koyu sohbete hasret dostların bir araya gelme isteği, geleneksel oyunların, eğlencelerin menbaı olduğunu biliyoruz hepimiz. Aklımıza gelenin latifelerini sıralamadan evvel helvanın yapılışını ustasından öğrenelim.
1: Met eskiden oynadığımız değnek oyunu vardı. Bir çelik çomak derdik biz. Asıl adı Met değnek oyunu. Adı buradan geliyor. İlk olarak Eskişehir Sivrisar ilçeleri tarafında daha çok oynanıyor bu oyun. Adı buradan geliyor. Met helva. Yani met çubuk demek. Un, şeker, yağdan yapılır ve tamamen elde çekilerek yapılır. Hani maliyeti olarak düşüktür ama bunun hizmeti çoktur. Yani 8-10 kişi tarafından halka olarak çekilir. Halka büyüdükçe katlanır, çekilir. İşçiliği zor bir üründür. Bizde met helvası var, nuga helva, yaz helvası dediğimiz tahinli irmik helvaları vardır. Ondan sonra köpük helva, helva çeşidi çok. Osmanlı helvası deriz mesela. Sırf tahin, tahinin yoğunlaştırılmış tahin ve şekerden yapılır. Başka bir madde katılmaz. Yani helva çeşidimiz çoktur. Eskişehir son zaman gerçekten popülaritesi artan bir şehir. Şehir dışından hatta yurt dışından gelen turistlerimiz de var. Gerçekten yani gelişmekte olan bir şehir. Yani bu met helvası diğer ürünlerle biz de gelen misafirlerimizi ağzını tatlandırıyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni

0: arayanlar için Osmanlı Meydan Sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Gün öğlene kavuşmak üzere Eskişehir'de. Duvarlarında, minberinde, mihrabında hala yankılandığını düşündüğümüz Dursun Fakih Hazretlerinin sesine kulak vermek için Karacaşehir köyüne doğru yola koyuluyoruz. Beş vaktin ikincisinde belki de en gür sedayı duyacağımız köye varmak için heyecanlanıyoruz. Namazın ardından görülecek çok yerimiz var deyip ekibimizi Sorgun Köyü'ne uğurluyoruz şimdi. Bizse bu caminin satır aralarında yatan tarihini okuma derdindeyiz. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türk boyları akın akın Anadolu'ya gelmeye başlar. Ertuğrul Gazi önderliğindeki Kayı Boyu Eskişehir civarına gelince şimdiki Karacaşehir Köyü'nün güneybatısında bulunan Karacahisar Kalesi'ne kadar ilerler. Ertuğrul Gazi'nin Bizans'a yar etmediği bu bölgeyi Anadolu Selçuklu hükümdarı 1289 yılında Osman Bey'e verir. Türkler Söğüt ve Bilecik'e kadar ilerleyip Osmanlı Devleti kurulunca Şeyh Edebali'nin teklifiyle Karacaşehir Köyü Camii'nde kıymetli alim Dursun Fakih Hazretleri tarafından Osman Bey adına bir hutbe okunur. Osmanlı Devleti'nde okunan ilk hutbelerden sayılan bu hutbede cemaat "Ey oğul" diye başlayan ve "Güceniklik, kırgınlık bize, gönül almak sana" diye devam eden tarihi nasihatleri ibret nazarıyla dinler. Köy bir dönem terk edilir. Cami yıkıldıktan sonra Son Sultan Abdülhamit Han tarafından tekrar yapılır ve çevrede bulunan yörük köylerinden 16 hane yörük toplayarak köy yeniden mamur hale getirilir. Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlar tarafından caminin çatısı ve şerefesinin üst kısmı yıkılır. Yıllar sonra gördüğü onarımdan sonra cami tekrar ibadete açılır.

0: 3 saat 32 dakikalık bir zaman varken diğer vakte, sanatla bütünleşen şehrin, sanatkar yetiştiren köyünü merak ediyoruz. Havasından mı, suyundan mı bilinmez bir naiflik sinmiş eski şehir insanına. Eşyayı yalnızca bir gereç olarak görmeyip, onu sanata dönüştürmeyi öğretecek bir naiflik bu. Mihalıççık ilçesine bağlı Sorkun köyü, ilçeye 12 kilometre uzaklıkta. 80 haneli, 500 nüfuslu bir köy olduğunu biliyoruz. Hane sayısının nüfusunu öğrenmek değildi sadece amacımız. Gencinden yaşlısına, çömlekçilikle uğraşan, sanat ve zanaatı evine misafir eden ev sahiplerinin emeğini, sevgisini, ateş ve toprak arasında kalmanın öğrettiklerini öğrenmekti. Burada saatlerini geçiren ekip arkadaşlarımızın hasbihaline tanık olup, ustasından dinleyelim çömlekçiliği.
1: Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Toprak. İşimiz gücümüz toprak. Hayvancılık yok bizde. Benim ana mesleğim bu. Anam ölmeden mi oğlum, ben ölmeden sen bu işi yapamam dedi. Ben inat için aşk kalmayacağım diye bu işi onun elinden aldım. 3 sene onunla beraber çalıştık. O başımda bekledi, ben çalıştım. En sonunda ustaya kaptırdık dedi. Çırak yetişti. Ustalık gitti. Şu toprak Sorkun'a ait. Bu topraktan başka yerde de var ama bu çamura karıştırdığımız

Ama bu malı yapamazsın. Özelliği bu. Çıkar. Çok derinlerden çıkar bu. 5 metre, 6 metre derinlikten çıkar. Ama bu köyde, ekseri bu köyde. Bunun da bitmek üzere. Çamurumuzun şu hali de hazırlanmış çamur. Bunu yapıp kurutuyoruz. Tekrar pişirmek şeysinden ocağa sürüyoruz. Ondan sonra güzel güzel bazlamalar yapıyoruz. Bizim işimiz bazlama sacı. Et tavaları falan bunları kendim yapabiliyorum. Ufak şeyleri, toprak mamulleri komple yaparım. Çamuru mesela kardık. Öğün akşam ben başlarım ben bunu yapmaya. Ama etin hesabı bu bir gün dinlenirse daha güzel oluyor. Çamurun yaptığın aşama mesela ilk günde yapabilirsin. Çatlama yapar. Ama bir gün dinlendiği zaman çatlamadan çıkar. Aşağı yukarı bizim şehir civarlarında da bazlama yapıyorlar. Onlar şeyde yapıyorlar. Demir teneke saçta yapıyorlar. Ama bu topraktaki şeyi görmez. Tadı görmez bazlama. Teneke saçta yapılan ayrı, bu ayrı. Bunun tadı daha lezzetlidir.

Vaktin ikindisine uzanırken namaz için Yunus Emre Külliyesi'nde olmak niyetindeyiz. Niyetimizi hafızamızın bir kenarında tutup yolumuza devam edelim. Şimdiye kadar sırtımıza yüklendiğimiz bütün meşgaleleri bir kenara bırakıp zamanı, şehri, tarihi, sanat ve tefekkürü derinden teneffüs edebildiğimiz yerdeyiz. Çünkü bir vakitten diğer vakte geçerken yorulmadığımız bir şehirdeyiz. Hasılı kelam, her vakit bir namazgah, her namazgah bir istirahat bizim için. Bir şehre girer girmez yollara revan olmayı kim öğretti bize? Ben bu yolculuktan bir şey anlamadım diyerek tekkeden ayrılan Yunus Emre mi? Peki Yunus Emre kimdi? Necip Fazıl Kısaküre'nin bir zaman dünyaya bir adam gelmiş, sayıları silmiş, bire yönelmiş. Bizim Yunus. Dediği Yunus Emre gerçekten bizim miydi? Yunus'un bizim olma hikayesini okuduğumuz gibi anlatalım o halde. Yunus Emre, ben bu yolculuktan bir şey anlamadım, muhtemelen sülükü tamamlayamayacağım diyerek tekkeden ayrılır. Bir süre sonra pişman olan Yunus'un imdadına şeyhinin eşi ana bacı yetişir. Ey Yunus, şu eşiğe başını koy. Şeyhinin gözleri görmüyor artık. Taptukumuz namaza çıkarken ayağı sana deyince bu kimdir diye soracak bana. Ben Yunus derim. O bizim Yunus mu derse anla ki hala gönüldesin. Yok eğer hangi Yunus diye sorarsa vay haline. Var derman ara derdine. Taptuk Emre namaza giderken bu bizim Yunus mu diye sorar. Böylece Yunus sadece Taptuk Emre'nin değil, hepimizin Yunus'u olur. Yüreğini hakikate ayarlamış, diken içinde açan güllerin en ihtişamlı fakat bir o kadar da sade olanı Yunus Emre'yi tanımak için şu bilgileri okuyalım şimdi de. Yunus Emre'nin yaşadığı dönem zaman dilimi olarak Anadolu Selçuklularının sonuyla Osman Gazi devirlerini içine alır. Bu devrin Anadolu'sunda istilalar, isyanlar ve yerleşme sıkıntılarıyla çeşitli sosyal rahatsızlıkların ve iç huzursuzluklarının boy gösterdiği bir manzara hakimdir. 1240 yılında Eskişehir'in Mihalıççık ve Sivrihisar ilçeleri arasında kalan ve bugün kendi adıyla anılan Sarıköy'de doğmuştur. Pek çok önemli şiirini içinde bulunduran Risaletün Nusriye isimli mesnevisini 1307-1308 yılları arasında yazdığı anlaşılmaktadır. Yaşı hakkında yapılan araştırmalar 80 ile 82 etrafında yoğunlaşmakta olup,

bu durumda vefat ettiği tarihi 1320 ile 1323 arasına tekabül etmektedir. Şimdi hak ve halk şairi Yunus Emre'nin lisanıyla girelim bu şehrin üçüncü vaktinden içeri. Bu sefer yola değil, alnımızı koyacağımız secdeye, istikametimizi sabit kılacak kıbleye revan olalım. Ve işte ezan.

Namazın ardından külliyeyi gönlümüzce gezme vakti. Gezerken de külliye ile ilgili şu bilgileri okuyalım şimdi. Yunus Emre Müzesi, Kültür Bakanlığı tarafından 1974 yılında ziyarete açılmıştır. 13. yüzyılda memleketi Eskişehir'de bulunan Yunus Emre'nin mezarı, Yunan işgali sırasında yıkılmış, 1949 yılında yapılan bir çeşmenin arkasına taşınarak yeni bir mezar yapılmıştır. Naaşı 13. yüzyılda Selçuklu mimari üslubunda yapılmış. Rumi, palmet dekorlu mezar lahdi birbirlerine kemerlerle bağlanmış, 8 sütunlu etrafı açık anıt mezarın ortasına yerleştirilmiştir. Bu anıt mezarın bulunduğu yere 1982'de bir kültür evi, cami ve şadırvan eklenmiştir. Kültür evinde kurulan müzede ise Yunus Emre'yi tanıtan kitaplar, dörtlüklerini içeren levhalar sergilenir. Burada ilk mezarından arta kalan mimari parçalarla birlikte bazı etnografik eserler de buluyoruz.

tas tamam 3 saat 32 dakikamız varken akşam vaktine, adını Seyit Battal Gazi'den alan Seyit Gazi ilçesine gidiyoruz şimdi. Melik Gazi ile Şeyh Şücaettin Veli'yi ziyaret edelim. Yol kenarında bir çoban görsek, sürüsüne kimin destanını anlattığını sormalı mıyız? Yahut ekim biçen bir çiftçi gördüğümüzde, bereketin nereden geliyor diye merakla yanına yaklaşmalı mıyız? Bir karara varamayacağımız her halimizden belli. Ceketimizin cebine iliştirdiğimiz not defterindeki rivayetleri nakledelim o halde. Kanuni Sultan Süleyman, Irak seferine giderken, Seyit Gazi'de konakladığı sırada, Matrakçı Nasuh resmeder bu beldeyi. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de Seyit Gazi hakkında şu bilgiler geçer. Burada Seyit Battal Gazi de gömülüdür. Rum harplerinde şehit olmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli'nin onayıyla 1000 adet ev halkı iskan edilerek büyütülmüştür. Doğan Çayır köyüne 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve Melik Gazi çiftliği ismiyle anılan bu yerde, Anadolu bilgelerinden olan Melik Gazi'nin türbesini ziyaret ediyoruz. Çevresi eski bir mezarlık olan türbe, devşirme kesme blok ve moloz taşlarından yapılmış dikdörtgen bir plana ve tonoz kemerlere taşıtılmış toprak çatıya sahip. Yapıda Roma ve Bizans dönemine ait parçalarla birlikte Horasan harcının kullanıldığını görüyoruz. Melik Gazi'den sonra başka bir türbedeyiz şimdi. Burada yatan zat Şeyh Şücaettin Veli'dir. Bahçeli avlusunda gezerken hayatına dair bilinenleri tekrar edelim. Sultan Varlığı ve Şücaüddin Baba isimleriyle de bilinir. Anlatılan menkıbelerden anlaşıldığına göre Şücaüddin Veli Eskişehir Seyit Gazi'de yaşamış, dervişleriyle birlikte Bursa, Kütahya, Manisa ve Ankara civarını dolaşmıştır. Seyit Battal Gazi'ye son derece saygı beslediği ve zaman zaman türbesini ziyaret ettiği nakledilir. Elinde kendi adıyla anılacak asası, yaz aylarında müritleriyle birlikte sürekli dolaşan Şücaüddin Veli, gezici derviş tipinin en önemli örneklerinden biridir. Vilayetname isimli eserde Şücaüddin Veli'nin Abdal Mehmet, Kaygısız Abdal, Ümmi Kemal, Seyit Nesimi, Hacı Bayram-ı Veli gibi devrinin diğer sufi ve velileriyle yakın ilişkiler kurduğu nakledilir. Türbenin bulunduğu bu köye vefatından uzunca bir süre sonra Bali Bey oğlu Kasım Bey tarafından 1515 yılında türbe yaptırılmış, ardından inşa edilen cami ve diğer binalarla da külliyeye dönüştürülmüştür. Şeyhin türbesinin yanında Timur Taşoğlu Ali Paşa'nın türbesi de yer almaktadır. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesine 6 kilometre mesafedeki bu köyün adı 1968 yılında Arslan Beyli olarak değiştirilmiştir.

iki vakit arasında şehri mamur hale getiren gerçek mimarlarını görmüş olduk. Bunu kendimize kâr bilip devam ettiğimiz yolda bir caminin minaresine ilişiyor gözümüz. Okunan ezanı duymak için can kulağımızı da açıp akşam vaktinin ilk demlerine koyuluyoruz. Camiinde namaz kıldığımız bu külliyenin sahibi, yani Seyyid Battal Gazi'yi ziyaret ederken, hakkında okuduğumuz şu bilgileri paylaşalım şimdi de. Ünlü İslam komutanı Seyyid Battal Gazi'nin 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilir. Savaşlarda büyük kahramanlıklar gösteren ve İslamiyet'in Anadolu'ya yayılmasında büyük katkısı olan, yıllar yılın nesilden nesle kahramanlıkları anlatılan Seyyid Battal Gazi, Bizans'a yapılan akınların birinde esir düştüğü bilinir. 1207-1208 yıllarında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Hatun tarafından işte bu türbe ve cami yaptırılır. 150 metre yükseklikte Üçler Tepesi'nin doğuya bakan yamaçları üzerindeki külliyenin içerisine daha sonra Ümmühan Hatun içinde iki katlı eyvan biçiminde bir türbe eklenir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve gelişme dönemlerinde ise külliye formu kazanır. Tekkelerden sonra şehrin manevi durağı olan bir başka caminin hayalini kuruyoruz merkeze giden yolda. Vaktin yatısına 1 saat 26 dakika vardı külliyede. Vaktimize sığdırdıklarımızı azık etmeden önce, bir vaktin daha açılışını yapan Alaaddin Camii'nden yükselen seste kulağımız.

Alaaddin Camii hakkında şu bilgileri okuyalım şimdi. Eskişehir merkezde yer alan, kendi adıyla anılan parkın içerisindedir. 1267 yılında 3. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında yapılmıştır. 1944 ile 1951 yılları arasında şehrin önemli arkeolojik eserlerine ev sahipliği yapsa da, arkeoloji müzesinin açılışının ardından yeniden ibadete açılmıştır. Tek mekanlı, dikdörtgen planlı yapı, son cemaat yerinin tavanının düz olması dışında kubbeyle örtülüdür. Tüm duvarları moloz taş örgü, tavan ve kubbede ise ahşap kaplama görülmektedir. Yunus Emre ile yaşıt olduğu bilinen yapı, inşa edildiği dönemin özelliklerini ne yazık ki tamamen yitirmiştir. Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde eşraf ve sipahisi çoktur. 17 mahalledir. Evleri bağlı, bahçeli ve mamurdur. Dört çevresi gül, gülistan, bağ ve bostan dolu olup hububatı çoktur.

0: diye tarif ettiği Eskişehir'i 5 vakitte görebildik. Bu coğrafyanın belki de en misafirperveri Eskişehir. Sanatıyla, sanatçısıyla zarafet örneği. Yunus'unu, Velisi'ni, ulu kahramanını aynı safta buluşturan bir şehir. Zamanın hengamesinden uzak, anısı hep taze kalacak bir resim kaldı bizde. Yeni bir şehrin 5 vaktinde görüşmek dileğiyle.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Radyo 15, Radyo 15 sunar. Arkası yarın. Arkası yarın.
0: Denizler hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme yönetmeni Barış Yıldırım. Teknik yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Mezatçı Yakup Gökçen, Aydın Aziz Molla Aziz, Emir Şahap Mehmet Akman.

0: şimdiki Yunanistan'ın batı sahilinde mühim bir Türk limanı olan Preveze'de Hızır ve arkadaşları yelkenliği satmak için İbrahim adında bir adamla anlaşmışlardı. İbrahim, Preveze'nin önemli kabadayılarındandı. Caddeden geçerken esnaflar dahi ayağa kalkarak kendisine selamlar, halk şerrinden el aman ederdi. Hatta zaman zaman liman muhafızının bile ondan çekindiği söylenirdi. Akşamları limanın gemicilere mahsus olan kahvehanesine uğrar, karşısında süklüm püklüm duran gemicilere kabadayılık taslar ve abarta abarta kimseden korkmadığına dair hikayeler anlatırdı.
1: Geçenlerde adamın bir tanesi benim kestiğim haracı reddetmeye kalktı.
2: Vay be, canına susamış herhalde. Sen ne yaptın?
1: Ne yapacağım? Yürüdüm üstüne, tuttum yakasından, şöyle bir kaldırdım ki havaya. Ne efelenmek kaldı, ne de haracımı reddetmek,
0: diye anlatır dururdu. Alacak verecek meselesinden dolayı aralarının açıldığı bir tacirin bir daha ortalarda gözükmediğini bilmeyen kimse yoktu. Söylentilere göre zavallı tacir bu acımasız adamın hışmına uğramış ve bir yerlerde ölüp kalmıştı. İbrahim'in limanda 3 gemisi vardı. Bunlarla kaçakçılık yapardı. Hızır işte böylesi bir adamla gemisi için pazarlık yaptı. Fakat İbrahim Reis geminin ücretinin yarısını peşin, yarısını da 15 gün sonra verecekti. Hızır nasıl olsa 15-20 gün Preveze'de kalacağını düşünerek bu teklifi kabul etti. Ama iş umduğu gibi çıkmadı. Aradan 3-5 gün geçtikten sonra Hızır ve tayfasında deniz özlemi başlamış, kaldıkları handa duramaz olmuşlardı.
3: Denizden çıkmış balığa döndük arkadaşlar. Görüyorsunuz ki bizim için derya hayat demek. Sizi de benim kadar dertli görüyorum.
4: Reis, bu İbrahim'le ticaret meselesi sana dert olmuşa benzer. Çaresi var. Ben derim ki parayı iade edip yelkenliği geri alalım. Bizim kısmetimiz de refahımız da denizlerdedir.
3: Doğru dersin Aydın. Sanki anam beni denizler için doğurmuş. Rahmetli babam doğru söylemiş. Allah muhafaza ama kafir kalyonunda forsa olarak ölürüm de karada yaşayayım.
5: Biz bunun böyle olacağını aslında biliyorduk. Seni daraltmamak için bir şey söylemedik.
6: Artık ne duruyoruz? Hemen gidip yelkenliği geri alalım.

0: İbrahim Ağa, bugün için vaat ettiğin parayı almaya geldik.
1: Ne parasıymış bu delikanlı?
0: Bizden aldığın yelkenlinin parası ha.
1: Benim Allah'tan başka kimseye borcum yok. 15 gün evvel vermişim ya. O para bugüne de yeter, yarına da. 15 gün sonrasına da.
0: O halde al bu 15 gün evvele de sonraya da yetecek olan parayı, yelkenliği bize geri ver.
2: Diyerek kuşağından çıkardı büyükçe bir altın torbasını, İbrahim'in önündeki mermer masaya attı. Bu hareket üzerine kendine beğenmiş Gülhan Bey İbrahim şaşırdı. Korktuğunu belli etmemeye dikkat ederek altın torbasını hafifçe itti ve sesini yumuşatarak,
1: anlaşılan Preveze'ye yeni geliyorsun. Bize Antalyalı İbrahim derler. Biz aldığımız şeyi geri vermeyiz. Al torbanda, git işte hadi.
0: Bizi uğraştırma ağa. Kendini de Sancak Bey'ine şikayet ettirme.
1: Sancak Bey mi? Sen delirdin mi? Burada onun hükmü değil, bizim hükmümüz geçer.
2: Kahvehanedeki bütün müşteriler bu münakaşaya kulak kesildiler. Hızır'ın cesaretine bir yandan hayran olurken, biri taraftan ona acıyorlardı. Çünkü İbrahim civarda belalı, kan çıkarmaktan çekinmeyen biri olarak biliniyordu. Hızır'ın arkadaşları ise her ihtimale karşı tetikte duruyorlardı. Aydın reis ayağa fırlamak için göz işareti bekliyor, Naksoslu Hasan kılıcının kabzasını sımsıkı tutuyordu.
0: Burası dağ başı mı da padişah hazretlerinin fermanı hiçe sayılır? Sancak Bey'i adamdan sayılmaz. Öyleyse biz altınları da yelkenliği de almasını biliriz. Padişahı saymayana biz hiç saymayız.
1: Ne? Beni tehdit etmek ha? Canını seviyorsan kaç buradan.
2: İbrahim henüz sözünü bitirmemişti ki neye uğradığını anlamadan Hızır'ın yumruklarını suratında buldu.

0: kahvehane bir anda karıştı. Hızır'ın adamları ve İbrahim'in adamları birbirine girdiler. Bağırışlarla beraber duyulan ses Hızır'ın sesiydi.
1: Vur Naxos'lum! Vur kardeşim!

0: Hızır küçük yelkenlisiyle Kefalonya adası sahilinde küçük bir limana geldi. İlk iş olarak gemisini iyice tamir ettirdi. Ambarını kendilerine birkaç ay yetecek kadar erzakla doldurdu. Rodos şövalyelerinin eline esir düştükten sonra bu limana getirilerek zengin bir tüccara satılan 5 Türk levendini istenilenden 2 misli fazla para vererek kurtardı. Bunları sadakat yeminini ettirdikten sonra yanına levent olarak aldı. Onları sofrasına oturttu ve eski arkadaşlarıymış gibi onlarla sohbet etti, yakınlık gösterdi.
1: Bundan sonraki seferimiz nereye Hızır Reis?
2: Hele derya mevsimi gelsin, o zaman düşünürüz.
1: Seni tanıyorsam bence senin kafanda şimdiden bir rota vardır.
2: Ne o? Bana itimat etmiyor musun?
1: Estağfurullah reis, o nasıl söz?
0: Hızır planını arkadaşlarından bile saklıyor, ne yapacaklarını, nereye gideceklerini onlara bile söylemiyordu. Bulundukları liman şehrinde en iyi kılıcı yapan ustayı bulmuş, ona fazla miktarda kılıç sipariş etmişlerdi. Bu durum karşısında meraklanan arkadaşlarına Hızır sadece...
2: Bu kılıçlar ileride bize çok lazım olacak. Kefalonya adasında yapılan kılıçlar hem sağlam hem de keskin olurmuş. Bir daha bu adaya nereden uğrayacağız Allah bilir. Hazır gelmişken yanımızda bulunsun diye fazlaca sipariş ettim
0: diye şaka yapıyordu. Fakat bu sözler arkadaşlarını tatmin etmiyordu. Zira alınan yelken ipleri ve halatlarla bir değil, birkaç büyük yelkenliği donatmak mümkündü. Adadan ayrılma zamanı geldiğinde aralarına yeni katılan Leventlerle beraber 10 kişi olmuşlardı.
2: İtalya sahiline doğru yelken açalım arkadaşlar.
1: Peki tam olarak nereye gidiyoruz?
2: Cerbe adasına.
1: Orada ne yapacağız reis? O ada korsan yatağıdır. Türklere düşmandır adanın sakinleri.
0: Adamın çok tehlikeli olduğunu bildiği halde Hızır arkadaşlarına başka bir açıklama yapmadı.

0: İtalyan sahillerine yaklaştıkları zaman geminin burnunda gözcü olarak duran Naxoslu Hasan'ın gür sesi duyuldu.
1: Uzaktan bir yelkenli geliyor.
2: Şimdi kardeşim İlyas'ın intikamını almanın vakti geldi. Aydın, gemiler burun buruna gelince Murat ve Kurdoğlu ile beraber o gemiye atlayacaksın. Teslim olmalarını söyler, teslim olmazlarsa adadan aldığımız kılıçlarla birkaçına dokunursun.
3: Ama reis, bunların bize bir zararı olmadı ki.
2: Evet, zararları yok ama birazdan faydaları olacak,
0: dedi. Elbette içindeki intikam ateşine rağmen diğer gemidekileri öldürmeye onun da niyeti yoktu. Fakat tayfasının henüz toy olduğunu düşündüğü için onlara açık kapı bırakmak istemiyordu. Kat'i bir ifadeyle emirlerini tekrarladı.
2: Sen Murat ve Kurdoğlu'yla gemiye atlayacaksın. Ne diyorsam onu yap.
4: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce

0: umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanım kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
6: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Osmanlı'da Hayatta bu hafta, Osmanlı Devleti'nin engin hoşgörüsünü, bu hoşgörüden ziyadesiyle faydalanan gayrimüslimlerin bazı imtiyazlarını paylaşacağız. Aslında hoşgörü, bu cihan devletinin temelini teşkil eden sırlardan biridir. Malumdur ki, günümüzde hoşgörü diye ifade edilen prensip ve anlayışa, eskiden müsamaha deniliyordu. Sözlüklerde bu kelime görmezlikten gelme, aldırmama, suçluya karşı şiddet göstermeyip geçmek şeklinde manalandırılmaktadır. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, 14. asrın başlarında Selçuklu-Bizans sınırlarında ortaya çıkan küçük bir beylikti. Bu beylik kuruluşundan kısa bir müddet sonra büyüyerek, tarihin akışını değiştirecek derecede kudretli bir devlet haline geldi. Yeni bir din ve kültürün taşıyıcısı olarak bölgeye İslam damgasını vurmasının sebepleri üzerinde münakaşalar hala devam etmektedir. Tarihçiler bunu henüz izah edilememiş bir mesele olarak görmektedirler. Bir beylik olarak ortaya çıkışından itibaren, bünyesi ve şartların gerektirdiği değişiklikleri yapmaktan çekinmeyen Osmanlı Devleti, sağlam temeller üzerine bina edip geliştirdiği ve kemal mertebesine ulaştırdığı müesseseleri vasıtasıyla uzunca bir hükümranlık dönemi geçirme imkanını buldu. Devletin hayatiyet sırlarını oluşturan ve onu Anadolu'daki diğer beyliklere göre daha uzun ömürlü yapan unsurlardan biri de şüphesiz ki hoşgörü adını verdiğimiz anlayıştır. Kuruluşundan itibaren Müslüman bir topluma dayanan yapısıyla şer'i hukuku hem nazari hem de ameli bir şekilde uygulayan Osmanlı Devleti, bu anlayışını devletin bütün sistem ve organlarında da devam ettiriyordu. Zira bu devlette din asıl, devletse onun bir fer'i olarak görülmüştür. Haliyle devletin sosyal bünyesini bu prensibe göre organize etmesi doğal bir sonuçtur. Bu hoşgörü anlayışı sebebiyledir ki Osmanlılar, Balkanlarda idarelerine aldıkları yerli unsurların din ve vicdan hürriyetine müdahale etmedikleri gibi onları her türlü baskıdan da kurtarmışlardı. İslam'ı kabul etmesiyle yepyeni bir hayat anlayışına intibak ettiğini bildiğimiz Müslüman Türk dünyası, bağlandığı ve emirlerinin gereğini yapmaya çalıştığı bu yeni dinin, başka dinden olanlara karşı toleranslı davranma prensibini de benimsemişti. Onların bu konudaki rehberleri bizzat Kur'an-ı Kerim idi. İslam, fethedilen topraklarda yaşayanların dine girmeye zorlanmasına müsaade etmez. O, herkesi inanç ve fikrinde serbest bırakır. Hakla batıl arasındaki farkları, inançlar arasındaki doğru ve orta yolun hangisi olduğunu ortaya koymakla yetinir. Zorlama sonunda Müslüman olma keyfiyetinin İslami bir hareket tarzı olmadığını söylemekten çekinmez. Tarihte pek çok Müslüman devletin idaresi altında sayısız gayrimüslimin yaşaması ve inançlarına göre serbest ibadet etmesi böyle bir anlayışın sonucudur. İşte böyle bir anlayıştan hareketle Osmanlılar, idareleri altında bulunan gayrimüslim vatandaşlarının dini, hak ve hürriyetlerini koruma hususunda titizlikle hareket ediyorlardı. Bu konuda arşiv belgeleri, şer'iye sicilleri, piskopos mukataası, kalemi defterleri, gayrimüslim cemaatlere ait olan defterlerle, her gayrimüslim topluluğa ait müstakil defterler, Osmanlı devlet ve toplumunun bu konudaki hassasiyetlerine şahitlik yapmaktadır. Bilindiği gibi Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılması ve bölgedeki Moğol hakimiyetinin zayıflaması üzerine, Anadolu'daki siyasi birlik ve bütünlük parçalandığından, burada sayıları 20'ye yaklaşan beylikler dönemi başlamıştı. Bu dönemde de gayrimüslimler için farklı ve olumsuz bir durumun meydana geldiği söylenemez. Bu konuyla ilgili pek çok örnek, 14. yüzyılda İslam dünyasıyla Müslüman Türk alemini gezip gören ve buralardaki sosyal yapıyı canlı levhalar halinde günümüze aksettiren İbn Battuta'nın seyahatnamesinde
ve birçok kaynakta bulunmaktadır. O dönemde Anadolu beyliklerinden biri olan Osmanlı Beyliği'nde de durum farklı değildir. Zira Osmanlıların mensubu bulunduğu İslam, onların başka türlü hareket etmelerine rıza göstermezdi. Gerçekten daha beyliğin kuruluşundan itibaren insanlar arasında din farkının gözetilmediği görülür. Nitekim Hammer,

Osman Gazi'nin bey unvanıyla beyliğin başına geçtiği andan itibaren gayrimüslimlerin haklarını nasıl koruduğunu şu ifadelerle dile getirir. Osman Gazi, bey unvanını alıp beyliğin başına geçtikten sonra ikametgahı olan Karacahisar'da her türlü işlere bakmak ve halk arasında meydana gelen davaları hafta sonu olan cuma günlerinde karara bağlamak için bir kadı seçti. Kayınbabası Edebali ve silah arkadaşlarıyla istişare ettikten sonra Şeyh Edebali'nin talebesi olan Karamanlı Dursun Fakih'i imam olarak tayin etti. Pazarlarda din ve milliyet farkı gözetmeksizin düzeni koruma görevini de ona verdi. Hammer konuya dair verdiği bilgilere şöyle devam eder. Bir cuma günü Germiyan Türk Beyi Ali Şir'in tebaasından bir Müslümanla Bilecik Rum liderine bağlı bir Hristiyan arasında çıkan kavgada Osman Hristiyan'ın lehine hüküm verdi. Bunun üzerine bütün ülkede Ertuğrul'un oğlu Osman'ın hak ve adalet severliğinden söz edilmeye başlandı. Bunun sonucunda da halk Karacahisar pazarına daha çok gelmeye başladı. Osmanlıların Müslüman olmayan vatandaşlarına karşı olan bu hoşgörü ve toleransla hareket etme anlayışı, devletin tarih sayfaları içerisindeki yerini almasına kadar hiçbir değişikliğe uğramadan devam etti. Hatta Osmanlı toplumunun yüksek hoşgörüsünün suistimal edilmesiyle devletin duraklama ve gerilemesinde menfi tesirlerinin olduğu söylenmektedir. Kuruluş ve yükseliş devirlerinde tek devlet idaresine ve huzura kavuşan gayrimüslimler gittikçe çoğalmışlar, zenginleşmişler, tamamen hür bir şekilde dini yaşayışlarını, örf ve adetlerini sürdürmüşlerdir. Devlet tarafından cemaat işlerine asla müdahale edilmediği için onlar da din, dil ve milliyetlerini korumuşlardır. Bu esnada Türkler, fetih ve fethedilen yerleri korumakla, başka bir ifadeyle askerlikle meşguldürler. Bazı tarihçiler bu durumu, ticaret ve sanayide gerilemenin sebeplerinden biri olarak görürler. Üç kıta üzerinde hüküm süren Osmanlı Devleti, saha ve genişlik itibariyle bir kıta görünümünde olmasına, çeşitli tabiat ve iklim şartlarıyla tebaasının, din, dil, mezhep, ırk gibi çok farklı bünyelere sahip bulunmasına rağmen, onları dünya devletlerinden çok azına nasip olmuş bir adaletle idare edebilmişti. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerin coğrafi dağılışı için iki ayrı tablo izlemek gerekir. Bunlardan biri gayrimüslimlerin din ve mezhep bakımından coğrafi dağılışı, diğeri de etnik bakımdan coğrafi dağılışıdır. Özellikle ulaşım bakımından günümüzde mukayese edilemeyecek derecede imkansızlıklar içinde bulunan o asırların dünyasında bunca farklı sosyal ve kültürel yapıya sahip insanı idare etmek ve bir arada insanca yaşamalarını temin etmek elbette kolay değildi. Gerek arşiv belgelerinden, gerekse yerli ve yabancı diğer kaynaklardan anlaşıldığına göre, Osmanlı Devleti ve onun asil unsuru olan Müslüman tebaası, Müslüman olmayan tebaasının haklarına riayet ettiği gibi, bu hakların kullanılması esnasında ortaya çıkacak bir müdahale, ister bir Müslüman, isterse bir gayrimüslimden gelsin, fark etmiyordu. Bu konuda birçok belge ve kanunname maddesi bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim tebaa, din farklılığının getirdiği bazı mecburi uygulamalar sayılmazsa, tamamen Müslümanlara tanınan hak ve hürriyetlere sahiptiler. Kur'an'ın ifadesiyle İslam, herkesi inanç ve buna bağlı olan hareketlerinde serbest bırakır. İslam'dan aldıkları anlayış sebebiyledir ki, Osmanlılar idarelerinde bulundurdukları gayrimüslimlerin din ve vicdan hürriyetlerine müdahalede bulunmadılar. Bütün İslam devletlerinde olduğu gibi, onları hoşgörüyle karşılamak, devlet politikasının en önemli özelliğidir.

bu politikaya devletin kuruluşundan itibaren de riayet ediliyordu. Bu bakımdan Osmanlıları sevmemekle birlikte Gibbons mevzuya dair şu sözleri söyler. Evvelki Osmanlıları, Bizanslılar ve Balkan Yarımadası'ndaki sair unsurlarla mukayese ettiğimiz zaman, diğer Osmanlıların da Hristiyan kitlesini tebaa edinen Orhan gibi zorla din değiştirme teşebbüsünde bulunmayacak kadar akıllı olduğunu görürüz. Orhan Gazi bundan başka türlü de davranamazdı. Zira mensubu bulunduğu dinle babasının uygulamaları farklı bir muameleye rıza göstermezlerdi. Aynı müellif Osman Gazi için de şunları söyler. Osman mutaassıptı. Dinini yaşamayı hayatta en birinci ve evvelki gaye yapmıştı. Fakat müsamahakarlığına söz yoktur. Eğer bunlar Hristiyanlara eza etmeye kalkışmış olsaydı, Rum Kilisesi yeni bir hayat nefasına kalkışacak ve Osmanlı ırkını meydana getiren yeni mühtedileri kazanamayacaktı. Hristiyan dünyada değil başka dinden olanlar, aynı dinin farklı mezheplerine bağlı olanların bile sırf bu farklılık sebebiyle ölümden kurtulamadığı bir dönemde Osmanlı diyarında insanlar barış içinde yaşıyorlardı. Gibbons bu konuya temasla Yahudilerin toptan öldürüldüğü ve Engizisyon mahkemelerinin ölüm saçtığı bir devirde Osmanlılar, idareleri altında bulunan değişik dinlere bağlı kimseleri barış içerisinde yaşatıyorlardı. Onların müsamahakarlığı ister siyaset ister halis insaniyet duygusu neticesi meydana gelmiş olsun, şu vakaya itiraz edilemez ki Osmanlılar varlıklarını tesis ederken dini hürriyet prensibini temel taşı olarak koymuş ilk millettir der. Gerçekten gerek devlet gerek toplum olarak Osmanlı Müslüman olmayan vatandaşlarına da iyi muamelede bulunurdu. Mayıs 1837 günü Şumlu'da halka hitaben bir konuşma yapan Sultan II. Murat Han şöyle diyordu. Siz Rumlar, siz Ermeniler ve siz Yahudiler. Hepiniz Müslümanlar gibi Allah'ın kulu ve benim tebaamsınız. Dinleriniz başka başkadır. Fakat hepiniz devlet kanunlarının ve irade-i şahanemin himayesindesiniz. Size konulan vergileri ödeyin. Bunların kullanılacakları maksatlar sizin emniyetiniz ve refahınızdır. Osmanlı dönemi günlük hayatını çok parlak ve canlı tasvirlerle bize aktaran Rafaela Lius, Osmanlıların Müslüman olmayan vatandaşlarına karşı olan muamelesini şu ifadelerle dile getirir. Osmanlı idaresinin insani yönünü ortaya koyan bir faktör, kendi idaresi altında yaşayan Hristiyan ve Museviler, vergilerini zamanında verdikçe ve Müslümanları kızdıracak kışkırtıcı bir harekette bulunmadıkça onlara en güzel şekilde muamele etmektedir. İşte bu ifadeler aslında sadece Hristiyan ve Museviler için değil, Müslümanlar için de geçerlidir. Zira herhangi bir Müslüman, vergisini vermediği veya başka dinden olan birisini hakaret edip onu rencide ettiği zaman aynı cezaya çarptırılırdı. İslam araştırmaları sahasında büyük bir mütehassıs olarak kabul edilen Brockelman ise Osmanlı müsamahasına şu ifadelerle temas eder. Müslüman Türkler fetihleri esnasında isteselerdi Hristiyanlığı tamamen yok edebilirlerdi. Fakat mensubu bulundukları din buna müsaade etmez. Bu yüzden Fatih Sultan Mehmed, nasıl ki daha önce dedeleri kendi kilise teşkilatında serbest bırakılmak suretiyle Bulgarları rahatsız etmedilerse, o da eski dini gelenekle tanınmış, İslami devlet görüşüne de tamamıyla uygun olarak Ortodoks Rum ruhani sınıfının silsile-i meratibini bütün selahiyetleriyle tanıdı. Hatta o, Hristiyanlar üzerinde medeni hukuk alanında kaza hakkını tanımak suretiyle kilisenin nüfuzunu arttırdı bile. Osmanlıların dini müsamahası o kadar genişti ki, başka ülkelerden kendi memleketlerine gelen gayrimüslim din adamlarına bile her türlü kolaylığı göstermekten çekinmiyorlardı. Osmanlı Devleti kuruluşundan yıkılışına kadar Müslüman olmayan

tebaasının inanç ve bunun gerektirdiği haklarını daha rahat bir şekilde kullanmalarına zemin hazırlıyordu. ...1839'daki Gülhane Hattı Hümayunu'nda konuya açıklık getirilmek suretiyle devletin, vatandaşı olan herkesin can, mal ve namusunun güvenlikte olduğu resmen belirtilmektedir. Osmanlı idaresi, vatandaşı bulunan gayrimüslimlerin sadece din, gelenek, örf ve eğitim gibi konulara hasredilen hürriyetlerini sağlamakla kalmamış, aynı zamanda onların ekonomik bakımdan da refah düzeyi yüksek bir yaşantıya sahip olmalarını hedeflemişti. Hatta bu sebepledir ki Hristiyanlar çalışmıyor ve alışveriş yapmıyorlar diye pazar gününe tesadüf eden semt pazarının gününü başka bir günde değiştirmek suretiyle onların mağdur olmalarını önlemeye çalışıyordu. Osmanlılar idareleri altında bulunan milletlerin iç yapılarına müdahalede bulunmazlardı. Bu yüzden azınlıkların muhtariyeti günümüz dünyasındaki azınlık haklarıyla dahi mukayese edilemeyecek durumdaydı. Herkes kendi dininin icaplarını en ufak bir engelle karşılaşmadan yerine getirebiliyordu. Şark Ortodoks mezhebindeki Hristiyanların can ve mal güvenliği emniyet altındaydı. Osmanlı Beyliği fethettiği yerlerdeki halkla kaynaşarak ve yaşantılarına karışmayarak vicdan hürriyetine saygı gösterdiği gibi, daha önce kendi idarecileri tarafından ağır vergiler altında ezilmiş bulunan Müslüman olmayan vatandaşından belli bir vergi yani cizye almakla yetiniyordu. Devlet, kanunlara aykırı olan keyfi hiçbir muameleye müsaade etmiyordu. Konuyla ilgili 1595-1640 yıllarına itibaren kronolojisinde Kemahlı rahip Grigor, Sultan 1. Ahmet'ten bahsederken aynı şu ifadeleri kullanır. Sultan Ahmet sulhsever, şefkatli, dindar ve Hristiyanlara karşı muhabbetli bir padişah idi. Vezirlerden biri Ermenileri kürek akçesi vergisine tabi kıldığı vakit, cami inşaatında çalışmakta olan Ermeniler padişaha şikayet ettiler. Alınan para padişah iradesiyle geri verildikten sonra sözü geçen vezirin kellesinin uçurulmasına ramak kaldı. Padişah papazları çağırarak ne kadar para alındığına dair makbuzları sordu ve vergilerin geri verilmesini irade etti. Padişah emri ifa edilerek verilen para son puluna kadar geri alındı. Bu anlayış ve hareket tarzlarından dolayı Osmanlı Türklerinin süratle ilerlemeleri ve fethedilen bölgenin halkının bu yeni idareyi kendi idarelerine tercih etmeleri mümkün olmuştur. Gerçekten gerek Sultan II. Murat, gerekse oğlu Fatih Sultan Mehmet zamanında Müslüman olmayan birçok vatandaş gördükleri hizmet karşılığı birçok vergiden muaf tutularak daha az mali mükellefiyetle yaşamaları sağlanmıştı. Neticede Osmanlı Devleti, vatandaşı olan herkesi kendi iç bünyesinde tamamen serbest bırakıyor ve inançlarına göre yaşamalarına müdahalede bulunmuyordu. Osmanlı toplumunda din farkına bakmadan herkese kanun çerçevesinde muamele yapılıyor, hatta Müslüman olmayan vatandaşların zarar görmemeleri için özen gösteriliyordu. Bugünkü anlayışta en ideal yönetim biçimi telakki edilen demokrasi, farklı anlayış, kültür ve yapılara müsamaha ve tahammül gösteren, örgütlenme hakkı veren bir sistem olarak görülmektedir. Müsamaha, demokrasinin temel bir esasıdır. Zira müsamahanın olmadığı yerde demokrasiden bahsetmek mümkün değildir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Osmanlı yönetim anlayışı, çağdaş demokrasinin temel esas olarak belirlediği müsamahanın tüm sınırlarını zorlayacak bir yönetim anlayışını tesis etmiştir. Bu anlayış, salt Osmanlı yönetim geleneğinin bir ürünü olmaktan çok, İslam'ın belirlediği ilkelerden kaynaklanmakta ve Hicri 1. asırdaki uygulamalarında

dayanmaktadır. Zira Osmanlı hoşgörüsünün temelinde gönülden bağlı oldukları dinin bu davranış biçimini emretmesi geliyordu. Kur'an'ın bu konuda getirdiği ilkeler din ve vicdan hürriyetini esas tutmaktadır. Yanı sıra zor kullanarak insanları kendi şemsiyesi altında toplamayı kabul etmemektedir. Dinde zorlama yoktur. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde inanmaları için insanları zorlayacak mısın? Mealindeki ayetler de bunu açıkça ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in uygulamaları da bütün insanlığın Allah'a iman etmelerini arzu ettiği halde hoşgörü esası üzerine kurulmuştur. Medine Sözleşmesi'nin 25. maddesinde yine bir başka ayet mealinden yola çıkılarak, Yahudilerin dinleri kendilerine, müminlerin dinleri kendilerinedir. Necran Hristiyanlarıyla yapılan sözleşmede de, onların mallarına, canlarına, dini hayat ve tatbikatlarına, hazır bulunanlarına, bulunmayanlarına, ailelerine, mabetlerine, az olsun, çok olsun, onların mülkiyetinde bulunan her şeye şamil olmak üzere, Allah'ın himayesi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zimmeti Necranlılar ve onlara bağlı etrafındakiler üzerine bir haktır. Hiçbir piskopos kendi dini vazife mahalli dışında, hiçbir papaz kendi papazlık vazifesini gördüğü kilisenin dışına, hiçbir rahip içinde yaşadığı manastırın dışında başka bir yere alınıp gönderilmeyecektir. Hazreti Peygamber'in Necranlılara gönderdiği bir diğer mektup şöyleydi. Ne olursa olsun, az olsun, çok olsun, ellerinde ne bulunduruyorlarsa, kiliseleri ve manastırları kendilerine aittir. Allah'ın ve Resulünün zimmeti onlar üzerinedir. Hiçbir piskopos, piskoposluk vazifesini gördüğü yerden, hiçbir rahip kendi manastırından ve hiçbir papaz kendi kilisesinden alınıp bir başka yere gönderilmeyecektir. Onların ne hak ve hukuku ve ne de onların alışıla geldikleri hiçbir şey bir değişikliğe tabi tutulmayacaktır. Onlar samimiyetle hareket edip üzerlerine düşen vazifeleri hakkıyla ifa ettikleri müddetçe Allah'ın ve Resulünün zimmeti bunlar üzerine olacaktır. Onlar ne bir zulme uğrayacaklar ve ne de kendileri başkalarına zulmedeceklerdir. Hazreti Peygamber'den sonraki uygulamalarda istisnaların dışında bu temel anlayış üzerine bina edilmiştir. Bu uygulama tarzı bütün İslam tarihi boyunca yönetimlerin en fazla dikkat ettikleri husus olmuştur. Osmanlı yöneticileri de bu anlayışı devam ettirmekte tereddüt etmemişler, kuruluşundan yıkılışına kadar bu ilkelere sadık kalmışlardır. Zira Osmanlı farklı uygulamalara yönelmiş olsaydı, bugün var olan kültürel ve etnik yapıların pek çoğunun Osmanlı kimliğinin geniş potası içinde erimesi kaçınılmaz olurdu. Osmanlılar fethettikleri topraklarda yaşayan farklı dinlere mensup insanların İslam dinine girmeleri yönünde baskı uygulama bir tarafa, bu insanların inanç ve vicdan hürriyetlerini koruma altına almışlar ve bu haklardan faydalanırken birinin diğerine müdahalesine de izin vermemişlerdir. Zaman içinde dışarıdan gelerek hem bir süre için dindaşlarının bu haklarından faydalanıp hem de onları devlete karşı kışkırtanlar, Osmanlı'nın yıpranmasına ve diğer devletlerin bu toprakları istilasına sebep olmuşlardır. Ayrıca devlet, Kudüs'te dini konular yüzünden anlaşmazlıkta olduğu gibi, kendi vatandaşı olan gayrimüslimlere de bir nevi hakemlik yapmıştır. Osmanlı Devleti'nde uygulamaya konulan millet sistemi gereği olarak, gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının dini işlerine hiçbir zaman müdahale edilmemiş ve bu sebeple din ve milliyetlerini korumaları mümkün olmuştur. Hoşgörü İslam'ın gereklerinden olduğu için, beylik döneminde yani Osman Bey zamanında bile gayrimüslimlerin hak ve hukukları koruma altındaydı. Hiçbir gayrimüslim dini yüzünden haksızlığa uğramamıştır ve herkes kanun önünde

eşit statüde korunmuştur. İdarecilerin de gayrimüslim tebaaya yönelik haksızlıkları ilgili merciler tarafından anında bertaraf edilmiştir. Osmanlı gerek din gerek etnik açıdan mozaik bir yapıya sahipti. Ülkenin egemenlik sahası içerisinde Müslümanların dışında 3 din ve birçok mezhep vardı. Anlaşıldığı üzere birçok farklılıklara sahip gayrimüslim toplulukların idaresi Osmanlı yönetiminin hoşgörüsü ve müsamahasıyla mümkün olmuştur. Osmanlı'nın siyasi hakimiyet sahası içerisinde bulunan tebaanın güvenliği ve hukukunun korunması esastır. Her iki ilkenin gerçekleşmesi bir tarafta barışı mümkün kılıyor, diğer tarafta hoşgörülü davranmayı sağlıyordu. Türk İslam devletleri Müslüman olmayanlara karşı iyi niyetli ve müsamahalı davranmış, onların dini değerlerine karşı saygılı olmuş ve bunu yaparken de insani bir vazifenin ötesinde İslam dinini referans almışlardır. İslam hukukçuları kendilerine İslam'ın kaidesi olan Darül Sulh yolunu seçmişlerdir. Bu düşünce sayesinde Osmanlı sınırları içinde bulunan Müslüman olsun veya olmasın insanlar aynı idare altında asırlarca barış ve huzur içinde yaşayabilmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ihdas ettiği geleneğe göre adalet karşısında devlet başkanı dahi kanun üstü bir konumda değil sıradan bir vatandaş gibi muamele görmüştür. Dünya tarihi daha asr-ı saadette ve o zamandan itibaren İslam devletlerinde sıradan bir tebaanın hatta bir gayrimüslimin bile hükümdarı mahkemeye verebildiğini görmektedir. Yine Osmanlı döneminde gayrimüslimlerin hakimlerinin kendi kanunlarını Müslüman otoritelerin müdahalesi olmadan uyguladıklarını ve mevcut hükümetin kendini bu kararları uygulamaya mecbur ettiğine şahit olmaktayız. Aynı zamanda evlilik akti, boşanma, çeyiz, mehir, nafaka gibi bugün için özel hukuka dahil konularda da gayrimüslimler tamamen özerk bırakılmıştı. Bu alana ilişkin hukuki davalara da yine kendi cemaat mahkemeleri bakardı. Ancak bu konulardaki problemleri isterlerse İslami mahkemelere götürebiliyorlardı. Aynı cemaate mensup kişiler arasındaki davalarsa ilgili cemaat başkanları tarafından çözülemezse şer'i mahkemelere getirilirdi. Ancak şer'iye sicillerinden zimmilerin özel hukuka ait davalarını ve noter işlerini tercihen kadı önüne getirdiklerini görüyoruz. Dini liderler veya cemaat mahkemeleri tarafından verilen hükümler onlar adına devlet tarafından infaz ve icra olunurdu. 600 yıldan fazla bir süre dünya siyasetine yön vermiş olan Osmanlı Devleti Aliyesi, bugün hemen her ülkenin yakından ilgisini çekmekte ve özellikle çok uluslu devletlerin bir tecrübe kaynağı olarak müracaat mercii olmaktadır. Bunun sebebi, sadece Avrupa, Asya ve Afrika'da sahip olduğu geniş stratejik topraklar değil, aynı zamanda Doğu Roma gibi bir devletin varisi olarak yönetiminde çok farklı milletleri ve dinleri bir araya getirmesidir. Aslında Osmanlı Devleti'nin asırlarca süren bir ömre sahip olmasında Türk ve Müslüman olmayan bu nüfusun önemli bir katkısı vardır. Osmanlı'nın farklı dine sahip bu milletlere uyguladıkları adil ve hoşgörülü yönetim, Rumeli topraklarında Osmanlıların beklendiğinden daha fazla yayılmalarına ve kalmalarına zemin hazırlamıştır. Nitekim İspanya'da baskı altında kalan Yahudilerin Osmanlı topraklarına getirilerek koruma altına alınması ve yerleştirilmesi, ülkedeki gayrimüslimlere hoşgörünün ve güçlü bir devlete tabi olmanın avantajını hissettirmiş ve Osmanlı'ya bağlılıklarını artırmıştır. Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey, uygulamalarında ve verdiği kararlarda Hristiyanların dini haklarına dokunmamış ve diğer Osmanlı hükümdarları da çeşitli memuriyetlere ve zaman zaman da komutanlık makamına Hristiyanlardan birini seçmiştir. Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453'te İstanbul'a girdiğinde halk Ayasofya'da ayin yapmakta,

ve korku içinde beklemekteyken, Sultan Fatih rahibi yanına çağırarak evlerine dönmelerini, herkesin can, mal ve namusunun emniyette olduğunu, iş ve sanatlarına devam etmelerini istedi. Sultan Fatih bu vesileyle Ortodoks Rumları yeniden teşkilatlandırdı ve patriklik makamına onların kendi örf ve adetlerine göre yeni bir patrik seçilmesini sağladı. Bu kişi Türk hakimiyeti altındaki ilk patrik olmuştur. Seçimden sonra yemeğe davet edilen yeni patriği karşılamaya yaşlı vezirlerine gönderen Fatih, uzun sohbetten sonra ona dini idare ve mezhep işlerinde haklar takdim etmiştir. Milletbaşı unvanını da vererek onu bütün dindaşlarının meseleleri üzerinde yetkili kılmış, hürmetkar bir şekilde sarayın kapısına kadar geçirmiş, beyaz bir ata bindirmiş ve bir hükümdar gibi uğurlamak üzere bütün saray erkanına ve devlet ümerasına emir vermiştir. Fatih daha sonra patriğe bir de ferman vermiştir. Bu fermanda kısaca, patrik ve büyük papazların rahatsız edilmeyeceği, vergi gibi genel hizmetlerden muaf tutulacağı, kiliselerin camiye çevrilmeyeceği, dini ayinlerin serbest kalacağı, nikah, cenaze işlemleri ve törenlerinin eskisi gibi yapılabileceği, patriğin statüsünün vezir statüsünde kabul edileceği, kendilerine bir de muhafız birliği verileceği şeklindedir. Din imtiyazları denebilecek olan bu haklara, Fatih'ten sonraki padişahlar bir takım ilaveler yaparak genellikle sadık kalmışlardır. İspanya Kralı Ferdinand'ın Yahudileri yok etmek istemesi üzerine Sultan II. Bayezid, onu kınamış ve bir kanun çıkararak onları Türkiye'ye getirmiştir. Kanuni Sultan Süleyman da Fransa Kralı François'ın Kudüs'teki bir kilisenin camiye çevrileceği korkusunu yazdığı mektubuna gönderdiği cevapta önceki imtiyazların devam edeceğini belirtmiştir. Kanuni'nin çağdaşı olan ve Protestanlığın kurucusu sayılan Martin Luther'in bile muvakkat bir kadir şinaslıkla Türkler gelip de Almanya'da adilane idarelerini kurmazlar mı acaba şeklindeki bir soru cümlesinden sonra keşke gelseler diye istek ve düşüncesini yansıttığı bilinmektedir. Biliyoruz ki İslami düstur gereği Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde İslam hukukundan hareketle azınlıklara çeşitli haklar verilmiş ve bu haklar hassasiyetle korunmuştur. Gayrimüslimler, Müslüman devletinde kendi din, dil ve kültürlerini yaşatmak dışında Müslümanlardan farksız yaşamışlardır. Zamanla dünyayı saran bağımsızlık sevdası ve dış kışkırtmalarla hem adaletle yönetildikleri devletin yıkılışını hızlandırmış hem de kendi rahatlarını kaçırmışlardır. İtirafların hayati tehlike oluşturmadığı çok yakın zamana kadar Filistin'i işgal ederek Orta Doğu'da yer edinmeye çalışan Yahudilerin üç dini yan yana adaletle idare eden Osmanlı düzenini ve özellikle Sultan Abdülhamid Han siyasetini özlüyoruz diyebilmeleri bundandır. Her kesimin hakkını korumak maksadıyla bütün Osmanlı kanunnamelerinde halk, Müslüman, zimmi ve harbi şeklinde üçe ayrılmıştır. Buna göre gayrimüslimler Anadolu'nun fethinden itibaren azınlık statüsündedir. Bu esas Tanzimat'tan sonra ve özellikle 1868 tarihli Tabiyyeti Osmaniye Kanunnamesi ile bozulmuştur. Azınlık sayıldıkları dönemde gayrimüslimlerle muamelede bütün İslam devletleri gibi Osmanlı da İslam hukukunu kabul ve tatbik etmiştir. Bu durumun uygulanmasındaysa Asr-ı Saadet devrini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının tavrını örnek almıştır. Orhan Gazi ile başlayan azınlık yönetmede bütün padişahlar aynı inceliği göstermiş, Hazreti Ömer'in adaletini uygulamaya özen göstermişlerdir. Bu dediklerimize İstanbul'daki kiliseler, havralar, mezarlar, arşivlerdeki belgeler ve Yorgi'ye karşı Ahmet'i, Dimitri'ye karşı Osman'ı mahkum eden mahkeme

kararları en büyük delillerdir. Buna rağmen hala belli dönemlerde azınlıklarla ilgili gerçek bilgi ve belgeler gizlenerek Osmanlı mirasına çıkar amaçlı baskı ve saldırılar yapılmaktadır. Hatta günümüzde aynı kışkırtmalarla Anadolu'da yaşayan

hürriyet ve adalet sağlamıştır. Devletin sağladığı tam hürriyet ve uyguladığı adalet sebebiyle gayrimüslimlerin ruhani liderleri de bizzat kendileri devlet-i aliyeye şükranlarını sunmuşlardı. Sırp kralı Branković'in Macar imparatoruna yazdığı "Osmanlı bizi güneyden, siz de kuzeyden sıkıştırıyorsunuz. Biz Hristiyan olan sizlere itaat etmek istiyoruz. Acaba Ortodoks kiliseleri hususunda nasıl muamelede bulunacaksınız?" sorusuna verdiği şu cevap enteresandır. "Bütün Ortodoks kiliseleri yıkılacak, yerine yeni kiliseler inşa edilecektir." Bunun üzerine aynı mektup Fatih Sultan Mehmet'e gönderilmiş ve Fatih'in cevabı şu şekilde olmuştur. "Herkes kendi halkına, kendi mabedinde ibadet etmeye devam edecektir." Osmanlı'da İslam dini, dolayısıyla bu dinin mabedi olan cami çok mühimdir. Buna rağmen diğer dinlerin de aynı topraklarda yaşama hakkı bulması ve mabetlerini bulundurması, engin bir hoşgörü ve müsamahanın önemli bir tezahürüdür. Zira Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlere sadrazamlık, valilik, sancakbeyliği, belli yerlerde kadılık ve devlet başkanlığı dışında bütün görevlerin verilmiş olması başka türlü izah edilemez. Müslüman ecdadımız her meselede olduğu gibi, Müslümanlara ait topraklarda yaşayan gayrimüslimler hususunda da şer-i şerif dedikleri hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde hareket etmişlerdir. Lakin zaman içinde Osmanlı Devleti himayesinde yüzyıllarca rahat, huzur ve barış içinde yaşayan gayrimüslimler, Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecine girmesiyle birlikte, emperyalist batılı devletlerinin yardım ve desteğiyle kendi milli devletlerini kurma yoluna gitmişseler de, milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasından sonra bu hevesleri kursaklarında kalmıştır. Rahatlıkla görülüyor ki dünyanın hala örnek aldığı Osmanlı milletler sisteminin yapısı sadece dini ve ırki değil, daha çok sivil ve hukuki bir çoğulculuğa, menşei İslam olan hoşgörü ve adalete dayanmaktadır.

0: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak

0: için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Gülistan.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu haftaki programımızda hanım sahabilerden dört büyük hanımdan bahsedeceğiz sizlere. İslam'a gönül vermiş ve hizmet etme şerefine nail olmuş olan hanım sahabelerden Afra Hatun, Ayşe binti Sa'd, Atike binti Zeyd radıyallahu anha ve Ümmü Asım Cemile binti Ensariye annelerimizin kutlu hayatlarından örnekler sunmaya çalışacağız sizlere. Afra Hatun, iman abidesi çocuklar yetiştiren bir anne. Genç yavrularının Allah ve Resulü yolunda şehadetlerine sabrederek büyük bir örnek göstermiştir sevgili dinleyenler. Üç evladı Bedir Savaşı'na katılmış ve şehit olmuşlardır. O genç şehitler annesi. O Medineli olup Neccar oğulları kabilesinden. Babası Ubeyd İbni Salebe'dir. Annesi Ruat binti Adiye'dir. Afra Hatun, İslamiyet'i Medine'de tanımış ve hiç tereddüt etmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat etmiştir. Medine'ye gelen Mekkeli muhacir kardeşlerini görünce onlara canla başla hizmet etmiş, hizmeti kendine şeref sayan bahtiyar bir hanımdır. Rabbinin rızasını kazanmak için muhacir kardeşlerinin yardımına bir an bile koşmaktan geri durmamıştır. Elinden gelen hizmeti esirgememiştir. Sadece çocuklarına değil, muhacirlerin çocuklarına da şefkat dolu bir anne olmuş Afra Hatun. Afra radıyallahu anha ilk evliliğini Necar oğullarından Haris İbni Rıfa'a ile yapmıştı. Bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Onlara Muaz, Muavviz ve Avf isimleri verildi. Her bir oğlunu birer iman fedaisi olarak yetiştirdi.

Hatun radıyallahu anha, şecaat ve cesaret sahibi kahraman bir hanımdı. Güçlü ve kuvvetliydi. Hayatın elem ve kederine göğüs geren, acılara karşı sabırlıydı. Allah ve Resulü yolunda sebat eder, dünyevi sıkıntı ve çileleri aldırmazdı. Bedir Harbi olunca oğullarının hepsini savaşa göndermişti. Onların savaşta sergiledikleri kahramanlıklara çok sevinmişti. Hatta iki oğlunun şehadetine sevindiği kadar diğer oğlunun şehit olamadığına üzülmüştü. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu an bu genç kardeşlerin Bedir'de gösterdikleri kahramanlıkları şöyle nakleder. Bedir günü Ebu Cehil kahramanlık şiirleri söyleyerek müşrik ordusu içinde dolaşıp dururdu. Anam beni bugün için doğurdu diyerek övünürdü. Askerine bu sözlerle cesaret vermek isterdi. Kendi kabilesi beni masum gençleri etrafına sarmış yanını kimseleri yaklaştırmazdı. Böyle bir ortamda ben sağıma soluma baktım. Ensarlı iki genç arasında kaldığımı gördüm. Onlardan biri bana doğru yaklaştı ve ''Ey amca, sen Ebu Cehil'i tanır mısın?'' diye sordu. Ben de ''Evet, tanırım ey kardeşimin oğlu, Ebu Cehil'i ne yapacaksın?'' dedim. Genç delikanlı bana ''Haber aldım ki o Resulullah Efendimiz'e sövermiş. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki onu bir görecek olursam ikimizden eceli gelen ölmedikçe şahsım ondan ayrılmayacaktır. Allah'a ahd ettim, onu gördüğüm gibi üzerine saldıracağım, ya onu öldüreceğim veyahut bu uğurda öleceğim.'' dedi. Gencin kahramanca söylediği bu sözlere ve ondaki imani heyecana hayret ettim. Öbür genç de diğeri gibi ahd etmişti. Çok geçmeden Ebu Cehil'i askerin içerisinde öteye beriye telaşla giderken gördüm. Gençlere hitaben ''Görüyor musunuz? İşte sorduğunuz adam.'' dedim. Gençler hemen kılıçlarını sıyırdılar. Süratle hareket edip ikisi birden fırlayarak o tarafa doğru yöneldiler. Çifte şahin gibi süzülüp Ebu Cehil'e doğru koşmaya başladılar. Ani bir hareketle seyirtip onun üzerine hücum ettiler. Bu iki genç meğer Afra Hatun'un oğlu Muaz'la Muavviz adında iki fedai kardeşlermiş. Afra Hatun'un bu kahraman oğulları çok genç olmalarına rağmen kükremiş aslanlar gibi Allah ve Resulünün düşmanı bulunan Ebu Cehil'in üzerine çullandılar. Bu din düşmanı neye uğradığını bilemedi. Kılıç darbeleriyle derin yaralar aldı. Bu sırada Ensar'dan Muaz İbni Amr İbni Cemuh adında bir başka yiğit Ebu Cehil'i gözetilmiş. O da o mücahit kardeşlere yardıma gelmişti. Beni Seleme'den Muaz bin Amr bin Cemuh şöyle anlatıyor. Bedir günü Ebu Cehil adeta bir insan ormanı ile çevrilmişti. Bu yüzden de halk kimse Ebul Hakem'e, Ebu Cehil'e ulaşamaz diyorlardı. Bunu duyduktan sonra her ne pahasına olursa olsun onu öldürmeyi kafama koydum. Ona doğru ilerlemeye başladım ve bulduğum ilk fırsatta saldırdım. Bir darbede bacağı ile birlikte ayağını koparıverdim. O sırada onun oğlu İkrim'e de bana saldırarak omzuma bir darbe indirdi. Kılıç kolumu omuzlarımdan ayırdı ve o ince bir deri parçasıyla asılı kaldı. Ben bu halimle bile akşama kadar savaşmaya devam ettim. Bu arada beni çok rahatsız eden kolumu ayağımla elimin üzerine basmak suretiyle kopardım. Afra Hatun'un mücahit evlatları Muaz ve Muavviz kardeşler Ebu Cehil'in işini bitirdikten sonra yine kahramanca çarpışmaya devam ederler. Bedir'in bu çifte arslanları nihayet arzuladıkları şehitlik mertebesine kavuşurlar. Afra Hatun radıyallahu anha iki oğlunun şehit olduğunu öğrenir. O, bu haberi büyük bir ikram olarak görür. Allah'a hamd eder. Öyle ki diğer oğlu Avf'ın onlarla birlikte şehit olamayışına üzülür. İstiyordu ki o da Allah yolunda canını feda eylesin. Bu üzüntüsünü Fahri Kainat Efendimiz'e bile iletir. Resulullah'ın yanına gelerek şöyle der. Ya Resulallah, iki çocuğum şehit oldu. Keşke Avf da aynı mertebeye ulaşsaydı. Acaba Avf onlardan daha mı geridedir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, iman dolu ve şehitlik özlemiyle dolu bir kalbe sahip bu anneye şu müjdeli cevabı verir. Hayır, Muaz ve Muavviz

iblis hayattan tam lezzet alamadan genç yaşta şehit oldular. Fakat Avf da onlardan geride değildir buyurdu. Avf radıyallahu anh da kardeşlerinin şehadetinden sonra büyük bir cesaretle düşman safları içine atılır. O da şehitlik özlemiyle çarpışır. Birçok düşmanı tepeledikten sonra şehadet şerbetini içmek nasip olur ve cennette kardeşlerine kavuşur. Afra Hatun 3 oğlunu da Allah yolunda feda etmişti sevgili dinleyenler. Ne şerefli bir mertebe, ne samimi bir muhabbet, ne güzel bir iman ki şehadet hayalleriyle süslenmiş bir gönül hazinesi saklar. Rabbimiz bizlere de böylesi güzel bir iman nasip eylesin. Amin. Afra Hatun radıyallahu anha bütün mümin annelere örnek bir hatun sevgili dinleyenler. Şehitler annesi. Çocuklarını birer iman abidesi olarak yetiştiren ve onların Allah ve Resulü yolunda şehit olmalarına sevinen bir anadır. Bu genç şehit kardeşler Afra'nın oğulları lakabıyla anılır olmuşlardır. Sevgili dinleyenler, bir başka hanım sahabe olan İslam mücahitlerinden Ayşe binti Sa'd radıyallahu anh'la programımıza devam ediyoruz. Ayşe binti Sa'd radıyallahu anh'a Müslüman bir ailede yetişmişti. Bu onun için en büyük bahtiyarlıktı. En çok sevdiği şeyler arasında süs takmayı seviyordu. Genç babası meşhur sahabi Sa'd İbni Vakkas radıyallahu anh'tır. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri. Annesi Zeynep binti Haris'tir. Hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabiden birisidir. 19 yaşındayken Müslüman olmuş, hayatın sonuna kadar da İslam'a hizmet etmiştir. Sa'd, sahabiler arasında kahramanlığı ve idareciliği ile temayüz etti. Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara katıldı ve bu savaşlarda büyük kahramanlıklar gösterdi. Uhud Savaşı'nın en şiddetli zamanlarında Resulullah'ın etrafında etten bir duvar ören sahabilerden biri de Sa'd İbni Vakkas'tı. Mekke döneminin sıkıntılarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmayarak göğüs germişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün gazalarına katılmış, Bedir'de büyük yararlıklar göstermiştir. Resulullah Efendimiz, Allah'ım Sa'd dua ettiği zaman onun duasını kabul et diye duada bulunmuştur. Bu dua çerçevesinde Sa'd radıyallahu anh'ın yaptığı bütün dualar gerçekleşmekteydi. Sa'd İbni Vakkas radıyallahu anh hakkında ayet nazil olan sahabelerden biri olma şerefine de sahiptir. O, benim hakkımda 4 ayet nazil olmuştur demektedir. Orta boylu, güçlü, büyük kafalı, sert elli bir vücut yapısına sahip olup sempatik bir kişiliği vardır. Ayşe binti Sa'd böyle bir babanın kızıydı. Küçük yaşlarından itibaren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hane-i saadetlerine sık gidip gelen bir hanım kız. Annelerimiz tarafından da çok sevilir. Onların duasını alarak büyüyen bir bahtiyar hanımdır. Ayşe binti Sa'd. Ayşe binti Sa'd radıyallahu anha ince ve sevgi dolu biriydi. Edep ve nezaketiyle etrafında dikkat çekiyordu. Sevgili peygamberimizin aileleri olan annelerimizi ziyaret etmeyi ihmal etmez, onlarla geçirdiği anların tadını unutamazdı. Kendisi bu kutlu günlerin hatıralarını yad ederken şöyle diyordu. Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarından 6'sını gördüm. Onlarla beraber oturdum. Hiçbirisinin beyaz elbise giydiğini görmedim. Yine bir defasında onların yanına gitmiştim. Üzerimde süsler vardı. Hiçbirisi beni ayıplamadı. Ayşe radıyallahu anh'ın yanında bulunanlar kendisine "Üzerindeki o süsler nelerdi?" diye sordu. O da "Altın gerdanlık ve diğer altın takılardı." diye cevap verdi. Habib bin Ebi Merzuk der ki "Ben mescidin kapısında bir kadınla karşılaştım. Etrafında kadınlardan bir grup vardı. Beraberce mescitten çıkıyorlardı. O kadının üzeri ateş parçası gibi parlıyordu. Kendisine "O kadın kimdir?" diye sorulunca o "Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın kızıdır." dedi. Ayşe binti Sa'd radıyallahu anha süs takmayı çok severdi.

O zaman henüz ziynetleri gizlemeye dair bir ayet inmemişti. Bu sebepten hanımlar ziynetlerini gizlemekten sakınmıyordu. Ayşe radıyallahu anh'ın Fenet isminde bir cariyesi vardı. Bir gün Ayşe onu Medine-i Münevvere'de ekmekçi fırınından ateş getirmek üzere eline bir kürek vererek çarşıya gönderir. Fenet çarşıya çıktığında Mısır'a giden bir kafileye tesadüf eder. Onlarla Mısır'a gider. Bir sene sonra gelir. Fırından ateşi alır ve eve aceleyle dönerken ayağı sürçüp düşer. Ateşler etrafa saçılır. Acele ettiğine pişman olur. İşte bu olay halk arasında yayılır. Bundan sonra bir yere gidip de geciken kimseler hakkında Fenet'ten daha yavaş, acelesine pişman şeklinde darb-ı mesel haline gelir. Ayşe binti Sa'd radıyallahu anha zeki bir hanımdı. Babası Sa'd İbni Ebi Vakkas'tan duyduğu hadisleri ezberlemişti. Hadis kaynaklarında birçok rivayetleri vardı. Mirasla ilgili hadisi şerifi de babasından dinlemişti. Sa'd radıyallahu an şöyle nakletmişti. Veda hacından sonra Mekke'de hastalandım. Şiddetli ağrılarım sebebiyle kalkamadım. Bu sebepten Resul-i Ekrem Efendimiz geçmiş olsun ziyaretine geldi. Ben de bunu fırsat bilip, ''Ya Resulallah, gördüğünüz gibi ağrılarım şiddetlendi. Ben mal mülk sahibiyim. Bana varis olacak tek kızımdan başka kimsem yok. Malımın üçte ikisini tasadduk etmek istiyorum.'' dedim. Efendimiz hemen ''Olmaz.'' buyurdular. ''Yarısını.'' dedim. Yine olmaz buyurdular. Üçte birini dedim. Efendimiz üçte birini mi dedi. Sonra üçte biri de çok. Senin varislerini zengin olarak bırakman, halka ihtiyaçlarını açan fakirler olarak bırakmandan daha hayırlıdır. Sen aziz ve celil olan Allah'ın rızasını arayarak her ne harcarsan, hatta bu hanımının ağzına koyduğun bir lokma bile olsa mutlaka onun sebebiyle mükafatlanacaksın buyurdular. Sonra ben, ''Ya Resulallah, siz Medine'ye döneceksiniz de ben arkadaşlarımdan geriye mi kalacağım?'' dedim. Efendimiz tebessüm ederek, ''Eğer geri kalır Allah'ın rızasını düşündüğün bir amel yapacak olursan mutlaka derecen artacak, mertebem yükselecektir. Bununla beraber sen daha uzun zaman yaşayacaksın. Öyle ki Allah seninle bir kısım kavimlere hayır ulaştıracak, diğer kısımlarına da şer.'' buyurdular. Sonra Resulullah elini alnıma koydu. Yüzüme ve karnıma sürdü ve şöyle dua buyurdu. Allah'ım, ashabımın Medine'ye dönüşünü tamamla. Sağda şifa ihsan eyle dedi. Bu dualar hürmetine iyileşip Medine'ye dönen Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu an nice kavimlere hayırlar ulaştırmıştır. Kızı Ayşe binti Sa'd radıyallahu anha da Efendimizin hadislerinin ümmete ulaşmasına vesile olmuştur. Ayşe binti Sa'd, Uhud'da babasının kahramanlık sahnelerini anlatırken Efendimizin ''At ya Sa'd, anam babam sana feda olsun'' iltifatını ve ''Allah'ım Sa'd'ın okunu hedefine ulaştır, duasına icabet eyle'' diye dua ettiğini de nakleder. Ayşe binti Sa'd radıyallahu anha babasından zikir ve tesbih konusunda da şu rivayeti nakleder. Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın kızı Ayşe radıyallahu anha'dan o da babasından şöyle rivayet etmiştir. Sa'd İbni Ebi Vakkas Resulullah'la beraber bir kadının yanına vardılar. Kadının önünde hurma çekirdeği veya çakıl taşı vardı. Tesbihini onunla sayıyordu. Resulullah ona ''Sana bundan daha kolayını veya daha faziletlisini haber vereyim. Şöyle dersin.'' Yerdeki mahlukat sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Gökle yer arasındaki mahlukat sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Yaratacağı şeyler sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Yukarıda sayılanlar adedince Allahu Ekber, bunun kadar Elhamdülillah, bunun kadar La Havle ve La Kuvvete İlla Billah dersin buyurdu. Yine Ayşe radıyallahu anha rivayet ettiği bir hadiste Efendimizin kim İhlas suresini okursa Kur'an'ın üçte birini okumuş gibi olur buyurduğunu nakleder. Ayşe binti Sa'd radıyallahu anha babası Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu an'dan ve müminlerin annelerinden hadisler rivayet etmiştir. Kaynaklarda hayata

hakkında fazla bilgi verilmemektedir. 84 yaşlarındayken Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun. Rabbimiz şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Sevgili dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne Atike binti Zeyd radıyallahu anha'nın hayatını inceleyerek devam edeceğiz. Mersiyeleriyle meşhur Atike binti Zeyd radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk biat eden hanım sahabelerden biridir. Mersiyeleriyle meşhur bir şair hanımdır. Aşere-i Mübeşşere'den Said İbni Zeyd radıyallahu anh'ın kız kardeşidir. Aynı zamanda Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh'ın hanımı. O Mekkeli olup Kureyş kabilesine mensuptur. Babası Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyr'dir. Hayatında hiç putlara tapmayan ve onlar adına kesilenleri yemeyen bir insandır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahiy gelmeden önce Mekke civarında Berdah Vadisi'nde karşılaştıklarında müşriklerin ikram ettiği yemeği putlar adına kesildiği için yemeyen sevgili peygamberimize tabi olan ince düşünceli ve şahsiyetli bir insan. Cahiliye döneminin vahşetinden kız çocuklarını

kurtarmak için gayret gösteren şefkatli bir baba. Küçücük yavruları diri diri gömülmeye götürülürken ailelerinden isteyerek alan ve onları büyütüp tekrar anne babasına teslim eden sevgi dolu bir baba yüreği. O, hak dini aramak üzere bir yolculuğa çıkar ve Şam'a gider. Hanif dinini öğrenmek üzere Hristiyan alimlerine müracaat eder. Onlardan aldığı cevap kendisini ümitlendirir. İnsanlığın karanlıklardan çıkacağı günlerin yakın olduğuna çok sevinir. Alimler ona, Allah Teala senin aradığın dinin son peygamberini gönderecek. Bu çok yakınlaştı. Çıkacağı yerde sizin memleketinizdir. Sen durma git derler. Atike'nin babası Zeyd İbni Amr büyük bir heyecan içerisinde son peygamberi görme aşkıyla hemen yola koyuldu. Mekke'ye doğru yol alırken Bedevilerin saldırısına uğradı, yaralandı. İyileşmekten ümidini kesti. Son peygambere kavuşamayacağının üzüntüsü içerisinde son anlarını yaşarken bari çocuklarım o şerefe erebilse dedi. Onların peygamberle buluşması için ''Ya Rabbi, oğlum Said'i ve diğerlerini ondan mahrum eyleme.'' diye dua etti. Atike binti Zeyd ve kız kardeşi Atike, bu halis niyetle yapılan baba duası hürmetine İslam'la şereflenen ilk sahabilerden oldular. Atike binti Zeyd radıyallahu anha, kız çocuklarına kıymet verilmeyen bir dönemde hak aşığı babasının sevgi, şefkat ve merhamet nazarları altında yetişti. Kız olsun, oğlan olsun, bütün çocukları Allah'ın bir emaneti olarak kabul eden, insana insan olduğu için değer veren bir aile ortamında büyüdü. İnsani ve ahlaki ölçülere sahip bir terbiye aldı. Vahşetten uzak kaldı. İnce düşünceli, nazik bir hanımefendi oldu. O, akıllı, terbiyeli, eğitimli, duygulu ve heyecan dolu bir hanımdı. Şiirler söylerdi. İlk evliliğini Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh'la yaptı. Atike radıyallahu anh'a güzelliği ve cazibesiyle kocasını etkiledi. O kadar ki Abdullah radıyallahu anh'ın ona düşkünlüğünden dolayı cihat ve benzeri sorumluluklarını gereği gibi yerine getirememesine sebep oldu. Ticari ve dini hayatına engel teşkil edecek kadar ileri gitti. İşini gücünü bıraktı. Alışverişten uzaklaştı. İbadet hayatı zayıfladı. Hatta bir seferinde cuma namazını kaçırdı. Onun bu hareketleri babacığını üzmeye başladı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an oğlunun dünya ve ahiretini birlikte düşünüyordu. Abdullah'ın bu derece hanımına ilgisi ve düşkünlüğünü bir türlü izah edemiyordu. İnsan ifrat ve tefrite kaçmamalıydı. İslam denge diniydi. İki dünyamızı da kazanmak için çalışmak gerekliydi. Oğlunun ebedi hayatını düşünerek Hazreti Ebu Bekir bir gün oğluna ''Oğlum, bu kadın senin din ve dünyana engel oluyor.'' diyerek uyardı. Sonra ''Onu boşa.'' dedi. Ondan ayrılmasını istedi. Abdullah radıyallahu anh iki sevgi arasında kaldı. Babasının bu tavrına ve hanımından ayrılmasını istemesine çok üzüldü. İstemeyerek de olsa babasının emrini yerine getirmek zorunda kaldığı ve çok sevdiği hanımı Atike'den ayrıldı. Bir müddet yalnızlığa sabretti. Fakat ondan uzak kalmaya dayanamayan Abdullah radıyallahu an şiir söyleyerek acılarını dile getirmeye başladı. Bir gece gönlünde kopan fırtınaları içli mısralarla şiire döküp terennüm ederken babası Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an duydu. Oğlunun bu ıstırabını, hasret ve nedametini öğrenince hanımına dönmesine izin verdi. Abdullah radıyallahu an gönlünü Atike'ye o derece kaptırmıştı ki kendisinden sonra başka biriyle evlenmesini bile istemiyordu. Bunun için Atike radıyallahu anhayı ikinci defa nikahlarken şart koştu. Ona bir bahçe bağışladı. Kendisinin vefatından sonra da başka biriyle evlenmeyeceğine dair ondan söz aldı. Fakat kader ilahi sırlarla doluydu. İnsan yaşadığı müddetçe nelerle karşılaşacak bilinmezdi. Abdullah radıyallahu an Hicri 8. yılda yapılan Taif muhasarasında aldığı bir ok yarasından Medine'de vefat etti. Atike radıyallahu an

Ha, kocasının dünyadan ayrılışına çok üzüldü. Elemini, kederini şiirlere döktü. Ölünceye kadar kocasına ağlayacağını ifade eden şu mersiyeyi söyledi. Ben Hazreti Peygamber ve Hazreti Sıddık'tan sonra insanların en hayırlısı olan bir zatla musibete duçar oldum. Gözlerim onun gibi yiğit, kahraman birini görmedi. Onun savaş meydanlarındaki sabır ve sebatı, düşman üzerine korkmadan saldırışları, döne döne hücum edişlerinin mükafatını Allah verecektir. O öyle bir bahadırdı ki, her taraftan mızraklar kendisine çevrildiği halde yılmadan düşman içlerine daldı. Ölünceye kadar çarpıştı. Ben artık dünyada durdukça onun için hüzün ve elem dolu gözyaşlarımla gözlerimi nemlendirmeye yemin etmişimdir. Atike radıyallahu anha, sevgili kocası Abdullah radıyallahu anh'ın vefatıyla duyduğu acıyı unutamıyordu. Hayat devam etmekteydi. Acılar ve sevinçler hepsi birer imtihandı. Yalnızlık Allah'a mahsustu. Atike radıyallahu anha gençti, becerikli, zeki ve güzeldi. İddet müddeti tamam olunca talipleri çoğaldı. İlk isteyeni Hazreti Ömer radıyallahu anh oldu. Atike radıyallahu anha ilk kocasıyla arasında bir şartlı nikah söz konusu olduğunu söyledi. Abdullah'a verdiği sözü ileri sürdü. Hazreti Ömer radıyallahu anh da hele bir danış, istişare et dedi. O da Hazreti Ali'ye gidip durumu izah etti. Gönlünü tırmalayan suale cevap istedi. Hazreti Ali ona, "O bahçeyi Abdullah'ın mirasçılarına bırak, onun varislerine geri ver, daha sonra evlen," dedi. Atike radıyallahu anha bu cevap üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh'la evlenmeye karar verdi. Yalnız ona da bir şartı vardı. Camiye, cemaate gitmeye izin isteyecekti. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan namazını Mescid-i Nebevi'de cemaatle kılmasına engel olmayacağına dair söz aldı ve nikahları kıyıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh namaz kıldırırken mihrapta şehit edildiği sırada hanımı Atike radıyallahu anh'ın da mescitte bulunduğu rivayet edilir. Atike radıyallahu anha acılarını hep şiire dökerek ifade ederdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şehadeti üzerine de şöyle bir mersiye söylediği nakledilir. Ey göz! Gözyaşları akıtıp feryadü figanla ağla. Soylu ve şerefli müminlerin emiri hakkında ağlamaktan usanma. Ömer daima mazlumların yanında ve yardımındaydı. Ebul fukaraydı. Fakirlerin babası durumundaydı. Savaş meydanlarının kahramanı ve korkusuz adamıydı. Bundan böyle servet ehline ve fukaraya söyle ki ölsünler. Zira ölüm Hazreti Ömer'e ayrılık kasesini sunmuştur. Onlar da koruyucusuz kalmıştır. Atike radıyallahu anha ikinci acıyı gönlüne gömerek hayatını sürdürmeye devam etti. Mersiyeler söyleyerek sükunet bulmaya çalıştı. Ölüm iddetini tamamlayınca tekrar evlenmek için talepler gelmeye başladı. Buna karşı duramadı. Zübeyir İbni Avvam radıyallahu anh'la evlendi. Mutlu bir hayat geçirmekteydiler. O devrin Müslümanı cihattan cihada koşmaktaydı. Bir müddet sonra Cemel vakası vuku buldu. Bu savaşta Zübeyir radıyallahu anh şehit edildi. Onun için de şiirler söyledi. Bu mersiyede Zübeyir radıyallahu anh'ın ahlaki üstünlüklerinden dürüst, kamil bir mümin, azimli, cesur, gözü pek ve gönlü zengin, şerefli bir kahraman olduğundan bahsetti. Atike radıyallahu anh'ın kadere inancı tamdı. Allah'tan gelen her şeyi, her acıyı sabırla karşıladı. Üçüncü kez dul kaldı. Öyle ki halk arasında kim şehit olmak isterse Atike ile evlensin diye nükteler yapıldığı rivayet edilir. Son olarak Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ile evlendiği ve onun da şehadetini gördüğü nakledilir. Sevgili dinleyenler, Atike binti Zeyd radıyallahu anh'a zeki, anlayışlı, bilgili ve çok ibadet eden, mersiyeleriyle meşhur olmuş şair bir hanım sahabidir. Allah ondan razı olsun.

Rabbimiz bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin. Sevgili dinleyenler, Atike binti Zeyd radıyallahu anhanın ardından şimdi de sizlere Ümmü Asım Cemile binti Ensariye'nin hayatından bahsetmeye çalışacağız. Ümmü Asım Cemile binti Sabit el-Ensariye radıyallahu anha hicretten hemen sonra Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat eden ilk 10 hanım sahabiden biridir. İlk oğlu Asım'a nispetle Ümmü Asım künyesiyle meşhur olan bir hanım sahabidir. O Medinelidir. Babası Sabit İbni Ebil Aklah'tır. Annesi Şemus binti Ebu Amir'dir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin seriye kumandanlarından ve arıların koruduğu sahabi diye tanınan Asım İbni Sabit radıyallahu anh'ın kız kardeşidir. Onun Müslüman olmadan önceki adı Asiye'ydi. Sevgili Peygamberimiz Medine'ye hicret edince annesiyle birlikte huzura gelerek Efendimiz'e biat edip İslam'la şereflendiler. Resul-i Ekrem Efendimiz adını Cemile olarak değiştirdi. Onun adının değişmesi konusunda bir başka rivayette şöyledir değerli dinleyenler. O hicretin 7. yılında Hazreti Ömer radıyallahu anh'la evlenmişti. İlk çocukları Asım dünyaya gelmişti. Mutlu bir aile yuvaları vardı. Fakat Asiye ismi gönlünü hep tırmalıyordu. Kendisine cahiliye döneminde verilen bu adı hiç beğenmiyordu. Bir gün kocasına, "Ey Ebu Hafs, adım hoşuma gitmiyor. Bana yeni bir ad bul," dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona, "Senin adın Cemile olsun," dedi. Asiye hanım kızgın bir vaziyette biraz da sitemle, "Bir cariye isminden başka koyacak at bulamadın mı?" dedi. O dönemde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir cariyesi vardı. Onun adı Cemile'ydi. Bu sebepten Asiye hanım bu ismin kendisine verilmesini bir hakaret olarak görmüştü. Gönlünün rahat etmesi için bu hadiseyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e götürdü ve "Ya Resulallah, adım hoşuma gitmiyor," dedi. Efendimiz de ona "Sen Cemile'sin," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, bana bir cariye ismini mi koyuyorsun? Ömer de aynı adı koydu," dedi. Efendimiz tebessüm ederek, "Bilmiyor musun? Allah Ömer'in dinin söylediğini ve kalbinden geçirdiğini kabul eder," buyurdu. Fahri Kainat Efendimizin Cemile ismini güzel bulup tasdik ettiğini görünce bu isme razı oldu. Asım ilk çocukluk yıllarını annesinin yanında geçirdi. Henüz 4-5 yaşlarındayken bir gün babası Hazreti Ömer radıyallahu anh gitmişti. Oğlu Asım'ın çocuklarla oynadığını görünce devesine bindirip onu götürmek istedi. Kucağına aldığını gören Asım'ın anneannesi Şemus binti Amir buna engel olmaya çalıştı. Torununu babasına vermedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh karşı koymadı. Fakat hakkını aramak üzere halifeye gelip durumu arz etti. Hadiseyi iki taraftan da dinleyen Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Asım'ın annesine verilmesine uygun gördü. Hazreti Ömer radıyallahu anh da bu karara uymak zorunda kaldı. Asım'ın delikanlılık çağı gelince babası Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına geldi. Onun terbiyesinde ve himayesinde yetişti. Evlilik çağına gelince babası tarafından evlendirildi. Asım'a eş seçimi konusunda Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın titizliğini gösteren menkıbe oldukça meşhurdur. O hikayede evlenecek gençlere ne ibretli dersler verilmektedir. Asım İbni Ömer uzun boylu, iri yapılı, son derece asil, cömert, hiç kimseyi incitmeyen bir kişilik sahibi değildi. Asım İbni Ömer'in ağabeyi Abdullah İbni Ömer kendisine sövüp hakaret etmeye yeltenen birine "Ben ve kardeşim Asım kimseye sövmeyiz" derken onun üstün ahlaka sahip bir genç olduğunu tasdik etmiştir. Cemile binti Sabit radıyallahu anha bir İslam hanımefendisi olarak oğlu Asım gibi tarihte adalet ve takvası ile meşhur Emevi halifesi Ömer İbni Abdülaziz'in de büyük annesi olma şerefine mazhar bahtiyar bir hanımdır. Bu şerefe de oğlu Asım'ın evliliğiyle başlayan ve kız torunuyla devam eden bir nesle sahip olmasıyla ermiştir. Tarihen sabittir ki büyük insanları büyük anneler yetiştirir. Kendisinden sonra asırların bir benzerini göstermeye zorlandığı büyük insandır Ömer bin Abdülaziz. Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh hilafeti döneminde

Bir gün sabaha karşı Medine sokaklarında dolaşırken evin birinden bir anne ve kızın tartışmalarını duyar. Halife Hazretleri kapı önünde durur ve dinler. Anne kızına şu süte biraz su karıştır demesi üzerine kız annesine müminlerin emiri süte su karıştırmayı yasakladı diye cevap verir. Annesi o şimdi nereden duyacak deyince kız görünüşte ona itaat edip arkasından ona isyan mı edelim? Ömer'in kendisi görmese onu Rabbi görüyor der. Hazreti Ömer o evi iyice beller ve eve döndüğünde oğlu Asım'a bu evi tarif eder. Sonra bu kızla evlenmesini, belki ondan hayırlı bir evladının olacağını tavsiye eder. İşte bu evlilikten Ömer bin Abdülaziz'in annesi Ümmü Asım doğar. Ümmetin ilhamı mazhar kılınanlarından olan Hazreti Ömer şöyle diyerek bu torununu müjdelemiştir. Benim evladımdan yüzünde bir işaret, bir yara izi olan birisi bu işi, hilafeti yüklenecek ve yeryüzünü adaletiyle dolduracak. O, tarihe altın harflerle yazılı büyük bir halife olmuştur. O, hocaları tarafından çok iyi yetiştirilmiş ve küçük yaşta kalbine Allah mehafeti yerleşmiş bir kutluydu. Hatta mürebbilerinden Salih İbni Kaysan onun için şöyle demişti. Kalbinde Allah korkusunun bu kadar yerleştiğini gördüğüm kimse yoktur. Hanımı Fatıma şöyle demiştir eşi hakkında. Ömer kadar namaz kılan ve bol oruç tutanı görmedim. Onun kadar Rabbinden ayrı durmaktan hasret duyanı da görmedim. Bu mesut evlilikten bir kız çocukları dünyaya gelir. İleride adalet ve takvası ile meşhur olacak olan Emevi halifesi Ömer İbni Abdülaziz rahmetullahi aleyh işte süte su katmayan bu anne ve Asım gibi yiğit bir babanın neslinden gelen kız çocuğundan dünyaya gelmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu an halifeliği döneminde gece sokaklarda dolaşır, halkın emniyet ve huzurunu kontrol ederdi. Bir hastanın feryadını duysa durup ilgilenir, derdine çare olmaya çalışırdı. Bir çocuğun ağladığını işitse sebebini sorar ve yardımına koşardı. Cemile binti Sabit radıyallahu anha'nın hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır sevgili dinleyenler. Onun ne zaman vefat ettiği ise bilinmemektedir. Allah ondan razı olsun. Amin. Evet değerli Gülistan dinleyenleri, bugün de Saadet Asrı'ndan sizlere bazı örnek hayatlar sunmaya çalıştık. Haftaya başka örnek hayatlarla birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın efendim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda 216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam kardeşim. Buyurun.
0: Hayırdır. Aslında aladığınızı görünce rahatsız etmek de istemedim ama... önemli bir şeyse bir yardımım olabilir mi?
1: Yok, çok sağ olun. Radyoda Kur'an-ı Kerim okundu şimdi. Arkasından da mealini verdiler. Dinlerken duygulandım öyle. Sonra eksikliğim geldi aklıma. Allah'a karşı mahcubiyetim. Hay Allah. Kusura bakmayın ne olur.
0: Ne münasebet. Bilakis hakikat karşısında gözyaşı dökmek imanlı, ince ruhlu insanların vasfıdır.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Gözyaşı belki çoğu kez üzüntüyü ve bazen de sevinci hatırlatır. Ama gözyaşının çoğu kez göremeyip farkında olamadığımız yönleri de vardır. Bunlardan birisi, hata ve kusurlarımıza pişman olup, Rabbimizden af dileme ve tevbe için dökülen gözyaşıdır. Kur'an dinlerken dökülen gözyaşı. Bu, günahları temizlediği gibi, içimizdeki haset, kin ve öfke gibi kötülükleri de temizleyerek, kişiye huzur verir. Hem Peygamber Efendimiz de, Kur'an okunurken ağlarlardı. Bakınız o nebi nasıl müjde veriyor. Kıyamette herkes ağlayıp gözyaşı dökecektir. Ancak dünyada Allah korkusuyla bir damlacık gözyaşı dökenler ağlamayacaktır. Allah korkusuyla ağlayan göze cehennem ateşinin dokunması haramdır.
1: İçim rahatladı. Hem ağlayınca hem de sizi dinleyince.
0: Gözyaşı, insanın gönlünü ve aşırı yüklenmeleri temizleyen bir niteliğe sahiptir. Bilirsiniz, üzüntü ve sevinç gibi aşırı durumlarda, beden belki de gayri ihtiyari olarak gözyaşıyla tepki verir. Ağlamak, insanın psikolojik yapısında bozulan dengeleri düzenleyici bir fonksiyonda icra eder. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman, onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar, ey Rabbimiz, iman ettik. Bizi de şahitlerinden yaz derler.
1: Necip Fazıl'ın Reis Bey kitabında hiç unutamadığım bir cümle vardı. Ağlayabilseydiniz anlardınız diyordu. Bazı şeyleri hakikaten ağlamadan anlayamıyoruz.
0: Doğru. Gözyaşı kalbi ve zihni temizler, açar, arındırır. Gözyaşıyla yumuşamayan kalpler katılaşır, taş kesilir. Rabbimiz, sonra bunun arkasından kalpleriniz katılaştı. Şimdi onlar taşlar gibi, hatta daha duygusuz. Çünkü taşların öylesi var ki içinden nehirler kaynıyor. Öylesi var ki çatlıyor da, bağrından sular fışkırıyor. Ve öylesi de var ki, Allah korkusundan yerlerde yuvarlanıyor. Sizlerin neler yaptığından Allah gafil değildir, buyuruyor. Toplum olarak göz

0: yaşı dökmeye mahkum olmamak için ferdi olarak tenhalarda tevbe ve gözyaşıyla hatalardan uzaklaşıp hayatımızı güzelleştirmek temennisiyle ben müsaadenizi isteyeyim.
1: Müsaade sizin. Yine gelin olur mu? Allah razı olsun. Ne mübarek bir adamdı. Daha önce de hiç görmedim. Allah Allah.
2: Zamanıdır.

Hazreti Ali radıyallahu anh'ın duası. Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, İsmet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın Rabbim. Biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor Rabbim. Biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Rabbim, görüyorsun ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım.

neredesin? Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Beni gizli günahlarımın ağırlığından kurtar. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor, özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim, beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmıştık ve senin sevginden habersizdik. Rabbim, sana böylece inanamamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir

kul olayım. Güvencini, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimle sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetinle, kudretinle koru beni, hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulum senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

Hazreti Ömer'in Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme duası. Ömer Hattab'ın radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in ölümünden sonra ağlayarak şöyle dediği nakledilmiştir. Annem ve babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sen ilk başta bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı zaman bu vazifeyi daha güzel yaparak bütün cemaate duyurmak için minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük inledi. Elini üzerine koyuncaya kadar inlemesi devam etti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken, bu ayrılığa Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Sen Allah'ın nezdinde o kadar faziletlisin ki Allahu Teala sana yapılan itaati kendisine yapılmış kabul ederek şöyle buyurmuştur. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Nisa 80. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın nezdinde öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer vermektedir. Ey Resulüm! Hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Allah nezdinde senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki, cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı temenni eder. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateşi içinde azap görmektedirler. Nitekim Allahu Teala Celle Celaluhu onların bu durumunu şu şekilde belirtmektedir. O gün yüzleri ateş içinde kaynayıp çevrilirken, vah bize, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik diyeceklerdir. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Eğer Allahu Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafeyi bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafeyi de bir aylık yol alan rüzgarı vermiş ise de, o sana verilen ve üzerinde geceliğin ta yedinci semaya kadar çıkıp

0: Sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'nin El-Ebdah Vadisi'nde kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Eğer Allah-u Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi ihsan etmiş ise de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup ben zehirliyim, beni yeme diyen mucizenden daha üstün değildir. Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Nuh aleyhisselam kavmine beddua ederek, ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demiştir. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Oysa secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Senin yüzünü kanattılar ve dişlerini kırdılar. Bütün bunlara rağmen sen hayırla dua etmekten başka bir şey yapmadın ve hatta şöyle dedin: ey Allah'ım, kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Senin kısa ömründe sana tabi olanlar, Nuh aleyhisselamın uzun ömründe ona tabi olanlardan daha fazladır. Sana iman edenler çok kalabalıktır. Oysa Nuh aleyhisselama pek az kimseler iman etti. Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Eğer sen ancak sana denk olan kimselerle otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen ancak sana denk olan kimselerden kız alıp verseydin, bizden ne kız alman ne de vermem gerekirdi. Eğer sen ancak sana denk olan kimseleri kendine vekil etseydin, bize hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allah'a yemin ederim, sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bize vekil tayin ettin. Sen yünlü elbise giydin, merkebe bindin, terkine başkasını aldın, yemeğini toprak üzerine koyup yedin, yemek yerken tevazu olarak yalanan parmaklarını yaladın. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Meleklerin müminlere duası. Ey Rabbimiz, sen her şeyi rahmetinle, ilminle kuşatmışsın. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, onları ve salih olan babalarını, hanımlarını ve evlatlarını, onlara vaat ettiğin ikamet cennetlerine koy. Şüphesiz sen sonsuz izzet, kudret ve hikmet sahibisin. Onları azaptan koru. Sen o gün kimi azaptan korursan, gerçekten ona çok rahmet etmiş olursun. Ve en büyük kazanç da işte budur. Mü'min 7-8-9.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana.

0: Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası. Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın, hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

sıkıntılı anlar duası. Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi, gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey insanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Muhammed ve yakınları hürmetine sıkıntımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli halimde beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Ey Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Biliyorum hakkımdaki hükmün imzadan geçmiştir. Ve biliyorum ki hükmün tam adaletli. Görüyorsun ki Rabbim sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntımın ilacı yap. Amin. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıran ülkesine bıraktım. Ve susan bir toprak gibi bitkin kaldım. Biliyorum, senin sevgin yaşamdan iyidir. Senin isimlerin lezzetidir dilimin.

kalbimi senin yoluna koydum ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden bekleyeceğim. Böylece ruhum doyacak, kalbim vuslatını bulacak. Çünkü elimde, dilimde ve kalbimde senin övgün olacak. Seni zikrettiğim zaman evrenin de zikrini duyuyorum. Görüyorum ki yalan değilim. Seni bizimle birlikte söyler alem, hem her anında. Senin meleklerindir dualarımıza amin katan. Ve gece gündüz katında seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Seni en güzel övgülerle teşbih ederiz diye söyleşirler. Ne güzel bir arzuyla ve rahmetin korkusuyla yağar yağmurlar. Sanki senin adını çağlar. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun. Yıldızlardır seni müjdelerken göz kırpan. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen. Ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Müminlerin kalbi sen, rahim sen. Sen sonsuz aydınlıksın. Kalplerimizin hiç batmayan güneşisin. Yıpranmış hislerimizin mabedinden yalvarırız sana. Sen eşsiz rahmetinle yaralarımızı kapat. Karanlıkları indirmiş olsak da biz, senin beldelerine yalnız bırakmazsın bizi. İmanı olanın kalbine sığ verirsin. O erişilmez büyüklüğünle bizi bir an olsun bize terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın ve biz daima yaşayalım, ebedi olalım. Çünkü sen şerefi oldun faniliğimizin içinde. Yolum Resul'ün yolu olunca ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Kalbimize varlığıyla şekil veren, nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken bırakıp onu kimi dinleyeyim? Kalbimi karartmadım hiçbir isyanımla, hiç inkar etmedim onu. Çünkü çepeçevre kuşatmıştı varlığı varlığımı. Korkusuydu beni kendisine bağlı kılan. Öyleyse ondan başka kime söyleyeyim? Ümidim, inancım, kalkanım odur. Öyleyse varıp kimden isteyeyim ben? Muhammed Allah'ın müjdesiydi bizlere. Alemlerin hürmetine yaratıldığı sonsuz bir nurdu o. Hiç tükenmezdi özlemi içimde. Haber etmese o rahmetten, varıp kimden dileneyim ben? Allah'ın duası içinde Muhammed var. Muhammed'in duası içinde ben. Öyleyse onu bırakıp kimi seveyim? Asla sevemem ki. Tüm varlığımla senin yolundayım. Tüm kalbimle seni arıyorum. Ne zaman sesleneceksin? Günahlarımın ve isyanlarımın karanlığından mı uzaklığın? Ama sen ey Rabbim, adaletinle değil, merhametinle gel bana. Tüm güzel sözlerimizi ve söyleşilerimizi katına kabul et. Dostluğu verdiğin insanlar gücümüz oldu. Bizi onların yoluna kat. İman, sevgi ve gözyaşının duygusunu canlandır ve bu birlikle yeşert kalplerimizdeki ümidi ve neşeyi. Şeytanın hilelerinden uzak eyle, meleklerin hafifliğine kat.

bedenlerimizi. Sen beni yaratmışsın. İnsan yaradanını sevmemezlik edebilir mi hiç? Sevgiden öte bu Rabbim sana aşık. Sen beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığını bir anda canımı al ki ölüm aşkımın adı olsun. Ey Rabbim, ben ki hatası sevabından çok aklı dünyaya takılmış, kalbine fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nurlu, öyle Rahman ve öyle güzelsin ki. Ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yaklaştır. Kalp gözünü aç, imanla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şey olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Amin. Ey Rabbim, biliyorum ellerim kirlidir. Öyleyse kalbimi al Rabbim. O kalp ki benim değil, senindir. Senin en kutsi emanetindir. Ben ki o emaneti unuttum, araya mesafeler koydum. Halbuki sen kalbi en gizli buluşmalarımız için yaratmıştın. Bu kalbi bu dünyaya bırakma Allah'ım. Bütün yüreğimle çağırıyorum ey Rabbim. Bana cevap ver. Seni çağırıyorum Rabbim. Beni kurtar. Rahmet ve affınla bana can ver. Biliyorum her şey benden uzaktır. Yakın olan sensin. Sen adilsin Rabbim. Bu yüzden hükümlerin doğrudur. Senin sözlerin güzeldir Rabbim. Şu kulun onları sever. Biliyorum ki küçüğüm ben, değersizim. Ama sözlerini unutmayacağım. Sıkıntı ve zorluklar bana dokundu. Fakat senin sözlerin ve aşkın benim zevkimdir. Ey Rabbim, hatalarımdan dolayı kalbim kirlidir. Ama ümitsiz değilim. Çünkü sen diyorsun ki ben kalbi kırıklarla beraberim. Rabbim, bu kalbi sen onarmazsan senden başka onu onaracak yoktur. Biliyorum, senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. Sana feryat ediyorum ya Rab. Sığınacak yerim, yaşayanlar içinde nasibim sensin. Feryadımı duy, çünkü ben düştüm. Beni tutsak edenlerden kurtar. Kurtuluşum sendedir. Canım sana susamıştır ya Rab. Susuzluğumu gider. Bana cevap ver. Ver ki kurtulayım. Görüyorsun ki tükeniyorum. Yüzünü benden çevirme. Çevirme ki ölülere benzemeyeyim. Sana sığınıyor, özrümün kabulünü senden istiyorum. Geri çevirme Rabbim. Beni isimlerinle güçlendir. Beni nurunla nurlandır. Bana nur ver ki insanlar içinde doğrulukla yürüyeyim ve insanları sana getireyim. Ey Rabbim, düşmanlarım çoğaldı. Bana karşı ayaklananlar çoktur. Benim için diyorlar ki ona Allah'tan gelecek bir kurtuluş yoktur. Fakat sen ey Rabbim, biliyorum ki sen bunları görüyorsun. Kurtar beni düşmanlarımdan. Kurtar beni ah.

yaptıklarımdan ey Rabbim. Seni çağırıyorum Rabbim, cevap ver. Bana acı, dualarımı işit. Feryadımı dinle. Görüyorsun ki duam sanadır. Beni kötülüklerden ve kötülüklerinden koru. Onlar ki acı sözlüdürler. İçlerinde kötülük vardır. Fakat görüyorsun ki Rabbim, biz sana sığınıyoruz. Senin adını seviyoruz. Yalnız seni istiyor, her şeyi senden ümit ediyoruz. Bütün gün yüreğim elem içinde. Ne vakte kadar böyle kuşku ve sıkıntılarla yaşayacağım? Ya Rab, sesimi işit, bana cevap ver. Ta ki düşmanlarım onu yendik demesinler. Ta ki şeytanlar sevinmesinler. Bana yardım et ki onlara galip geleyim. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

İmam-ı Rabbani Hazretleri, Hindistan'da yetişen en büyük veli ve alim, ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisi, Müslümanların baş tacı, müceddit, müçtehit ve İslam alimlerinin göz bebeğidir. İnsanların itikat, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenmelerini, öğrendikleri bu bilgileriyle amel etmelerini sağlayan, insanları Allahu Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden Silsile-i Aliye denilen İslam alimlerinin 23.südür. İsmi Ahmet bin Abdülehad bin Zeynel Abidin'dir. Lakabı Bedreddin, künyesi Ebul Berakat'tır. 1563 senesinde Hindistan'ın Serhend şehrinde doğdu. İmam-ı Rabbani ismiyle tanınmıştır. İmam-ı Rabbani, Rabbani alim demek olup, kendisine ilim ve hikmet verilmiş, ilmiyle amel eden, ilim ve amel bakımından eksiksiz ve kamil, olgun, alim demektir. Hicri 2. bin yılın müceddidi olmasından dolayı müceddidi Elfisani, Ahkam-ı İslamiye ile tasavvuf birleştirmesi sebebiyle Sıla ismi verilmiştir. Hazreti Ömer'in soyundan olduğu için Faruki nesebiyle anılmış, Serhend şehrinde doğduğu için de oraya nispetle Serhendi denilmiştir. Bütün bu vasıflarıyla birlikte ismi İmam-ı Rabbani Müceddid-i Elfisani Şeyh Ahmedi Faruk-ü Serhendi'dir. Babası ve dedelerinin hepsi zamanlarının büyük alimleri, salih ve faziletli kimselerdi. Babası Abdülehad Efendi din ve fen ilimlerinde yetişmiş, tasavvufta da en son mertebeye ulaşmıştı. Gençliğinde ilmi yaymak, insanlara hizmet etmek, doğru yolu göstermek için seyahat ettiği sıralarda Hindistan'ın meşhur kasabalarından birine gitmişti. O memleketten asil bir aileye mensup saliha bir hanım, ferasetiyle Abdülehad Efendi'nin mübarek bir zat olduğunu anlayıp ona, kendi kucağımda terbiye edip büyüttüğüm iffet ve ismet cevheri bir kız kardeşim vardır. Böyle saliha bir kızın sizinle nikahlanmasını arzu ediyorum. Bu ricamı kabul etmenizi umarım diye haber gönderdi. Abdülehad Efendi bir müddet düşündükten sonra teklifi kabul edip o kızla nikahlandı. Bu evliliklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri doğdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri ilk tahsiline babasından ders alarak başladı. Babasından okuyup Arapçayı öğrendi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Güzel sesi olduğundan Kur'an-ı Kerim'i bülbül gibi okurdu. İlminin çoğunu babasından, bir kısmını da zamanının meşhur alimlerinden öğrendi. Babasından ders aldığı sırada çeşitli ilimlere ait küçük kitapları ezberledi. Babasından aldığı dersleri tamamlayınca Siyalkut şehrine gidip orada Mevlana Kemalettin Keşmiri'den ilim öğrendi. Mevlana Kemalettin meşhur alim Abdülhakim-i Siyalkuti'nin de hocası olup zamanının en yüksek alimiydi. Bazı hadis kitaplarını da Şeyh Yakubi Çeşmir'den okudu. Kadı Behlulü Bedahşani'den hadis, tefsir ve bazı usul ilimlerinden icazet diploma aldı. 17 yaşındayken tahsilini tamamlayıp bütün ilimlerden icazet aldı. Tahsili sırasında Kadiri ve Çeşdi büyüklerinin kalplerindeki feyiz ve lezzeti babasından aldı. Babası hayattayken talebelere ilim öğretmeye başladı. Bu sırada Risale-tü Tehliye, Reddi Revafit, İspadun Nübüvve adlı eserlerini yazdı. Edebiyata çok meraklı olup fesahatı ve belagatı, sürat-ı intikali, zekasının şiddeti herkesi hayrette bırakıyordu. Bu kadar ilmi ve herkesin üstünde olgunluğu, tevasuhuyla birlikte kalbi, ahrariye, Nakşibendi büyüklerinin aşkıyla yanıyor,

Babasının vefatından bir sene sonra hacca gitmek üzere Serhent'ten yola çıktı. Bu yolculuğunda Dehli'ye varınca orada tanıdıklarından ve Muhammed Baki Billah'ın Kuddisesi ruhu talebelerinden olan Mevlana Hasan Keşmiri ile görüştü. Mevlana Hasan Keşmiri onu hocasının huzuruna götürüp tanıştırmak istedi ve "Bugün Ahrariye yolunda bu ülkede başka böyle büyük bir zat yoktur. Taliplerin onun bir nazarıyla bakışıyla kavuştukları manevi derecelere günlerce çekilen çileler ve çeşitli riyazetlerle nefsin isteklerini yapmamakla kavuşmak mümkün değildir," dedi. İmam-ı Rabbani Hazretleri daha önce babası Abdülehad'dan da Ahariye yolunun ve bu yolda bulunanların üstünlüklerini ve kıymetini duymuştu. Muhammed Baki Billah'ın Kuddisesi ruhu huzuruna gitti. Huzuruna girince kalbinde bir nur parladı. Mıknatıs iğneyi çeker gibi çekildi. Kalbi şimdiye kadar hiç duymadığı, bilmediği şeylerle doldu. Edeple ve can kulağıyla sözlerine ve hallerine bağlandı. Üstadının da lütuf ve himmetiyle iki ay içinde kimsede görülmeyen hallere kavuştu. Hocası Muhammed Baki Billah Hazretleri ona icazet verdi. Böylece tasavvuf ilminde ve hallerinde de yüksek dereceye kavuştuktan sonra memleketi olan Serhend'e dönmesi emrolundu. Hocası talebesinden çoğunun yetiştirilmesini de ona bırakıp onları da arkasından Serhend'e gönderdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri memleketine gelince ilim ve edep öğretmeye isteklileri yetiştirmeye ve yükseltmeye başladı. Şöhreti her yere yayılıp her taraftan aşıkları onun ilminden ve feyzinden faydalanmaya geliyordu.

0: Hükümet milletin kalbidir. Kalp fesat olursa bütün millet fesada uğrar. İnsanlara ve devletlere yön verenler ilme sahip olanlardır. Bizim kastetmek istediklerimiz dünyaya ve dünyalıklara esir olmayan, ilmiyle amel eden muttaki alimlerdir. Sizinle bu istişare toplantısının düzenlememizin gayesi de budur. Alimin sorumluluğunu konuşmak.
1: Efendim, saraya tamamen Hindular hakim. Sarayda namaz kılmak yasak. Üstelik padişah cami yapımını yasaklayıp kilise yaptırıyor. Bir taraftan mecusiler sarayda ateş yakıp tören yapabiliyorlar. Bu ortamda ne yapılabilir?
0: Biliyorum. Allah ve Resulünün razı olmadığı bir hayat yaşanıyor. Buna sessiz kalınamaz. Yapılacak çok şey var. Önce yapmamız gerektiğine inanmamız, kendimize güvenmemiz gerekir.
2: Bu dediğiniz öyle zor ki. En büyük engel Şah'ın sarayı alıp lüks içinde yaşattığı alimler. Bunlar maaşı kimden alıyorlarsa onun kılıcını kullanıyorlar.
0: Bana devamlı karanlıktan bahsediyorsunuz. Ben meşalenin peşindeyim. Onlardan yardım hesap etmiyorum. Düşmanın yolunu tutanın Hakk'a itaat yoluna dönmesi zordur. Allah düşmanlarına yakınlık etmek, Allah'a düşmanlık etmektir. Böyleleri her devirde olmuştur. Bunun karşısında boş oturmayı, inzivaya çekilmeyi mi seçmeliyim? Dünya sıkıntı ve acıları zordur. Zor olduğu kadar da Hakk'a yakınlaşmaya, onun dostluğunu kazanmaya vesiledir.
1: Efendim, saraydan birileri geliyor.
0: Gelsin, rahatınızı bozmayın.
3: İmam Ahmet Faruk, siz misiniz?
0: Evet.
3: Padişah Efendimiz Ekberşah, padişaha secdenin gerekli olduğunu bildirmenizi istiyor.
0: Git o padişahına söyle, o Allah'a asi olmuştur. Onun padişahlığı ve ordusu aklına bile getiremeyeceği bir musibetle dağılacak ve perişan olacaktır. Tevbe etsin, Allah ve Resulünün yolunu tutsun. Aksi halde Allah'ın gazabını beklesin.
4: Ömrünün son zamanlarında dahi talebelerine ilim tahsilini sıkı sıkı emreder, buna çok önem verirdi. Herkesin kalbini ilim ve nur ile doldurur, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini canlandırıyor ve kuvvetlendiriyordu. Zamanının padişahlarını, vali, kumandan, alim ve hakimlerini çok tesirli mektuplarla dine, sünnet-i seniyeye teşvik ediyor, çok alim ve veli yetiştiriyordu. İmam-ı Rabbani Hazretleri, benzeri az yetişen, müstesna bir İslam alimi ve büyük bir mürşidi kamildir. Peygamber Efendimiz,

0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 1000 sene sonra da İslam düşmanları dine, imana insafsızca saldırmışlardı. Allahu Teala kullarını acıyarak İmam-ı Rabbani gibi bir müceddit yarattı. Ona derin ilimler ihsan eyledi. Onun vasıtasıyla din düşmanlarının korkunç saldırısını durdurdu. Hakkı batıldan ayırıp çok kalplerden batılı kaldırdı. Bu yüce imamın mektup ve kitapları insanları gafletten uyandırdı. Dünyaya ışık saldı. Yani Allahu Teala onu Peygamber Efendimiz'den 1000 sene sonra dini İslam'ı yenilemek ve kuvvetlendirmek için göndermişti. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin dine yıllarca yaptığı bu büyük hizmetleri sağlam, ikna edici delillerle sapık fikirlerinin çürütüldüklerini, ehli sünnet itikadının ve doğru din bilgilerinin yayıldığını, bidatlerin kalktığını gören bazı sapık kimseler ona cephe aldılar, haset ve iftira etmeye başladılar. O zamanın sultanı Selim Cihangir Han'ın devlet adamları, etrafındakiler ehli sünnet düşmanıydılar. Halbuki İmam-ı Rabbani Hazretlerinin birçok mektupları ve bilhassa ayrıca yazdığı Reddi Revahid Risalesi, Eshab-ı Kiram düşmanlarını red etmekte, böylelerinin cahil, ahmak ve alçak olduklarını anlatmaktaydı. İşte bundan sonra Hindistan'daki bozuk fırkalar, Eshab-ı Kiram düşmanları el ele verdiler. Sultana gidip İmam-ı Rabbani Hazretleri hakkında çeşitli iftiralarda bulunarak şikayet ettiler. Sultan, oğlu Şah Cihan'ı gönderip İmam-ı Rabbani Hazretlerini, evlatlarını ve yetiştirdiği talebelerini çağırtıp hepsini öldürmeye karar verdi. Bunun üzerine Şah Cihan bir müfti ile yanına gitti. Sultana secde caiz olduğunu gösteren bir fetvayı da götürdü. İmam-ı Rabbani'nin üstünlüğünü biliyordu. ''Babama secde edersen seni kurtarabilirim.'' deyince İmam-ı Rabbani Hazretleri bu fetvanın zaruret zamanında izin olduğuna, azimet ve din bütünlüğünün secde etmemek olduğunu, ecel gelince ölümden hiçbir şeyin kurtulamayacağını söyledi ve secde etmeyi kabul etmedi. Çocuklarını ve talebelerini bırakıp sultana yalnız gitti. Kendisine yapılan iftiralara karşı sultana güzel ve doyurucu cevaplar verdi. Sultan yüksek hakikatleri anlayabilecek birisi olmadığı halde neşelendi ve serbest bırakıp özür diledi.
1: Sultanım, işte kendini bütün enbiyadan üstün tutan İmam Ahmet Faruk. Fakat daha padişahın huzuruna nasıl gireceğini bilmiyor. Ne saray selamı veriyor ne de secde ediyor.
2: Biz kendimizi ne enbiya seviyesinde görürüz ne de şeytanın yolunda olanlarla bir tutarız.
3: İmam, bana secde edeceksin. Hayatın buna bağlı.
2: Secde yalnız Allah'a yapılır.
4: Sen nasıl adamsın? Kiminle konuştuğunun farkında mısın? Sana emir veriyorum.
2: Ben Allah'tan başkasına secde etmem.
3: Senin için olmak üzere başını eğmeni de kabul edebilirim.
2: Hayır.
4: Senin gibi ne kahramanlar gördü bu saray. Ama hepsi kuzu oldu. Bu kadar insan secde ediyor. Senin onlardan ne farkın var ha?
2: Can korkusuyla secde veya başka bir haram kalıp olarak yapılabilir. Ben azimet ruhuna uymayan bu tavrı reddediyorum.
3: Bırak hüküm vermeyi. Alim sen git medresene aç kitabını oku. Alimin görevi halkı isyana çağırmak mı?
2: Bir ama önündeki kuyuya düşmek üzere ise onu mu kurtarırsınız yoksa oturur zikir mi yaparsınız? Amayı kurtarmak hem zikirdir hem diğerinden daha kıymetlidir. Ben onu yapıyorum.
3: Keramet için hiç kendini yorma.
2: En büyük keramet Peygamber Efendimiz'e tabi olmaktır. Allah'ın hizbinden olanlardan keramet aramayı bırakın. Sizin zulmünüze rağmen onların varlığı keramet değil midir?
4: Sen padişahın huzurundasın. Talebe yetiştirmiyorsun. Bizim de alimlerimiz var. Alim dediğin padişahına ve imparatorluğuna faydalı insan yetiştirir. Senin gibi isyancı yetiştirmez.
2: Cehennem azabını kazananlar içinde ilimleri kendilerine fayda vermeyenler vardır. Biz inşallah onlardan olmayacağız.
4: Sen buraya ders vermeye mi geldin be adam?
2: Zalim sultana hakkı söylemeye geldim.
4: Götürün! Götürün bu adamı! Kendi dininden olmayan katillerin, canilerin olduğu kaleye kapatıp kimseyle görüştürmeyin. Bana secde etmeyi kabul edene kadar zindanda kalacak.
3: Vezir, ikramda kusur edilmesin.
1: Siz merak etmeyin sultanım. Onu kardeşime emanet edeceğim. İşkence de üstüne yoktur.
2: Bu uğurdaki mahkum.

0: Cumhuriyet Allah katındaki kıymetimizi arttırır.
1: Hadi bakalım, içeriği görünce de aynı fikirde mi olacaksın?
0: Ömür bize verilen sermayedir kardeşlerim. Onu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Ne mutlu sizlere ki eski halinize tevbe edip İslam'ı seçtiniz. Şu zindan hayatını medrese aydınlığına çevirdiniz.
2: Hocam, öğrenmeye nereden başlayacağız?
0: İslam, iman, ilim, amel ve ihlastır. İslam'ın örnek uygulaması saadet asrında yaşanmış ve bize kıymetli bir miras olarak bırakılmıştır. O dönemdeki duyarlılık elde edildiğinde Allah'ın razı olduğu ideal toplum oluşur. Önce Allah'ın emirlerini ve yasaklarını öğreneceğiz.
3: Efendim, size mektup var.
0: Ver bakayım.
2: Hocam, mektupta sizi üzen bir şey mi var?
0: Kardeşlerimiz dışarıda tedirgin olduklarını yazıyorlar.
3: Ne emir buyuracaksınız?
0: Sabır. Zamanı gelene kadar. Biz burada sabırla nice güzellikler elde ettik. Sabır zordur. Nefse zor gelir. Nefse azap veren ruha tat verir. Nefse tat veren de ruha azap.

0: Bir taht için babamın ölümünü zor bekledim. Hatta sağlığında bile kaç kez onu öldürmeyi düşündüm. Şu tahta yığını için. Ya sonra ne oldu? Aklından taht geçirmeyen bir adam çıkıp tahtımın üstüne taht kurdu. Ona yar olan tahtı bana hediye etti. Bu bana bakıp bakıp sırıtan taht var ya. Beğenilmeyip geri verilmiş bir taht.
1: Sakin olunuz efendim. Ayağınızı inciteceksiniz.
0: İşte anlattım hekim. Şimdi söyle, nasıl kurtulurum? Yüreğinde beyaz miğferli ordular yürüyen o adamı nasıl mağlup ederim?
2: Deme. Ne diyorsunuz sultanım? Yoksa siz de mi? Siz de mi o adama inanacaksınız?
0: İnandım bile. Denemedik hangi yolu bıraktık? Zindan, entrika, karalama, işkence, tehdit. Hangisinde başarılı olduk? Bütün bunları yaptığım halde tahtım, kellem, hanımım onun eline düştü. O düşündüklerimin dışında bir yol seçti. Onun yerinde olsam ben ne yapardım biliyor musun? Bir ayağından atını yerine bağlatır, aleme ibret olsun diye diyar diyar sürükletirdim. Bir adam attığınız oku havada yakalayıp ucuna gül takıp size verse ne yaparsınız? Onu kucaklayıp dizinin dibine oturmaktan başka çarem kalmadı. Bana hakkını helal eder ve beni talebesi olarak kabul ederse bu bana verilen ödüllerin en büyüğü olacaktır.
2: Tahtınız, sarayınız?
0: Umurumda değil. Onlar içimde çoktan kül oldular.
2: Şahların şahı, Ekber Şah'ın oğlu Cihangir Han'ın haline bakın.
0: Kör Asaf. Nasıl göstereyim sana? Güçlerin üstünde bir güç var. Yüreklere korku salan, yüreklere merhamet bağışlayan, en güçlülerin ona muhtaç olduğu bir güç var. Ben o ölümsüzlük halkasına tutunabilmek için kan ter içindeyim. Şükürler olsun Rabbime ki burnumu yerlerde sürttürerek de olsa o yolu bana gösterdi. O yol İmam-ı Rabbani'nin işaret ettiği Resullerin dost doğru yolu sırat-ı müstakimdir. O yolun en zayıfı da olsam bundan böyle oradayım. Vezirlik de padişahlık da bitti. Say ki iki çocuk gibi kumda evcilik oynadık. Akşam oldu, oyun bitti. Giderken söyle, yıkılsın şu örülen duvar. Gelsin hocam İmam Ahmet Faruk.
3: Hatta Sultan kendisine yapılan iftiraların asılsız olduğunu açık delillerle anlatırken, orada bulunan ateşe tapıcı Hinduların büyük bir kumandanı, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin dinde olan kuvvetini, sözlerini, lezzet ve kıymetini görerek Müslüman oldu. Sultanın ikna olduğunu gören iftiracı sapıklar, ''Bunun adamları çoktur, sözleri bütün memlekette yürürlüktedir. Bunu serbest bırakırsak bir karışıklık çıkabilir.'' diyerek uzun konuşmalardan sonra sultanı aldattılar. Sultan İmam-ı Rabbani Hazretlerinin memleketin en sağlam ve korkunç kalesi olan Guvalyar Kalesi'ne hapsedilmesini emretti ve hapsedildi. Bu hadiseye çok üzülen talebeleri sultana isyan etmek istediler. Bunu yapabilecek güçteydiler. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri onları rüyalarında ve uyanıkken bundan men etti. Sultana hayır dua etmelerini emredip, sultanı incitmek bütün insanlara zarar verir buyurdu. Kendisi de sultana hep hayır dua ediyordu. Sultanın veziri koyu bir muhalif olduğundan zindanda İmam-ı Rabbani Hazretlerinin başına kardeşini tayin etmiş ve çok şiddetli davranmasını emretmişti. Bu görevli ise ondan çeşitli kerametler, üzülmek yerine heybet, sabır ve hatta neşe görerek tövbe etti. Bozuk itikatlarını terk edip ehli sünneti seçti ve halis talebelerinden oldu. Kalede hapis bulunan binlerce kafir, onun bereketi ve sohbetleriyle Müslüman olmakla şereflendi. Birçok günahkar tövbe etti. İmam-ı Rabbani Hazretleri hapiste yaklaşık 3 sene kaldıktan sonra sultan yaptığına pişman oldu. Hapisten çıkarıp ikram ve ihsan eyledi. Hatta halis talebesinden ve sadık dostlarından oldu. Bir müddet asker arasında kalmasını istedi. Sonra serbest bırakıp hürmetle vatanına gönderdi. Hapisteki bu sıkıntılardan ve uğradığı dertlerden sonra, evvelce bulundukları hallerin ve makamların binlerce üstünde derecelere yükselmiş olarak memleketine döndü. İmam-ı Rabbani Hazretleri önceleri, "Yetiştiğim derecelerin üstünde daha çok makamlar vardır. Onlara yükselmek, celal sıfatıyla sert terbiye edilmekle olabilir. Şimdiye kadar cemal sıfatıyla okşanarak terbiye edildim," buyurmuştu. Müslümanların zayıf düştüğü, küfrün, sapkınlığın, zulmetin, felsefecilerin ve sapık kimselerin her tarafı kapladığı bir zamanda, binlerce kafir, çok sayıda fasık ve facir, onun güzel hallerini görüp, sohbetlerini işitip, tövbe ederek salih Müslüman oldu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Nakşibendiye tarikatına intisap etmesi, kendisinin de ifade ettiği gibi bütün ruhi terakkisinin temelini oluşturmuştur. Birçok mektubunda çeşitli vesilelerle bu tarikatın üstün yanları olarak gördüğü hususları saymıştır. Bunların belki de en önemlisi Nakşibendiye'nin bidayetinin nihayeti içermesidir. Hazreti Ebubekir'e ulaşan bir silsileye mensup olan tek tarikat Nakşibendiye'dir. Hazreti Ebubekir, Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra en mükemmel insandır. Onun tarafından temsil edilen sıddıkiyet makamının en yüksek velayet makamı olması ve bundan dolayı en yüksek makam olan nübüvvet makamıyla derinden bağlantılı olmasıdır. Sıddık olmasından dolayı Hazreti Ebubekir, sahip olduğu örnek ruhi uyanıklığı kendisinin manevi nesli olan Nakşibendilere miras bırakmıştır. Bu ruhi uyanıklık Nakşibendi dervişine birçok şey yanında semayı, raksi, zikri celiyi terk ettirir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bazı Nakşibendilerin bu fiilleri yaptıklarını, hatta halvet der encümen ilkesine aykırı olan 40 gün süren çileye bile girdiklerini söyleyerek onları eleştirmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri 8 Safer 1034'te vefat etti. Cenaze namazını oğlu Hacı Muhammed Said kıldırdı. Serhend'de evinin yanında defnedildi. Daha sonra Afganistan padişahı Şah-ı Zaman kabri üzerine büyük ve çok sanatlı bir türbe yaptırdı. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bazı eserleri şunlardır. İspat-ün Nübüvve. Allah inancına paralel olarak peygamberliğe inancında zorunlu olduğunu ispat etmeyi amaçlayan eser, dönemin Sultanı Ekber Şah'ın dini ilahi adıyla savunduğu, bütün dinlere aynı anda inanma anlayışına karşı kaleme alınmıştır. Arapça yazılmıştır. Mektubat, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin görüşlerini yansıtan eser, mektuplarının derlenmesiyle meydana gelmiştir. 3 ciltten oluşan kitabın ilk ciddi, Yar Muhammed Talkani Kuddüsesi Ruhu tarafından derlenmiş olup, 313 mektup, Abdülhay Putni Kuddüsesi Ruhu tarafından derlenmiştir.

Kur'an 2. cilt 99 mektup, İmam Rabbani Hazretlerinin vefatından sonra Muhammed Haşimi Kışmi Kuddüsesi ruhu tarafından derlenen 3. cilt 114 ve daha sonra eklenen 10 mektupla birlikte eser toplam 536 mektup ihtiva eder. Mektubatın Hint Yarımadası, Orta Asya ve Türkiye'deki kütüphanelerde çok sayıda yazma nüshası bulunur. Birkaçı dışında bütün mektuplar Farsçadır. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Nahl Suresi 87. ayetten 128. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz.
4: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Ankara Valisi Yakup Can Polat uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kazakistan'a hareket etti. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik 47 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 324 zanlı gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın Nek Sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesindeki çalışmalar sonucu DAEŞ'e yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'de aralarında bulunduğu 47 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DAEŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 324 şüpheli yakalandı. Ayrıca bir tabanca, 4 tüfek, 122 fişek, 9.679.750 lira değerinde finansal varlıkla örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 55 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Bakan Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı açıklamada Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde yasa dışı bahis şebekesine yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti. Bakan Gürlek şunları kaydetti. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bu kirli yapıya yönelik operasyonda 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatılmıştır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz. Jandarmanın Şanlıurfa merkezli 22 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarını işleyen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen sandıların internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri de tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediye iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü öğrenildi. Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 20 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2800 ayrı IBAN kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başka kişilere ait banka hesaplarını toplayıp aracılar kullanarak üçüncü kişilere aktaran, aracılık eden, adına şirket kurulup şirket hesabı açılarak yasa dışı para trafiği içerisinde olduğu tespit edilen, kendisine ait banka hesap bilgilerini para karşılığında veren 132 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aranan 132 şüpheliden 115'i yakalandı. Soruşturma kapsamında 2800 hesaba geçici el konuldu. İncelenen banka hesaplarında 8 milyar 600 milyon lira para hareketliliği tespit edildi. Firari 17 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Avrupa İşleri ve Kalkınma İşleri Bakanı Maxime Prevot'la Ankara'da bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Prevot'la Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti kapsamında Ankara'da görüştü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika Savunma Bakanı Theo Franchken'la bir araya geldi. Güler, resmi ziyaretler için Ankara'da bulunan Franchken'ı bakanlıkta askeri törenle karşıladı. İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Franchken onur kıtasını selamladı. Bakanlar törenin ardından basına kapalı görüştü ve sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Belçika Savunma Bakanlığı arasında iyi niyet mektubu imzalandı. İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Belçika Savunma Bakanlığı Ulusal Silahlanma Direktörü Kor General Bernard Palik de katıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'de Konut ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong'la bir araya geldi. Bakan Kurum, Nek Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Konut ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanı Ni ile görüştüklerini belirtti. Görüşmede Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı COP31 başta olmak üzere şehircilik, konut politikaları, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarındaki çalışmaların ele alındığını kaydeden kurum, asrın inşa sürecinde edindikleri tecrübeleri, ülkenin afetlere dayanıklı ve insan odaklı şehircilik vizyonunu paylaştıklarını vurguladı. Kurum bu kapsamda konut ve şehirleşme alanında dünyanın en önde gelen iki ülkesi olarak ortak çalışma grubu kurma ve mutabakat zaptı imzalanması kararı aldık. Adımlarımızın şehircilik ve konut alanındaki işbirliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sayın Bakan'a nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye vilayetindeki dün düzenlediği hava saldırılarında ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada Nebatiye'ye bağlı Cebşit beldesine hedef alan saldırıda bir asker olmak üzere 4 kişinin

hayatını kaybettiği ifade edildi. Binçubeyl ilçesine bağlı Keferdunin beldesine düzenlenen saldırıda da biri çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Deir Zehrani beldesine düzenlenen hava saldırısında ise 2 kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin batısındaki Şati mülteci kampında Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin 78

0: kutsaldır yazılı pankartlar taşıdığı görüldü. Filistinliler gösteride yaptığı basın açıklamasında Nekbe'nin sona ermediğini ve İsrail'in Filistinlileri zorla göç ettirmeye devam ettiğini kaydederken Filistinlilerin direnişe devam edeceğini aktardı. Yaptıkları gösteriyle tüm dünyaya mesaj verdiklerini kaydeden Filistinliler topraklarına dönüş haklarının saklı olduğunu ve Filistin halkının sadece sayılardan oluşmadığını vurguladı. Samsun'un Havza ilçesine meydana gelen sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları hızlandırıldı. Şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinden geçen derelerin taşmasıyla büyük bölümü su altında kalan ilçe merkezinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler kepçe, iş makineleri ve vidanjörlerle ilçe merkezinden çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor. Sel nedeniyle sürüklenerek hasar gören ve çoğunluğu otomobille motosikletten oluşan araçların hasar tespit çalışmalarının ardından sokaklardan kaldırılacağı bildirildi. Havza ilçe merkezinde 12 Mayıs akşamı etkili olan sağanak nedeniyle Hacı Osman Deresi ile Ters Akan Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrumla zemin katlarını su basmış ve araçlar da sürüklenmişti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Saffetü't Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü't Tefasir.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde Beyyine suresinin 6. ayeti kerimesinde kalmıştık. Bugün oranın tefsiriyle devam edeceğiz inşallah. Müfessir Hazretleri kelama başlarken şöyle buyuruyor. Sümme zekere taala meale kullin minel ebrar vel eşrar. Allah Azze ve Celle bu önceki geçen ayetlerdeki meselelerden sonra bizlere muttaki olan, beri olan kulları ve günahkar olan, kafir olan kulların döneceği yerleri zikretti. Fî dâril cezâi vel karar. Onların gideceği yerler, karar ve ceza, yani mükafat ve cezanın alındığı yerde olacağını bizlere anlattı. Fekâle subhânehu teâlâ ve şöyle buyurdu Allah Azze ve Celle. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ. Ey innellezîne kezzebû bil Kur'an ve binubuvveti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak ki Kur'an-ı Azimuşşan'ı yalanlayanlar ve aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz'i yalanlayanlar, onlar da kimlerdi? Minel Yahudi ve Nasara ve Abadetil Evthan. Yahudiler, Hristiyanlar ve putlara tapanlardı. Haulâ-i cemî'uhum yevmel kıyameti fî nâri cehennem. Bunların tamamı kıyamet gününde cehennem ateşinde yanacaklar. Mâkithîne fîhâ ebedâ. Orada ebediyen kalacaklar. Lâ yuhracûne minhâ ebedâ. Oradan hiçbir şekilde çıkartılmayacaklar. Ve la yuqda aleyhim liyemutu, onlar hakkında ölüm hükmü verilmeyecek ki ölmeyecekler. Ölmedikleri için de azapları ebeden daim olacak, devam edecek. Ulaike hum şerrul beriyye. Ey ulaike hum şerrul halqi alel itlak. Bu saydığım

19 Yahudi, Hristiyan ve puta tapan müşrikler yaratılmışların en şerlileridir. Kâlel İmam El-Fahrur Razi Rahimahullah. İmam Fahrettin Razi şöyle buyuruyor. فَاِنْ قِيلَ لِمَا ذَكَرَ كَفَرُوا بِلَفْزِ الْفِعْلِ الْمُشْرِك۪ينَ بِاِسْمِ الْفَاِلِ Arap kelamında fiil, fiile has olan sigalar ve isme has olan sigalar var. Ayet-i kerimede keferu fiil sigasıyla kafirlerden bahsederken, yani ehli kitaptan bahsederken keferu fiil sigasıyla getirdi. Ama müşriklerden bahsederken el müşrikin diye ismi fail sigasıyla getirdi Allah Teala. Bunun hikmeti şudur diyor. Tenbihen ala enne ehlel kitabi ma kanu kafirine min evvelil emr. Şuna dikkat çekmek için. Ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar ilk başta kafir değillerdi. Yani Allah Azze ve Celle iman ediyorlardı. Aleyhissalatu vesselamın kendi kitaplarında geçen, ahir zamanda gelecek olan peygambere iman ediyorlardı. لِيَنَّهُمْ كَانُوا مُصَدِّقِينَ بِالتَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Onlar Tevrat ve İncil'i tasdik ediyorlardı. وَمُقَرِّنِينَ بِمَبْعَثِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Aleyhissalatu vesselamın ahir zamanda gönderileceğini ikrar ediyorlardı, kabul ediyorlardı. ثُمَّ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِذَٰلِكَ بَعْدَ مَبْحَثِهِ aleyhisselam. Daha sonra Efendimiz gönderildikten sonra, peygamber olarak gönderildikten sonra onlar bunu inkar ettiler. Ama بِخِلَافِ الْمُشْرِكِينَ puta tapan müşriklerin hilafına فَاِنَّهُمْ وُلِدُوا عَلَى عِبَادَةِ لَوْسَانِ onlar doğduğu andan itibaren, babalarından, dedelerinden itibaren puta tapıyorlar. وَاِنْكَارُ الْحَشْرِ وَالْقِيَامَةِ yine doğduklarından itibaren haşrı, kıyamet gününü inkar ediyorlar. Bundan dolayı ehli kitabı fiil sigasıyla getirdi, müşrikleri ise isim sigasıyla getirdi. اُلَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ diye buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ey şerrum mine surrak, bu kimseler yaratılmışların en şerlisidir, insanların en şerlisidir. Hırsızlardan daha şerlidirler. لِأَنَّهُمْ سَرَقُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ صِفَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Çünkü onlar en büyük hırsızlığı yapmışlar. Allah Azze ve Celle'nin kitabında aleyhissalatu vesselam'ı anlatan sıfatları çalmışlar, yani silmişler. وَشَرُّ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ Yol kesen eşkıyalardan da daha şerliler. لِيَنَّهُمْ قَطَعُوا طَرِيقَ الْحَقِّ عَلَى الْخَلْقِ Çünkü onlar insanların hak yola gitmesine engel olup onların yollarını kesiyorlar. Onun için yol kesenlerden de daha şerlidirler. وَلَمَّا ذَكَرَ مَقَرَّ الْاَشْقِيَاءِ ذَكَرَ بَعْدَهُ مَقَرَّ السُعَدَى Allah Azze ve Celle şakî kulların, kafir olan kulların gideceği yeri zikrettikten sonra hemen akabinde sa'id olan mümin kulların gideceği yerleri bizlere zikretti. Fekale subhanehu ve teala ve Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ey اِنَّ الْمُؤْمِن۪ينَ الَّذ۪ينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْا۪يمَانِ وَصَالِحِ الْاَعْمَالِ İman ve salih ameli bir arada toplayan, yani iman edip salih amel işleyen müminler, muhakkak ki o müminler اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ Ey, هُمْ خَيْرُ الْخَلِيقَةِ اللَّتِي خَلَقَهَا اللّٰهُ وَبَرَّأَهَا Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu, yaratılan her şeyden daha hayırlıdırlar. جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Ey, ثَوَابُهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَلَى مَا قَدَّمُوا مِنَ الْا۪يمَانِ وَالْاَعْمَالِ السَّالِحَةِ Onların dünya hayatında yapmış oldukları iman ve salih amelin karşılıklarını ahirette alacaklar. Cennatu adnin tecri min tahtiha al-enhar Rableri katındadır, ahirettedir. Nedir o da? Cennatu adnin tecri min tahtiha al-enhar. Ey cennatu ikametin tecri min tahti kusuriha enhar enharul cennet. O alacakları sevap da kendilerinin kalacakları o bahçelerdir, cennetlerdir ki o saraylarının altında cennet nehirleri akan cennetlerdir. Halidine fiha ebeda. Ey makisine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. La yemutune ve la yukhrajune minha. Orada ölüm olmayacak, ölmezler ve oradan çıkartılmazlar. Ve hum fi naimin daimin la yanqati. Onlar kesilmeyecek, ebedi devam edecek olan nimetlerin içindedir. Radiyallahu anhum

وَرَضُوا عَنَهُ أي رضي الله بما قدموا في الدنيا من الطاعات وفعل الصالحات. Allah Azze ve Celle onlardan razı oldu. Ne sebebiyle? Dünya hayatında yapmış oldukları amel, ibadet, itaatler ve salih amellerden dolayı. وَرَضُوا عَنُهُ Onlar da Allah Azze ve Celle'den razı oldu. بِمَا اَعْتَاهُمْ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالْكَرَامَاتِ Allah Azze ve Celle'nin onlara verdiği nimetler ve hayırlardan dolayı. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ Ey ذَلِكَ الْجَزَا وَالسَّوَابِ لِمَنْ خَافَ اللّٰهَ وَالتَّقَاهِ Bu sevap ve mükafatlar Allah Azze ve Celle'den korkan muttaki kullar içindir. وَانْتَهَا عَنْ مَعْصِيَةِ مَوْلَاهِ Mevlasına karşı günah işlemekten sakınan kullar içindir. Allah Azze ve Celle bizleri o kullardan eylesin. Bu şekilde Beyyine suresinin tefsirini bitirmiş bulunduk. Müfessir Hazretleri surenin sonunda, surenin içinde hatırlarsanız ihlastan bahsetmişti. İhlaslı kullardan bahsetmişti. İhlasın ne olduğunu bizlere açıklamış. İhlas ibadetlerin özüdür. Alimler amelleri üç kısma ayırmışlar. Emrolan, yani emir olarak bize gelen ameller, nehi olarak yani nehyedildiğimiz, haram kılınan ameller ve mubah olan, yani yapılsa yapılmasa da sevap ve günah olmayan ameller olarak üçe ayırmışlar. Bize emr olarak yapmış olduğumuz ameller, namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, bunlardaki ihlas nasıl olur? Orada yapacağı amelle sadece ve sadece Allah'ın rızasını kastedecek. Eğer ki yapmış olduğu amelde insanlar görsün namaz kılıyorum, herkes oruç tutuyor, ben oruç tutmasam ayıp olur, beni ayıplarlar gibi sebeplerden dolayı bu farz olan amelleri yaparsa, onun yaptığı amel riyadır, makbul değildir. İkinci kısım ameller menhi olan amellerdir. Yani Allah Teala'nın nehyettiği ameller. Mesela içki içmek gibi, hırsızlık yapmak gibi. Eğer ki bunları Allah rızası için terk etmezse, mesela içki içmiyor, neden? İçersem sağlığım bozulur diye içmiyor mesela. Allah rızası için değil, başka bir sebepten dolayı bunları terk ederse, kendisi bunu terk etti diye bir sevap almaz. Allah rızası için terk ederse haram olan şeyleri, o zaman sevap alır. Yani haramlardaki ihlas da bu şekildedir. Mubah olan şeylere gelince, ne gibi? Yeme, içme, uyuma gibi veya buna benzer şeyler. Eğer bunları ihlas niyetiyle yapmazsa, yani normal güç kazanmak için yiyorum veya da işte uykusuzum, uykumu almak için uyuyorum, normal insani şeyler için yaparsa sevabı da olmaz, günahı da olmaz. Ama bunları yaparken Allah rızasını işin içine katıp o maksatla yaparsa, yaptığı mubah fiillerde de sevap kazanır. Mesela yemek yerken ben bu yemeği yiyeyim de Allah-u Teala'ya ibadet etmekte daha çok güç kazanayım, daha çok sevap kazanayım diye. Eğer bu şekilde niyet getirip mubah olan fiilleri, amelleri yaparsa, ona karşı bile yine sevap kazanır. Zelzele suresine geldik. Bu sure Medine'de nazil olmuş surelerdendir. 8 ayetten oluşur. Şöyle buyuruyor müfessir: "Vehiye fi uslubiha tushbihu as-suwar al-makkiyye." Uslubu bakımından Mekke'de nazil olan surelere benziyor. "Lima fiha min ahwali ve şedaid yevmil kıyame." Çünkü bu surede de Mekki surelerde olduğu gibi kıyamet günündeki şiddetli ve dehşete düşüren olaylardan bahsediyor. وَهِيَ هُنَا تَتَحَدَّثُ عَنِ الزِّلْزَالِ الْعَن۪يفِ الَّذ۪ي يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ سَاعَ Sure, kıyamet gününde meydana gelecek olan şiddetli sarsıntıdan, şiddetli depremden haber verir. حَيْثُ يَنْدَكُّ كُلُّ صَرْحٍ شَامِخٍ وَيَنْهَارُ كُلُّ جَبَلٍ رَاسِخٍ Yüksek yüksek olan bütün binalar yerle bir olur bu sarsıntı neticesinde. Bütün yerde kök salmış, sapasağlam duran dağlar çöker, yıkılır, toz buz olur. وَيَحْسُلُ مِنَ الْاُمُورِ الْعَج۪يبَةِ الْغَر۪يبَةِ

insanların şaşıracağı garip olaylar meydana gelir. مَا يَتَحَيَّرُ لَهُ الْاِنْسَانِ İnsanların kendisi karşısında hayrete düşeceği, şaşıracağı garip olaylar meydana gelir. كَيْخْرَاجِ الْاَرْضِ مَا ف۪يهَا مِنْ مَوْتَى Yer, içine defnedilen, yer altına defnedilen ölüleri yerin dışına çıkartır. Ve aynı şekilde وَاِلْقَائِهَا مَا ف۪ي بَطْنِهَا İçinde bulunan şeyleri, yani yerin altında olan şeyler yerin üstüne çıkar. Nelerdir mesela? مِنْ كُنُوزٍ ثَم۪ينَةٍ Değerli madenler. مِنْ ذَهَبٍ وَفِدَّةٍ Altın, gümüş. Yani yerin altındaki altın, gümüşlerin hepsi yerin üstüne çıkar. وَشَهَادَتِهَا عَلَى كُلِّ اِنْسَانٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا Yer, yeryüzünde insanların yapmış olduğu amellere karşılık Allah-u Teala'ya onlara karşı şahitlik yapar. Falancası salih amel işledi, falancası kötü amel işledi, bu burada böyle yaptı, şurada şöyle yaptı, şahitlik eder. تَقُولُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا Falanca gün sen şöyle şöyle şöyle yaptın der. وَكُلُّ هَذَا مِنْ عَجَائِبِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الرَّح۪يبِ Bunların hepsi o çetin günde meydana gelecek insanları hayrete düşürecek olaylardırlar. كَمَا تَتَحَدَّثُ عَنْ اِنْسِرَافِ الْخَلَائِقِ مِنْ اَرْضِ الْمَحْشَرِ اِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ Sure aynı şekilde insanların mahşer meydanından cennet veya cehenneme doğru gittiklerini, götürüldüklerinden bahseder ve insanların şakî ve sa'id olarak iki fırkaya ayrılacaklarından bahseder. İlk ayet-i kerime şöyledir. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا Ey, اِذَا حُرِّكَتِ الْاَرْضُ تَحْر۪يكًا عَن۪يفًا Yeryüzü şiddetli bir şekilde hareket ettiği vakit, sallandığı vakit, وَاتَّرَبَتْ اِتْتِرَابًا شَد۪يدًا Şiddetli bir şekilde sarsıldığı vakit, وَاَحْتَزَّتْ بِمَنْ عَلَيْهَا Üzerindekilerini sarstığı vakit, اِحْتِزَازًا يَقْتَعُ الْقُلُوبَ وَيُفْزِعُ الْاَلْبَابِ Kalpleri parçalarcasına, akılları dehşete düşürürcesine üzerindekilerini sarstığı vakit. Kekavlihi Teala, Allah Azze ve Celle'nin Hac Suresi 1. ayetinde buyurduğu gibi. Ya eyyuhennas, ittaku rabbakum, inne zelzelete sa'ati şey'un azim. Ey insanlar, Rabbinizden korkun, muhakkak ki kıyamet günündeki gerçekleşecek o sarsıntı çok büyük bir olaydır. قال المفسرون müfessirler şöyle buyuruyorlar. كأنه يقول şöyle de, sanki şöyle diyor. الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها öyle bir sarsıntı olacak ki yeryüzü ne kadar büyükse onun büyüklüğüne yakışır şekilde, yani onun büyüklüğü derecesince bir sarsıntı olacak. وذلك عند قيام الساعة bu da kıyamet zamanında olacak. تتنزل وتتحرك تحريكا متتابعا peş peşe durmaksızın üzerindeki her şeyi yıkana kadar sarsılacak. وَتَطَّرِبَ بِمَنْ عَلَيْهَا Üzerindeki her şeyi sarsacak. وَلَا تَسْكُنَ حَتَّى تُلْقِ مَا عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ جَبَلٍ وَشَجَرٍ وَبِنَاءٍ وَقِلَاعٍ Hiçbir şekilde durmayacak, ta ki üzerinde bulunan dağlar, ağaçlar, binalar, kaleler, neler varsa hepsini sırtından atana kadar. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا Ey, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنَ الْكُنُوزِ وَالْمَوْتَى Yine o yeryüzü içinde bulunan değerli madenleri ve ölüleri dışarı attığı vakit. قَالَ اِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İbn-i Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. اَخْرَجَتْ مَوْتَاهَا اَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا'nın tefsirinde yani o yeryüzü içindeki ölüleri dışarı çıkartınca. وَقَالَ مُنْزِرْ بِنْ سَعِيدِ رَحِمَهُ اللّٰهِ Munzir bin Said ise şöyle buyuruyor buranın tefsirinde. اَخْرَجَتْ كُنُوزَهَا وَمَوْتَاهَا O yeryüzü içindeki ölüleri ve madenleri dışarı çıkarttığında. وَفِي الْحَدِيثِ Hadis-i Şerif'te aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. تَقِيُ الْاَرْضُ اَفْلَاذَ كَبْدِهَا اَمْثَالَ الْاُسْتُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِدَّةِ فَيَجِئُ الْقَاتِلِ فَيَقُولُ Yeryüzü kendi içinde bulunan şeyleri dışarı çıkartır. Aynı bir sütun şeklinde, direk şeklinde böyle yerin altından dışarı doğru çıkar. Bunlar da altın ve gümüşlerdir.

Ciul katil, katil gelir ve o altın gümüşleri dışa çıkmış şekilde görünce feyakulu şöyle der. Fi hâzâ kateltu. Ben bundan dolayı öldürdüm. Yani dünya malına olan hırsımdan dolayı öldürdüm. Ve yeciul katil. Sıla-i rahmi kesen bir kimse, yani akrabalık bağlarını koparan bir kimse gelir. Feyakulu der ki, fi hâzâ kata'tu rahmi. Ben bu dünya malından dolayı, dünya sevdasından dolayı akrabalarımla, sevdiklerimle bağ kestim. Ve yeci'u sârık feyekûl fî hâzâ kuti'at yedeyye. Hırsız da gelir der ki bundan dolayı benim ellerim kesildi, dünya malından dolayı. Sümme yeda'ûnehu, daha sonra onlar o altın ve gümüşe meyletmezler, onu terk ederler. Felâ ye'hudûne minhu şey'a, oradan hiçbir şey almazlar. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا. Ey, وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لِلْاَرْضِ تَزَلْزَلَتْ هَذِهِ الزَّلْزَلَ الْعَظ۪يمَ. İnsanlar, bu yere ne oluyor ki bu kadar şiddetli bir şekilde sarsılıyor? وَلَفَضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا. İçinde bulunan ölüleri, değerli madenleri dışarı atıyor. يَقُولُ ذَٰلِكَ دَهْشَةً وَتَعَجُّبًا مِنْ تِلْكَ الْحَالَةِ الْفَض۪يعَ. O dehşet verici olay karşısında şaşkınlık ve dehşete düştükleri için bu şekilde söylerler. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا. Ey, فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الْعَس۪يبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَتَحَدَّثُ الْاَرْضُ وَتُخْبِرُ بِمَا عُمِلَ عَلَيْهَا مِنْ خَيْرٍ اَوْ شَرٍ. O kıyamet gününde, o çetin günde yeryüzü kendi üzerinde insanların yaptığı amelleri Allah Teala'ya haber vermeye başlar. O amel hayır olsun, şer olsun fark etmez. وَتَشْهَدُ عَلَى كُلِّ اِنْسَانٍ بِمَا سَنَعَ عَلَى ظَهْرِهَا. İnsanların yer üstünde, yani yeryüzünde neler yaptığına dair hepsine karşılık Allah-u Teala'nın yanında şahitlik yapacak. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurmuş. قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu ayeti kerimeyi okudu. فَقَالَ şöyle dedi. اَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا. O yerin vereceği haberler nelerdir? Ashabına soruyor. Siz bilir misiniz neler olduğunu? قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ. Onlar da Allah ve Resulü en iyisini bilir diye söylediler. Kale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fe inne ehbaraha en teşhede ala kulli abdin ev emetin. Yerin vereceği haber o her erkek ve kadın için şahitlik eder. Bima amile ala zahriha, kendi üzerinde yapılan amelleri. Tekulu, yer şöyle der. Amile yevmun keza keza ve keza. Falanca gün şunu yaptı, falanca yerde şöyle yaptı, falanca gün bunu yaptı. فَهَذِهِ اَخْبَارُهَا. İşte yerin söyleyeceği haberler bunlardır diye buyuruyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz. وَفِي الْحَدِيثِ. Yine bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyurdu. تَحَفَّظُوا مِنَ الْاَرْضِ. Yeri koruyun. فَاِنَّهَا اُمُّكُمْ. Çünkü o yer sizin annenizdir. Yani siz oradan yaratıldınız. وَاِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحَدٍ amilin aleyha hayran ev şerran illa ve hiye muhbiretun bihi. Bir de o yeryüzünde kim, hangi kul hayır olsun şer olsun ne amel yaparsa yapsın, yer onun haberini Allah Teala'ya verir. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Bi enne rabbeke evha leha. Ey, zalikel ihbaru bi enbaiha bi sebebi enne Allahe cellet azametuhu emereha bi zalike. Yeryüzü bu şekilde haber veriyor. Bunun sebebi nedir? Çünkü azameti yüce olan Allah Azze ve Celle yeryüzüne bu şekilde emir buyuracak. وَاَذِنَ لَهَا اَنْ تَنْتِقَ بِكُلِّ مَا حَدَثَ وَجَرَى عَلَيْهَا. Yeryüzüne izin verecek. Kendi üzerinde yapılmış bütün haberlere, bütün olayları konuşması, söylemesi için izin verecek. فَهِيَ تَشْكُ الْعَاسِ وَتَشْهَدُ عَلَيْهِ. Yerde asi olan günahkar kula karşı Allah-u Teala'ya o kulu şikayet edecek ve onun aleyhinde şahitlik yapacak. وَتَشْكُرُ الْمُطِيعَ وَتُثْنِي عَلَيْهِ. İtaatkar olan salih kullara da övecek onu Allah Teala'nın huzurunda ve onun ona karşı Allah-u Teala'nın huzurunda o kişiyi övecek, amellerini söyleyecek. وَلَا عُجْبَ فِي ذَٰلِكَ. Bunda şaşırılacak bir şey yok. Yani yerin konuşmasında şaşırılacak bir şey yok. فَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Çünkü Allah Teala her şeye kadirdir. Her şeye gücü yeter. يَوْمَئِذٍ يَسْتُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا.

0: في ذلك اليوم يرجع الخلائق من موقف الحساب وينصرفون متفرقين فرقا فرقا. O günde insanlar hesap yerinden insiraf ederler, çevrilirler. Farklı, yani fırka fırka ayrıldıkları halde çevrilirler. فَاَخِذْ يَنْ فَيُؤْخَذُ ذَاتُ الْيَم۪ينِ اِلَى الْجَنَّةِ وَيُؤْخَذُ ذَاتُ الشِّمَالِ اِلَى النَّارِ. Kitabını, amel defterini sağ elinden alanlar cennete götürülür, sol elinde alanlar ise cehenneme götürülür. لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ اَيْ لِيَنَالُ جَزَاءَ اَعْمَالِهِمْ Amellerinin karşılığına ulaşsınlar diye. مِنْ خَيْرٍ اَوْ شَرٍ O amelleri hayır olsun, şer olsun, amellerinin karşılığına ulaşsınlar diye. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ اَيْ فَمَنْ يَفْعَلْ مِنَ الْخَيْرِ وَزْنَ ذَرَّةٍ مِنَ التُّرَابِ Kişi topraktan bir zerre miktarınca bir fiil yaparsa, يَجِدْهُ فِي صَحِيفَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü onu kendi amel defterinde görür. وَيَلْقَ جَزَاءَهُ عَلَيْهِ Onun cezasını, yani onun mükafatını da alır. قَالَ الْكَلْبِي رَحِمَهُ اللّٰهِ Kelbi rahimahullah bu ayetin tefsirinde اَذَّرَّةُ Ayette geçen zerre kelimesinin manasını söylerken اَسْغَرُ النَّمَلْ Miktarı nedir diyor? Karıncadan daha küçük bir miktar diyor. وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ anhuma İbn Abbas Efendimiz de şöyle diyor. اِذَا وَدَعْتَ رَاحَتَكَ عَلَى الْاَرْضِ Avuç içlerini toprağa koyduğun zaman ثُمَّ رَفَعْتَهَا Sonra ellerini kaldırdığında فَكُلُّ وَاحِدٍ مِمَّا لُسِقَ بِهِ مِنَ التُّرَابِ ذَرَّةٌ Eline yapışan o topraktaki her bir küçük tane zerredir. O küçük tanelere zerre denir. İşte o kadar bile bir amel yaparsa bir kul, onun bir hayır yaparsa onun karşılığını ahirette görür. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Ey وَمَنْ يَفْعَلْ مِنَ الشَّرِّ وَزْنَ ذَرَّةٍ مِنَ التُّرَابِ يَجِدُهُ كَذَٰلِكَ Yine aynı şekilde dünya hayatında bir zerre kadar bile şer bir fiil işlemişse ahirette onu yine görür. وَيَلْقَ جَزَاءَهُ عَلَيْهِ Ve yine aynı şekilde onun cezasıyla, mükafatıyla karşılaşın, o ceza ona verilir. قَالَ الْقُرْتُبِي رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Kurtubi şöyle buyuruyor. وَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللّٰهُ تَعَالَى Bu Allah Teala'nın vermiş olduğu bir mesel, bir örnekleme çeşididir. فِي أَنَّهُ لَا يَغْفُلُ مِنْ عَمَلِ اِبْنِ آدَمْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً Ne hakkında bir örnektir? Allah Azze ve Celle Ademoğlunun yapmış olduğu amelden hiçbir şekilde gafi değildir. İster büyük olsun, ister küçük olsun. İnsan nazarındaki en küçük şey nedir? Zerredir. Zerre olduğu için de Allah Teala zerreyle örnekleme yapıyor burada. وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى Bu da şu ayet-i kerime gibidir. Nisa suresi 40. ayette geçen. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ Muhakkak ki Allah Teala bir zerre miktarınca bile kullarına zulmetmez. Yani hiçbir şekilde zulmetmez. Bu okuduğumuz ayet-i kerimede de bir insanın dünya hayatında yaptığı amel hayır olsun, şer olsun fark etmez. Yapmış olduğu amel hiçbir şekilde atlanmaz, hiçbir şekilde görmemezlikten gelinmez. Bu şekilde Zilzal suresinin tefsirini bitirmiş bulunduk. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Saffetü Tefasir Abdülaziz Umay Saffetü Tefasir

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara

0: Hanım ilim talebelerine ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Sultanlar Şehri İstanbul'un silüetini minareler ve kubbeler süsler. Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük mimarı Koca Sinan tarafından inşa edilmiş olan Süleymaniye Camii de Ders Saadet'in en büyük ve görkemli yapısıdır.
2: Süleymaniye, dış ve iç estetiği, fevkalade muntazam ve muazzam orantısıyla seyredenleri adeta büyüler. Mimar Sinan'ın kalfalık eserim dediği Süleymaniye Camii, mimari bir şaheserdir. Osmanlı sultanları arasında 47 yılla en uzun müddet tahta kalan Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı Süleymaniye Camii ve etrafını çepeçevre kuşatan külliyesi, bir deha olan Sinan tarafından 1550 ile 1557 seneleri arasında inşa edildi.
1: Türk sanatının klasik dönem kurucusu ve geliştiricisi olan Koca Sinan, sanatın üstünlüğünü burada bir kere daha ispat etmiştir. Camiin avlusunun etrafını çevreleyen büyük komplekste okullar, kütüphane, hamam, aşevi, kervansaray, hastane ve dükkanlar bulunur. Süleymaniye Camii'nin ihtişamını seyretmek için İstanbul'un Galata kesimine gidilirse, külliyenin bütün haşmeti en iyi biçimde temaşa edilebilir. Dört minaresi olan caminin esas mekanını büyük bir kubbe örter. Caminin ana girişi çevresi revaklarla çevrili, ortasında şadırvanı olan iç avludadır.
2: Avlunun iki yanında yer alan dört minare, rivayete göre camiyi yaptıran Kanuni'nin İstanbul'un fethinden sonraki dördüncü hükümdar olduğunu, şerefelerin toplam sayısı olan 10'da Sultan Süleyman'ın Osman Gazi'den sonraki 10. padişah olduğunu ifade eder.
1: Kapı, caminin bütün mimari özellikleriyle son derece uyumludur. Caminin ön kısmıyla iki yanında bulunan üç güzel kapıdan içeri girilir. Bu kapıların üstleri yassı kemerlidirler. Kemerlerin üstünde de süslü oymalar vardır. Kubbenin etrafında bulunan 24 küçük kubbe ve bir o kadar

0: da sütunlar bir daire oluştururlar.
1: İç mimarideki açıklık, bütünlük ve ölçülü süsleme Süleymaniye'nin haşmetli manzarasındaki tesiri daha da güçlendirir. 53 metre yüksekliğinde 26 metre 50 santimetre çapındaki merkezi kubbeyi fil ayağı denilen dört büyük paye taşır.
0: Mekanın bütün elemanları kusursuz bir armoni içerisindedir. Statik bakımından da Süleymaniye Camii'nin dengesi mükemmeldir. Yapımından bugüne kadarki süre içerisinde meydana gelen depremler Süleymaniye'de en ufak bir çatlağa dahi sebep olamamıştır.
1: Caminin büyük kubbesini tutan dört büyük dirsek vardır. Süleymaniye'nin içinde herhangi bir köşesinde alçak sesle söylenen bir söz ikinci katta hemen duyulur. Muhteşem yapının içindeki akustik, hoş bir manevi duyguya gark olunan ikinci katta toplanır.
0: Süleymaniye Camii'nin içini süslemekte olan levhaların tamamı ünlü Hattat Hasan Çelebi tarafından çizilmiş ve yazılmıştır. Bunlar Türk kaligrafi sanatının en güzel örneklerindendir.
1: İçerideki en göz alıcı yer mihrap duvarındaki 16. yüzyıl yapımı orijinal, fevkalade renkli Türk motifleriyle süslenmiş vitraylardır. Sade şekilde inşa edilen Mevlid Hanlar balkonu ve minberin yanında yine mermerden yapılmış mihrap nişinin etrafı da çinilerle süslüdür. Sultan locası mihrabın solunda bulunur. Caminin girişinde ve yan cephelerinde kadınlara ayrılmış balkonlar bulunur.
0: Osmanlı bina inşa edileceği zaman iki önemli konuya bilhassa dikkat ederdi. Bunlardan ilki binanın yapılacağı yer, yani arsası. İkincisi de yapının bölümlerinin birbirine uyum sağlamasıydı. Osmanlı mimari usullerinin en gerçekçi olarak görüldüğü bina Süleymaniye Camii'dir.
1: Caminin külliyesinde İslami bilimlerin öğretildiği bir özel mektep, dört yüksek okul yani medrese, bir lise, bir tıp mektebi, bir ilköğretim mektebi, bir aşevi ve öğrenciler için hastane, bir hamam ve bir de akıl hastanesi vardı.
0: Sultan Süleyman ve muhterem eşi Hürrem Sultan'ın türbeleri caminin arka avlusundadır. Süleymaniye bina kompleksinin bir başka ucunda da gayet mütevazı ve küçük bir mezar bulunmaktadır. Bu türbede de 99 yıl boyunca şan ve şöhretle yaşamış, 50 sene müddetle Osmanlı İmparatorluğu'nun baş mimarlığını yapmış olan büyük usta Mimar Sinan'dır.
1: Caminin gerek yapılmasından önce, gerek yapılırken ve gerekse de tamamlanmasından sonra hakkında o kadar çok şehir efsanesi türetilmiştir ki anlatmaya kalksak kitaplar dolusu yer tutar. Ayrıca Süleymaniye Camii ile ilgili bahsedilecek o kadar çok şey var ki en iyisi gidip yerinde görmek ve bu muazzam ibadethanede iki rekat namaz kılarak o manevi hazzı yerinde tatmak gerekir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216

0: 375-40-42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.

Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Canı Dil'den programına hoş geldiniz. Efendim, programımızda bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçtiğimiz nasihatler, Sufi nedir, Sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisseler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhac-ül-Seni, Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız olacak. Programımıza bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Efendim, bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz Doğruluğun Bereketi. Hikayemiz ise şöyle. Adam Harem-i Şerif'in kapısında hep aynı duayı okuyordu. Ey doğrulara yardım eden, haramdan kaçınanları koruyan. Ona sen başka dua bilmez misin dediler. O şöyle açıklama yaptı. Bu duayı tekrar etme sebebi olarak, ben Beyt-i Şerif'i tavaf ederken ayağıma takılan şeyi eğilip aldım. Bir de baktım ki içinde 1000 altın bulunan bir kese. Şeytanımla imanım mücadeleye tutuştular. 1000 altın çok para, senin bütün ihtiyaçlarını karşılar dedi şeytanım. İmanımsa bu haramdır, boşuna saklama, sahibini bul, teslim et dedi. Ben böyle mücadele içindeyken birinin sesi duyuldu. Burada içinde 1000 altının bulunan kesem kaybolmuştur. Kim bulduysa versin, ona 30 altın müjde vereyim. 1000 haramdan 30 helal hayırlıdır diyerek keseyi sahibine teslim ettim. O da bana 30 altın verdi. Bunu alıp Bakırcılar Çarşısı'nda gezerken bir Arap kölenin bu paraya satıldığını görünce hemen satın aldım. Bir müddet sonra bu kölenin yanına bir kısım Araplar gelip gizlice konuşmaya başladılar. Köleden ne konuştuklarını sordum. Saklamayıp aynen anlattı. Ben Mağrib Sultanı'nın oğluyum. Babam Habeş Meliki ile cenk edip savaşı kaybetti. Beni de esir alıp buralarda sattılar. Babam bunları göndermiş. 50 bin

de altın vermiş ki beni satın alıp götürsünler. Sen bana çok iyilik ettin. Kendi evladın gibi baktın. Bundan dolayı memnun oldum. Bunlar beni satın alacaklar. Sakın az altına razı olma. 50 bin altına sat beni. Dediği gibi oldu. 50 bin altına sattım köleyi. Bu kadar büyük sermayeyle bir kısım mallar alıp Bağdat'a gittim. Orada açtığım dükkanda mallarımı satıyordum. Bir tanıdığım gelip meşhur tüccar dostum vefat etti. Güzel kızcağızı yetim kaldı. Gel bununla seni evlendirelim dedi. Ben de kabul ettim. Çeyiz olarak bir takım tabakların üzerinde içi altın dolu keseler vardı. Hepsinin üzerinde de biner altın yazılıyken birinin üzerinde 970 altın yazılıydı. Bunun sebebini sorduğumda kızcağız dedi ki, babam bu keseyi Harem-i Şerif'te kaybetmiş. Bulan bir helalzede keseyi verince 30 altını ona müjde vermiş. Geride kalan altındır içindeki. Bunun üzerine ben Allah'a hamd ve şükürde bulundum. Bunlar hep doğruluğun, iyiliğin bereketi diyerek olayı kızcağıza anlattım. Ve sonra mutluluğumuz daha da perçinlenmiş oldu.

Efendim Can Dilden programında güzel bir eser dinlemiş olduk. Semerkant Radyo'nun seçkin arşivinden. Onun öncesinde de Doğruluğun Bereketi hikayesini okumuştuk. Bu hikayeden Allah doğru söyleyenlere her zaman bereketini ihsan edeceğini öğrenmiş olduk. Yani rızkımız bir şekilde bize gelecek ama doğru söylersek. Efendim bugün alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan sizler için seçtiğimiz nasihat haset. Nasihatlerimiz ise şöyle. Yezid Rekkaşi rahmetullahi aleyh, Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh'ten naklettiği bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi kin ve haset de yapılan iyilikleri yok eder. Abdurrahman bin Muaviye'nin rivayet ettiği başka bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üç şey vardır ki kimse onlardan kurtulamaz. Mutlaka onlara bulaşır. Bunlar suizan, haset ve uğursuz saymadır buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, hangi şeyler kişiyi bundan kurtarır diye sordu. Efendimiz şöyle buyurdu. Haset ettiğin zaman haset ettiğin kişiye zulmetme. Suizanda bulunduğun zaman bunun gerçek olduğunu düşünme. Bir şeyi uğursuz zannettiğin zaman ona aldırış etme. Haset ettiğin zaman haset ettiğin kişiyi

Kimseye zulmetme. Yani eğer kalbinde haset varsa bunu açığa vurma. Haset ettiğin kişi hakkında kötü sözler sarf etme. Çünkü Allah Celle Celaluhu dilinle açığa çıkarmadığın müddetçe kalbinde olan şeyler sebebiyle seni mesul tutmaz. Bir zanna kapıldığında onun gerçek olduğunu düşünme. Yani bir Müslüman hakkında suizanda bulunduğun zaman gözünle görmediğin müddetçe onu bir gerçek olarak sayma. Bir şeyi uğursuz zannettiğin zaman ona aldırış etme. Yani bir yere gitmek istediğinde ve bir baykuş veya saksağın sesi duyduğunda veya azaların titrediğinde bunların hiçbirine aldırış etmeden yoluna devam et. Rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayra yormayı sever, uğursuzluğu ve uğursuz saymayı da kerih görürdü. Bir şeyi uğursuz saymak cahiliye adetlerindendir. Allah Teala'nın da ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi şöyle dediler: senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Neml suresi 27-47. Bunun üzerine onlar, doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka fena bir kötülük dokunur dediler. Yasin suresi 36-18. İbni Abbas radıyallahu anh demiştir ki, İnsanların uğursuzluğuna inandığı bir kuşun sesini duyduğunda, Allah'ım, bütün kuşlar senindir. Senin emrin olmadan hiçbir şey olmaz. Bütün hayırlar senin elindedir. Senden başka ilah yoktur. Güç, kuvvet ve kudret sana mahsustur de. Böyle dediğin zaman Allah'ın izniyle hiçbir şey sana zarar veremez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Muaviye bin Ebu Sufyan radıyallahu anh'ın oğluna şu tavsiyede bulunmuştur: oğlum, haset etmekten sakın. Zira onun zararı düşmanından önce sende belirir. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, haset kadar zararlı bir kötülük yoktur. Çünkü yapılan haset, haset edilene ulaşmadan önce haset edenin başına şu 5 tehlikeyi getirir. Birincisi, kesilmeyen bir kedere duçar olur. İkincisi, haset ettiğinden dolayı günah kazanır. Üçüncüsü, insanlar tarafından kötülenir. Dördüncüsü, Allah Teala o kimseye buğz eder. Beşincisi, Allah Teala'nın yardım kapıları yüzüne kapanır. Efendimiz bir defasında, dikkat edin, Allah'ın nimetinin de düşmanları vardır dedi. Sahabilerden biri, ya Resulallah, Allah Teala'nın nimetlerinin düşmanı kimdir diye sordu. Efendimiz, Allah'ın kendilerine fazl-ı kereminden ihsanda bulunduğu kimselere haset edenlerdir dedi. Anlatıldığına göre Malik bin Dinar şöyle demiştir: ben okumuş insanların avama karşı yaptıkları şahitliği kabul ederim. Ancak onların birbirlerine olan şahitliklerini kabul etmem. Çünkü onların çoğunun birbirlerine karşı haset ettiklerini gördüm. İlim ehli birbirine haset etmemelidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor: bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü 6 sınıf insan 6 şey sebebiyle hesaba çekilmeden cehenneme girecektir buyurmuştu. Sahabilerden biri bunlar kimlerdir ya Resulallah diye sorunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıklamıştı: birincisi, benden sonra gelen valiler zulümleri sebebiyle cehenneme girecektir. İkincisi, ırkçılık davası güden Araplar. Üçüncüsü, kibirleri sebebiyle reisler, başkanlar. Dördüncüsü, müşterilerini aldattıkları için tüccarlar. Beşincisi, cehaletleri sebebiyle cahilliklerine gidermeyenler. Altıncısı, birbirine haset etmeleri sebebiyle ilim ehli kimseler. Yani dünyalık isteyen alimler birbirine haset ederler. O halde ilim ehli kişi ilim öğrenmeli, ancak bunu ahiret için yapmalıdır. Şayet alim ilmi ahireti için öğrenirse o kimseye haset etmeyeceği gibi hiç kimse de ona haset etmez. Ancak ilmi dünyalık şeyler için öğrenirse işte

O zaman başkalarına haset etmeye başlar. Nitekim Allah Teala kitabında Yahudi alimleri için yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Nisa suresi 4:54 buyurmuştur. Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına haset ediyorlar ve eğer o bir peygamber olsaydı birden fazla hanım edinmezdi diyorlardı. Bunun üzerine Allah Teala yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar buyurdu. Hikmet ehli bir zat demiştir ki, hasetten sakınınız. Çünkü haset, gökyüzünde işlenen günahların da, yeryüzünde işlenen günahların da ilkidir. İblis aleyhillâne, Adem aleyhisselama, hasedi sebebiyle secde etmemekle, gökyüzünde günah işleyenlerin ilki olmuş ve ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattı, onu çamurdan yarattı, dedi. Araf suresi 7:12 demişti. Allah Celle Celaluhu onu bu sebebiyle lanetlemişti. Yeryüzünde ilk günah işleyen Hazreti Adem'in oğlu Kabil'dir. O kardeşi Habil'i hasedi sebebiyle öldürmüştü. Ayet-i kerimede onun durumu şöyle anlatılır. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerindense kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden andolsun seni öldüreceğim dedi. Diğeri de Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder dedi. Maide suresi 5:27. Rivayet edildiğine göre Ahnef bin Kays rahmetullahi aleyh demiştir ki, hasetçi kimseye rahat yoktur, cimriye vefa yoktur. Bıkkının ve sabırsızın dostu olmaz, yalancıdan mürüvvet beklenmez. Hainin görüşüne itibar edilmez. Ahlakı kötü olandan efendi olmaz. Hikmet ehli bir zat demiştir ki, hasetçi kadar kendini mazluma benzeten bir zalim görmedim. Muhammed bin Sirin rahmetullahi aleyh demiştir ki, dünyada şu zamana kadar hiç kimseye haset etmedim. Eğer bir kimse cennet ehli ise ona nasıl haset edebilirim ki? Zira o cennete girecektir. Şayet cehennem ehli ise neden haset edeyim ki? Zaten cehenneme girecektir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh demiştir ki, ey Ademoğlu, din kardeşine neden haset ediyorsun? Eğer ona verilenler Allah Teala'nın ikram ve ihsanlarındansa, neden Allah Teala'nın böyle bir kuluna haset edesin ki? Yok eğer böyle değilse, onun elindekiler Allah'ın bir ikramı değilse, haksızlık malıysa, neden cehenneme gidecek olan birine haset edesin ki? Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, üç kimse vardır ki onların duası kabul olunmaz. Birincisi haram yiyen, ikincisi çokça gıybet eden, üçüncüsü kalbinde Müslümanlara karşı kin ve haset olan. İbn-i Şihab'ın Salim'den, onun da babasından rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haset ancak şu iki durumda olabilir. Allah bir kuluna Kur'an'dan bir ilim verir de o da bununla gece gündüz amel ederse ona imrenilir. Yine Allah Teala bir kuluna mal mülk verir de o da bununla gece gündüz gizli ve açık dağıtırsa bu kimseye de imrenilir. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, yani insan gecelerini gündüzlerini Allah'a ibadete adayan, aynı şekilde malında infak eden kimse gibi olmaya imrenmeli ve gayret etmelidir. Böyle bir haset caizdir ve tavsiye edilmiştir. Fakat kişi onlarda olan bu tür güzel hasretleri ortadan kalkmasını isterse, işte bu kötülenen ve haram kılınan hasettir. Bu kural sadece ibadet etme ve mal dağıtma hususunda değil, her şeyde böyledir. Örneğin, bir kişi bir başkasında hoşuna giden bir mal veya başka bir şey görse, o şeyin kendisinin olmasını istemesi hasettir. Fakat aynı şeyin kendisinde de olmasını istemesi haset değildir. Nitekim ayet-i kerimelerde bu hususa işaretle şöyle buyurulmuştur. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri, başkasında olup da sizde olmayanı hasretle arzu etmeyin. Allah'tan lütfunu isteyin. Nisa suresi 4:32.
Aynı şekilde Müslüman

Allah'ın bir kuluna ikram ettiği fazlın ve bereketin ondan kalkıp kendisine verilmesini istememeli. Aksine Allah Teala'dan kendisine de ihsanda bulunmasını istemelidir. O halde her Müslüman kendini hasetten uzak tutmalıdır. Çünkü hasetçi Allah'ın hükmüne karşı gelendir. Hasetçi değil, nasihatçi olmak gerekir. Nasihatçı Allah'ın hükmüne razı olan kimsedir. Efendimiz, biliniz ki din nasihattir buyurmuştur. O halde Müslüman, Allah'ın hükmüne razı, bütün Müslümanlar için nasihatçi olmalı, hasetçi olmamalıdır.''

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafında.

0: Etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

Ala bin Abdurrahman rahmetullahi aleyhin babasından rivayet ettiğine göre bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanın bir Müslüman üzerindeki hakları nelerdir diye sordu. Efendimiz bir Müslümanın diğer bir Müslüman üzerinde 6 hakkı vardır dedi. Ebu Hureyre onlar nelerdir ya Resulallah diye sorunca Efendimiz şöyle buyurdular. Birincisi karşılaştığın zaman ona selam ver. İkincisi, seni çağırdığında davetine icabet et. Üçüncüsü, senden nasihat istediği zaman ona nasihat et. Dördüncüsü, aksırır ve hamd ederse ona yerhamükallah diye rahmet dile. Hastalandığı zaman ziyaretine git. Altıncısı, vefat ettiğinde cenazesine katıl. Efendimizin tavsiyeleri. Ebu Muhammed Sekafi'den bize kadar ulaşan ve onun da Enes bin Malik radıyallahu anh'dan işittiği bir haber şöyledir. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben henüz 8 yaşlarındayken Resulullah'ın hizmetine başlamıştım. Resulullah'ın bana ilk öğrettiği şey şu olmuştu. Ey Enes, namaz kılacağın zaman abdestini güzel ve dikkatli al ki hafaza yani koruyucu melekler seni sevsinler. Böylece ömrün de uzar, bereketlenir. Ey Enes! Abdestsiz olduğunda guslet ve guslünde titiz ol. Çünkü her tüyün altında abdestsizlikten eser vardır. Ben nasıl titiz olayım diye sordum. Efendimiz, suyu saçlarının ve tüylerinin dibine ulaşacak biçimde dök. Bedenini ovala, böylelikle gusülden günahlarının bağışlanmış olarak çıkarsın dedi. Sonra şöyle buyurdu. Ey Enes! İki rekatlık kuşluk namazını kaçırma. Çünkü evvabinlerin, günahlarından tövbe edenlerin namazıdır. Gece ve gündüz namazlarını çoğalt. Zira sen namazlarına devam ettiğin müddetçe melekler senin için Allah'tan mağfiret dilerler. Ey Enes! Namaza durduğun zaman kendini tamamen Allah'a ver. Rükûya vardığında avuç içlerini dizlerinin üzerine gelecek şekilde koy. Parmaklarını hafifçe aç. Kollarını yan taraflarından, böğründen ayır. Rükûdan kalkıp doğrulduğun zaman, bütün azaların sükûnet bulacak şekilde bekle. Dimdik dur. Secdeye vardığında yüzünü yere iyice yapıştır. Karganın yem yemesi gibi acele acele secde etme. Tilki gibi kollarını yere serme. Secdeden kalktığında köpek oturuşu gibi oturma. Kaba etlerini ayaklarının arasına al. Ayaklarının dış kısmı yerle bitişik olsun. Zira Allah Celle Celaluhu'nun rükûsu ve secdesi tamamlanmadan kılınan namaza kabul nazarıyla bakmaz. Gece ve gündüz her daim abdestli olabiliyorsan bunu yap. Zira ölüm sana gelecek olursa sen de abdestli olursan mutlaka kelime-i şehadet getir. Ey Enes! Evine girdiğinde selam ver. Böyle yaparsan hem senin hem de evinin bereketi artar. Bir ihtiyaç için dışarı çıktığında karşılaştığında

yaklaştığın Müslüman kardeşlerine selam ver. Böyle yaparsan kalbine imanın tatlılığı girer. Ve eğer evinden çıktıktan sonra bir günah işlemişsen, günahın bağışlanmış olarak evine geri dönersin. Ey Enes! Kalbinde bir Müslümana kin ve öfke olduğu halde geceleme ve o halde sabahlama. Bütün bunlar benim sünnetimdendir. Benim sünnetime uyan beni sevmiştir ve her kim de beni severse cennette benimle beraber olacaktır. Ey Enes! Bu anlatılanlarla amel ettiğin ve vasiyetimi hafızanda tuttuğun müddetçe artık senin için ölümden daha hoş bir şey olmaz. Çünkü gerçek rahatı onda bulursun. Efendimiz kalpten kin ve nefreti çıkarmanın kendi sünnetinden olduğunu bildirmişti. O halde her Müslüman kalbinden kin ve hasedi çıkarıp atmalıdır. Bunu yapmak amellerin en faziletlileri arasındadır. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif şöyledir. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Resulullah bize, birazdan buraya cennetlik bir adam gelecek. Aldığı abdestin suları sakallarından damlamakta ve ayakkabıları da sol omzunda asılı olacak dedi. Biraz sonra Resulullah'ın anlattığı vasıfta bir adam geldi. Selam verdi ve cemaatin arasında boş bulduğu bir yere oturdu. Ertesi gün olduğunda Resulullah yine o adamdan bahsetti. Adam biraz sonra sakalından sular damlayarak ve ayakkabıları da omzunda asılı olarak çıka geldi. Selam verdi ve cemaatin arasına boş bulduğu bir yere oturdu. Üçüncü gün Resulullah yine o adamdan bahsetti ve aynı şeyleri söyledi. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği efsaf içinde geldi ve oturdu. Efendimiz meclisten ayrıldığı zaman Amr bin As radıyallahu anh kalkıp o adamın yanına gitti ve dedi ki ''Babamla aramda bir tartışma geçti ve üç gün onun yanına uğramayacağıma dair yemin ettim. Yeminimin yerine gelmesi için eğer müsaade edersen senin evinde kalmak istiyorum.'' dedi. Adam ''Tamam olur.'' diye karşılık verdi. Enes radıyallahu anh Amr bin As radıyallahu anh'ın bundan sonrasını şöyle anlattığını bildirir. Onun evinde üç gece kaldım. Bir saat olsun gece ibadet etmek için kalkmadı. Sadece yatağına uzandığında Allah'ın ismini zikrediyor ve tekbir getiriyordu. Sonra sabah namazı vakti girdiğinde kalkıyor, güzelce abdestini alıyor ve tas tamam namazını kılıyordu. Gündüzlerini oruçta da geçirmiyordu. Ben bu şekilde onu tam üç gece takip ettim ve gördüklerimden daha fazlasını yaptığını görmedim. Fakat şu var ki ağzından hep hayırlı sözler çıkıyordu. Üçüncü gün bitince neredeyse onun amellerini küçümsemeye başlamıştım. Yanına gittim ve kendisine şöyle dedim. Babamla aramda herhangi bir dargınlık veya ayrılık söz konusu değildi. Fakat ben tam üç gün üst üste Resulullah'ın birazdan buraya cennetlik bir adam gelecek. Aldığı abdestin suları sakallarından damlamakta ve ayakkabıları da sol omzunda asılı dediğini işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söylediğin her seferinde de sen çıkıp geldin. Ben de senin evine misafir olup ne gibi ameller işleyerek cennetlik olduğunu görmek ve sana uymak istedim. Fakat senin öyle çokça amel falan işlediğini de görmedim. Peki senin Resulullah'ın bahsettiği dereceye ulaştıran şey nedir? Adam bana benim amelim ne gördüysen o kadardır dedi. Bu cevaptan sonra dönüp arkamı gidiyordum ki arkamdan beni çağırdı. Benim amellerim ancak senin gördüğün kadardır. Fakat şu var ki ben hiçbir Müslümana zarar vermem. Ve Allah Teala'nın bir kuluna verdiği hayırlı bir şeyden dolayı da ona haset etmem. Bunun üzerine adam dedi ki, işte seni Resulullah'ın bahsettiği o dereceye ulaştıran şey budur. Bense bunu yapmaya güç yetiremem. Hikmet ehli bir zat demiştir ki, haset eden kimse şu beş hususta açık bir şekilde Allah'a karşı gelmektedir. Başkalarında bulunan nimetlere buğz etmekle, Allah Teala'nın taksimatına razı olmamakla, Allah Teala'nın fazlı ve ihsanı için cimrilik düşünmekle, halbuki Allah fazlını dilediği kimselere verir, kendilerine nimet bahşedilen veli kullarının yüzüstü gelmesini ister çünkü hasetçi kimse nimetlerin o kimsenin elinden alınmasını isteyerek onu küçük düşürmek ister. Hasetçi, haset etmesi sebebiyle Allah'ın düşmanına yani İblis aleyhillâneye bir bakıma yardımcı olur. Denilmiştir ki, hasetçi kimse toplumda daima yerilir ve hakir duruma düşer. Meleklerin lanetine ve öfkesine maruz kalır. Yalnız başına kaldığında

kendisini gam, keder ve üzüntü kaplar. Ölüm anında korku ve şiddet içerisinde olur. Mahşer meydanında rezil ve rüsva olur. Cehennemde ateş ve alevler içinde kalır. Allah Teala en doğrusunu bilir.

0: Efendim Canı Dil'den programımız devam ediyor. Semerkant Radyo'nun seçkin arşivinden güzel bir eser dinlemiş olduk. Alimlerimizin yazdığı kitaplardan haset konusunu işledik, istifade ettik. Umarım sizler de istifade edenlerden olmuşsunuzdur. Efendim programımız sufi kavramlarla devam edecek. Bugün sizler için seçtiğimiz sufi kavramımız kabz. Salik'in manevi bir tutukluluk içinde bulunması halini ifade eden tasavvuf terimi. Sözlükte daralma, tutukluk, durgunluk, sıkılma ve tasalanma gibi anlamlara gelir. Tasavvuf terimi olarak Salik'in bir anda kalbine gelen manevi sıkıntı, huzursuzluk sebebiyle hissettiği tutukluk ve durgunluk halini anlatır. Bu terim bast kelimesiyle birlikte kullanılır. Bast ise kabzın aksine rahatlık ve ferahlık anlamlarına gelir. Bu durumda kabz ve bast, salikte bulunan iki zıt hali anlatır. Biri emin olunan şeylerden korkmak, diğeri de korkulan şeyden feraha çıkmak anlamlarını ihtiva eder.
1: Bir damla su. Kıssa. Zalim Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'ı atmak için meydanda büyük bir ateş yaktırmış, küçük bir karınca da ağzına aldığı bir damla suyla ateşe doğru koşuyormuş. Karıncanın arkadaşları onunla alay etmişler. "Senin taşıdığın bu bir damla su, şu kocaman ateşi söndürmeye yetmez ki." Karınca şöyle karşılık vermiş: "Olsun, ben de biliyorum yetmeyeceğini. Fakat tarafım belli olsun, yeter." Hisse. Müslüman daima doğru ve haktan yana olur. Bazen bir yanlışı düzeltmesi mümkün olmasa bile doğru tarafta olması gerektiğini bilir.
2: Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü Seniyye adlı eserinde Allah Teala'ya kulluk etmenin önemiyle ilgili şöyle buyuruyor: "Hiç şüphesiz ebedi saadetin esası Allah'a kulluk, ilahi hukuka riayet, marifetullah'ı elde etmek için bütün gayretini sarf etmek ve nebevi sünnete ittiba etmektir."
0: Efendim böylelikle bir Canı Dil'den programının daha sonuna gelmiş olduk. Canı Dil'den programında hafta içi her gün saat 14'te Semerkant Radyo'da sizlerle buluşuyoruz. Peki programımızda neler anlatıyoruz? Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçmiş olduğumuz nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir diyoruz ve sufi kavramlarda bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Kıssadan hisselerle payımıza düşenleri almaya çalışıyoruz ve son olarak gözümüzün nuru Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin El-Minhacü's-Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Yarın yine saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dil'den programıyla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Güncel ve kültürel meseleler. Edebiyattan sanata, tarihten medeniyete. Hayata dair pek çok şey konuk odasında. Konuk odası Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurban'ın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurban'ım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurban'ım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurban'ım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurban'ım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurban'ım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216

0: 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
4: Haber bültenini sunuyoruz. Samarkand Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Ankara Valisi Yakup Can Polat uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kazakistan'a hareket etti. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik 47 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 324 zanlı gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın Nek Sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesindeki çalışmalar sonucu DAEŞ'e yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 47 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DAEŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 324 şüpheli yakalandı. Ayrıca bir tabanca, 4 tüfek, 122 fişek, 9 milyon 679 bin 750 lira değerinde finansal varlıkla örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 55 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Bakan Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı açıklamada Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde yasa dışı bahis şebekesine yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti. Bakan Gürlek şunları kaydetti. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bu kirli yapıya yönelik operasyonda 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatılmıştır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz. Jandarmanın Şanlıurfa merkezli 22 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarını işleyen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen zanlıların internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri de tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca belediye iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü öğrenildi. Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 20 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2800 ayrı IBAN kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başka kişilere ait banka hesaplarını toplayıp aracılar kullanarak üçüncü kişilere aktaran, aracılık eden, adına şirket kurulup şirket hesabı açılarak yasa dışı para trafiği içerisinde olduğu tespit edilen, kendisine ait banka hesap bilgilerini para karşılığında veren 132 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aranan 132 şüpheliden 115'i yakalandı. Soruşturma kapsamında 2800 hesaba geçici el konuldu. İncelenen banka hesaplarında 8 milyar 600 milyon lira para hareketliliği tespit edildi. Firari 17 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Avrupa İşleri ve Kalkınma İşleri Bakanı Maxime Prevot'la Ankara'da bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Prevot'la Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti kapsamında Ankara'da görüştü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika Savunma Bakanı Theo Franchken'la bir araya geldi. Güler, resmi ziyaretler için Ankara'da bulunan Franchken'ı bakanlıkta askeri törenle karşıladı. İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Franchken onur kıtasını selamladı. Bakanlar törenin ardından basına kapalı görüştü ve sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Belçika Savunma Bakanlığı arasında iyi niyet mektubu imzalandı. İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Belçika Savunma Bakanlığı Ulusal Silahlanma Direktörü Kor General Bernard Palik de katıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'de Konut ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong'la bir araya geldi. Bakan Kurum, Nek Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Konut ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanı Ni ile görüştüklerini belirtti. Görüşmede Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı COP31 başta olmak üzere şehircilik, konut politikaları, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarındaki çalışmaların ele alındığını kaydeden kurum, asrın inşa sürecinde edindikleri tecrübeleri, ülkenin afetlere dayanıklı ve insan odaklı şehircilik vizyonunu paylaştıklarını vurguladı. Kurum bu kapsamda konut ve şehirleşme alanında dünyanın en önde gelen iki ülkesi olarak ortak çalışma grubu kurma ve mutabakat zaptı imzalanması kararı aldık. Adımlarımızın şehircilik ve konut alanındaki işbirliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sayın Bakan'a nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye vilayetindeki dün düzenlediği hava saldırılarında ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada Nebatiye'ye bağlı Cebşit beldesine hedef alan saldırıda bir asker olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bin Cübeyl ilçesine bağlı Keferdunin beldesine düzenlenen saldırıda da biri çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Deir Zehrani beldesine düzenlenen hava saldırısında ise 2 kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin batısındaki Şati mülteci kampında Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin 78. yıl dönümü dolayısıyla gösteri düzenlendi. Şati mülteci kampındaki gösteriye katılan Filistinliler Filistin bayrakları taşıyarak çeşitli sloganlar attı. Katılımcıların 78 yıl zulüm ve göç, dönüş hakkı kutsaldır yazılı pankartlar taşıdığı görüldü. Filistinliler gösteride yaptığı basın açıklamasında Nekbe'nin sona ermediğini ve İsrail'in Filistinlileri zorla göç ettirmeye devam ettiğini kaydederken Filistinlilerin direnişe devam edeceğini aktardı. Yaptıkları gösteriyle tüm dünyaya mesaj verdiklerini kaydeden Filistinliler topraklarına dönüş haklarının saklı olduğunu ve Filistin halkının sadece sayılardan oluşmadığını vurguladı. Samsun'un Havza ilçesine meydana gelen sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları hızlandırıldı. Şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinden geçen de...

Derelerin taşmasıyla büyük bölümü su altında kalan ilçe merkezinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler kepçe, iş makineleri ve vidanjörlerle ilçe merkezinden çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor. Sel nedeniyle sürüklenerek hasar gören ve çoğunluğu otomobille motosikletten oluşan araçların hasar tespit çalışmalarının ardından sokaklardan kaldırılacağı bildirildi.

0: Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

Merhaba efendim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Hamd sadece yerlerin ve göklerin tek sahibine aittir. O Allah ki ondan başka gerçek hiçbir ilah yoktur ve en güzel isimler O'nundur. Programımıza hoş geldiniz. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyor, saygılar arz ediyorum. İnsanlara güvenebilmek, işte huzurlu olmanın en önemli şartı budur. Ne kadar çok insana güvenebiliyorsak, bahtiyarlığımız da o kadar büyüktür. İnsanlara güvenmeden yaşamak, acaba bana bugün mü yoksa yarın mı zarar verecekler diye endişeyle beklemek, dayanılmaz bir azaptır. Bizim kültürümüzde güvenilir olmaya emanet, güvenilir adama da emin denir. Biz her şey gibi güvenilir olmayı da Rabbimizden ve Efendimizden öğreniriz. Çünkü kainatın efendisi şöyle buyuruyor. Emanet, insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi, böylece insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Ezelde Kalü Bela diye anılan bir zamanda Allah'a bir söz verdik muhterem dinleyicilerimiz. Bu sözleşmede onu Rabbimiz olarak tanıdık. O da o gün bugün insanları yüklendikleri emanetin şuurunda, yani İslam fıtratında yarasmaya devam etti. Gün geldi, Kur'an-ı Kerim nazil oldu. Bir yandan Kur'an, bir yandan da o Kur'an'ın kendisine indiği peygamber, İnsanlara emanetin ne olduğunu öğretmeye devam ettiler. Peygamberler Sultanı iyi Müslümanı ve mümini tarif ederken şöyle buyuruyor. İyi Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu, yani zarar görmediği kimsedir. İyi mümin de insanların canlarını ve mallarını kendisine güvendiği kimsedir. Demek ki birine emin denebilmesi için onun yanında can korkusu duyulmaması, acaba yokluğumda malıma zarar verebilir mi diye kendisinden endişe edilmemesi gerekir. Bu hadis-i şerifte Müslümanla müminin farkı açıkça görülmektedir. Mümin güven verme bakımından Müslümandan daha ileri seviyededir, yani onun güven şemsiyesi daha geniştir. Müslüman olmayanların bile mümine güvenmesi, yanında huzur duyması, mal ve can korkusu taşımaması icap eder. Peygamber Efendimiz, hadisteki sözünü bir başka ifadeyle dile getirerek, eğer bir adama güvenemiyorsa, onun imanının da olmayacağını, sözünde durmuyorsa, dininin de bulunmayacağını,

olacağını belirtmiştir. Kısacası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine güvenilmeyen bir adamın "ben Müslümanım" diye dolaşmasının hiçbir manası bulunmadığını söylemektedir. Yüce kitabımız bize Hazreti Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb ve Musa gibi peygamberlerin kıssasını anlatırken onların halka "ben size Allah'ın gönderdiği güvenilir bir elçiyim" diye seslendiklerini haber vermiştir. Çünkü insanlar muhataplarının güvenilir olmasını isterler, güvenilir olmayana değer vermezler, sözüne inanmazlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ilahi vahiy gelmeden önce de insanların güvenini kazanmıştı. Kimsenin kimseye güvenmediği o karanlık devirde bile herkes mücevherlerini, paralarını ona emanet ederdi. Bu adam bizi atalarımızın dininden etmek istiyor diye ona diş bileyenler, hicret gecesi kendisini nasıl öldüreceklerini düşünürken, o kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine nasıl iade edeceğini düşünüyordu. Peygamber-i Zişan Efendimiz Bizans Kralı Heraklius'a bir mektup göndererek onu İslam'a davet etmişti. O sırada kendi topraklarında bulunan Arap tüccarlarını karşısına alan ve onların içinden Peygamber aleyhisselama soyuca en yakın bulduğu Ebu Süfyan'la konuşan kral ona şöyle demişti. Peygamber size neyi emrediyor? Namazı, doğruluğu, iffeti, verdiği söze durmayı ve emanete riayeti emrediyor. Bunlar peygamberlerin özellikleridir. Peki o sözünde durmamazlık eder mi? Hayır, etmez. Peygamberler işte böyledir. Onlar sözlerinden dönmezler. Muhterem dinleyicilerimiz, Ebu Süfyan o zamanlar daha Müslüman olmadığı için Resul-i Ekrem hakkında doğruyu söylediği ve istemeden onu övdüğü için çok rahatsız olmuştu. Ne yapsın ki, gerçek böyleydi. İslamiyet işte bu özellikleri, Müslüman kişiliğinin en önemli vasıfları kabul ediyordu. Verdiği sözde durmayan, emanete riayet etmeyen adamı iyi bir Müslüman saymıyordu.

İnsanların el emin diye sarıldığı Resul-i Ekrem, Cenab-ı Hakk'ın da emin bilip kendisine vahyini gönderdiği seçkin bir insandı. Ama dünyaya ve dünyalığa aşırı düşkün olanlar arasında onun bu özelliğini görmeyenler yok değildi. Hazreti Ali Yemen'de bulunduğu sırada Peygamber Efendimiz'e bir miktar altın göndermiş, o da bunları gönülleri dine henüz iyice ısınmamış kimselere vererek onların gönlünü kazanmak istemişti. Samimi Müslümanlar, peygamber ne yaparsa en uygun olanı yapar diye düşünürken, gönlünü İslam'a tam olarak teslim edemediği anlaşılan biri, "Bu altınların bize verilmesi gerekirdi, biz buna daha layığız," diye itiraz etti. Resul-i Ekrem bu itiraza üzüldü. "Siz bana güvenmiyor musunuz? Ben göktekilerin, Allah'ın ve meleklerin bile güvendiği biriyim. Sabah akşam bana gökten vahiy geliyor," buyurdu. O sırada acayip suratlı, tuhaf giyimli biri, muhtemelen Zülhüvaysır adlı münafık, "Ya Resulallah, Allah'tan kork," dedi. Elbette bu laf bir Müslümanın edeceği lakırtı değildi. Resul-i Ekrem, "Yasıklar olsun sana. Ben Allah'tan en çok korkup sakınan insan değil miyim?" buyurdu. Elbette Resulullah sallallahu

aleyhi ve sellem insanların Allah'tan en fazla korkanıydı. Çünkü Allah'ın gücünü, azabını ve gazabını, onun nelere kadir olduğunu en iyi o bilirdi. Belki de o mütevazı evinde yiyecek bir şey bulamayıp aç yattığı bir gece uykudan uyanınca yerde bulduğu bir hurmayı ağzına atmıştı. Sonra da ya bu zekat için gönderilen hurmadan yere düşmüşse diye sabaha kadar kıvranıp durmuştu. Çünkü Resul-i Ekrem'in ve soyunun zekat ve sadaka kabul etmesi haramdı efendim. Onun aşırı üzüntüsünü gören eşi perişan olmuştu. Resulullah'a Allah'tan kork diyecek kadar kabalaşan bir adam, o peygamberler şahının ilahi bir yasağı çiğnemiş olabileceği endişesiyle ve Allah korkusuyla sabaha kadar gözüne uyku girmediğini nereden bilecekti?

Peygamber Efendimizin emin bir kimse olduğunu çok iyi bilen bir Yahudinin sırf onu üzmek için yaptığı buna benzer bir haksızlık vardır. Efendimizin sert bir kumaştan dokunmuş iki elbisesi vardı. Mübarek vücudu terlediği zaman kalın kumaş Arabistan'ın sıcağında daha da ağırlaşırdı. Hazreti Ayşe annemiz giyim eşyası satan bu Yahudi'ye Suriye'den kumaş geldiğini duyunca Resul-i Ekrem'e daha hafif iki elbise almasını söyledi. Peygamber aleyhisselam da Yahudi'ye bir adam gönderdi ve eli genişleyince ödemek üzere kendisine iki elbise vermesini istedi. Aşağılık biri olduğu anlaşılan Yahudi, Hazreti Peygamber'e hakaret etmek için iyi bir fırsat yakalamıştı. "Muhammed'in asıl maksadını biliyorum. Malımı dolandırmak istiyor," dedi. Bunu duyan Resul-i Ekrem şöyle buyurdu: "Yahudi yalan söyledi. Allah'a karşı gelmekten en çok benim sakındığımı, emanete en çok benim riayet ettiğimi iyi bilir." Üzerlerinde bulunan emanetlere riayet eden ve verdikleri sözü yerine getirenlerin kurtuluşa erişeceklerini belirten ayeti, insanlara tebliğ eden bir peygamber olarak Resulullah Efendimiz emanet konusunda çok titiz davranırdı. Nitekim veda haçında kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin diye sıkı sıkı tembih etmişti. Muhterem dinleyicilerimiz, emanetin sadece malla, canla sınırlı olmadığını hatırlatmış, bir kimse arkadaşına bir söz söyledikten sonra "acaba bizi duyan oldu mu?" diye etrafına bakınacak olursa o sözün de emanet olduğunu söylemişti. Evlilik hayatıyla ilgili özel durumların bir sır, bir emanet olduğunu hatırlatmış, eşlerden birinin bu sırrı bir başkasına anlatmasının emanete ihanet olduğunu belirtmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emanete hıyanetin çok kötü bir huy olduğunu hatırlatarak bu çirkin huydan Allah'a sığındığını hiç unutmayalım. Cenab-ı Mevla'dan ahlakımızı onun güzel ahlakına benzetmesini niyaz ederek biz de kötü huylardan Allah'a sığınalım.

Aşk gönlüme düştü gider, aşk elinden dertli gönül kaynağı ben taştı gider. Aşk elinden dertli gönül kaynağı.

Göz açıp uyanma yanar, şöyle gaflet bastı gider. Göz açıp uyanma yanar, şöyle

İslam güneşinin Mekke ufuklarını ışıklandırmasından önce varlığın en asiyesi olmasına rağmen insan eğer köle idiyse hiçbir değeri yoktu. Bu zavallılar asla adam yerine konulmaz, efendileri tarafından dövülüp hakaret edilir, hatta bir yerleri kırılıp sakat bırakılır, kadınları üzerlerinden para kazanmak için ahlaksızlığa zorlanır ama hiç kimse gelip de onun sahibine bir şey diyemezdi. Akifimizin ifadesiyle dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. İnsanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla umumi bir matemhane halindeki dünyanın geceleri gündüze kaybolup insanlık nura gark oldu. İşte sonsuz nurun cihanı aydınlattığı günlerin birinde ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Bedri bir gün kölesini kamçıyla dövüyordu. Bu sırada gerilerden birinin kendisine seslendiğini duydu. Gözünü öfke bürüdüğü için dönüp bakmadı bile. İyice yaklaşan sesin sahibi şöyle diyordu: "Ey Ebu Mesud, şunu iyi bil ki senin bu köle üzerindeki kudretinden Allah'ın senin üzerindeki kudreti daha büyüktür."

Bir gerçeğin böylesine yürek titreten bir desibelle söylenmesi Ebu Mesud'un yüreğini ürpertti. Kendisine hitap eden rahmet peygamberinden başkası değildi. Elindeki kamçı yere düşüveren Ebu Mesud, ilahi gazaptan kurtulma arzusuyla "Bu köleyi Allah rızası için azat ettim." deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Eğer böyle yapmasaydın seni cehennem ateşi yakalardı." buyurdu. Ve o günden sonra köleler daha rahat nefes aldılar. Onları haksız yere döven efendileri hayli zararlı çıktılar. Artık köleye atılacak bir tokatın bedeli onu hürriyetine kavuşturmak olacaktı. Devir, zamanın saadet damıttığı gül çağıdır. Ve gül çağının efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, elbise satın almak için gül medeniyetinin başkenti Medine çarşısında bir elbise satıcısına uğradı. Cebinde 10 dirhem vardı. Satıcıdan 4 dirheme bir gömlek aldı. Tam dışarı çıkmıştı ki, yoksul bir Medineli, "Ey Allah'ın Resulü, o gömleğe çok ihtiyacım var, onu bana verir misin?" diyerek gömleği talep etti. Ünlü İslam şairi Ferezzak'ın ifadesiyle, "Ağzından teşehhüd dışında hiçbir zaman hayrı çıkmayan şanlı nebi gömleğini hemen yoksula verdi." Efendiler efendisi elbiseciye tekrar gitti ve kalan paranın 4 dirhemine kendi için bir gömlek daha satın aldı. Dışarıya çıkınca küçük bir hizmetçi kızın ağladığını gördü. Hemen yanına yaklaşıp gözü yaşlı masumun üzüntüsünün sebebini sordu. Hizmetçi kız, "Ev sahibim bana un almak için 2 dirhem vermişti, onu kaybettim, onun için ağlıyorum," dedi. Şefkat Pınarı Efendimiz son kalan 2 dirhemi de bu kızcağıza verdi. Fakat küçük kız ağlamaya yine devam ediyordu. Peygamber Efendimiz, "Kaybettiğin 2 dirheme yeniden kavuştun, hala niye ağlıyorsun?" diye sorunca, "Eve geç kaldım, bu sefer beni dövmelerinden korkuyorum," diye cevap verdi genç kız. Bunun üzerine ay yüzlü hidayet rehberimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük kızın elinden tuttu. "Korkma yavrum, gel benimle," dedi ve kızcağızı evine kadar götürdü. Kapı çalındı. Efendimiz hane halkına selam vererek barış ve esenlik diledi. Fakat kapı ancak 3. selamdan sonra açıldı. Nurdan sevgili sallallahu aleyhi ve sellem, "İlk selamımı duymadınız mı?" diye sorunca, evlerine gelen Andalibi Zişan'ın sesinden mest olan hanenin peygamber aşıkları, "Duyduk ama selamınızın artmasını ve sesinizi çok duymayı arzu ettik. Sana canımız feda olsun ey Allah'ın Resulü. Buraya kadar niye zahmet ettiniz?" dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu kızcağız geç kaldığı için dövülmekten korkuyordu. Onun için size kadar getirdim," cevabını verdi. Ev sahibi, "Ey Allah'ın Resulü, sizin evimize gelmenize sebep olduğu için bu hizmetçi kızı azat ediyorum. Artık hürdür," deyince rahmet peygamberinin mübarek dudaklarından hamd makamında şu söz incileri döküldü: "Allah'ın bana verdiği 10 dirhem ne kadar bereketliymiş. Allah onunla peygamberine ve Medineli bir yoksula birer gömlek giydirdi, bir kız çocuğunu da sevindirip hürriyetinin verilmesine vesile oldu. Şüphesiz bize sonsuz kudretiyle rızık veren O'dur."

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
6: Er meydanı. Yusuf Koç.
7: Buna er meydanı derler.
6: Pamukçulu Osman Pehlivan.

verdiği cevaba Filibeli pek memnun kaldı. Oldu bu iş. Şimdi ben hemen Hüseyin Ağa'nın yanına gidiyorum. Onun kayası bu işleri çok iyi bilir. Güreş Ağa'nın çiftliğinde olacak. Çiftlik Burgaz'a da çok yakındır. Herkes bilir. Ben salı günü sabahtan araba ile gelir seni alırım. Hadi şimdilik hoşça kal.

0: İdris Belvan hayatından memnun olarak kahveden çıkıp gidince Cazgır dayanamadı. Seni kandırmak da ne kadar kolaymış.
1: Neden usta?
0: Anlaşılan Burgaz'dan bir pehlivana yenilmeden ayrılmak niyetinde değilsin.
1: Güzel bir idman olur. Hem İdris Belvan çok efendi bir adam. Onu kaza ile yenmiştim. Bu sefer o beni yener. Böylece evdeşmiş oluruz. Teklifini kabul etmeseydim çok ayıp olurdu.
0: Haber Burgazlı güreş merakları arasında hemen duyulmuştu. Böylece 4 gün sonra yine meraklı bir güreş seyredecekleri için herkes memnun olmuştu. Pamukçulu Osman Pehlivan'ın Vidinli Hasan Pehlivan karşısında çıkarmış bulunduğu güreş, onun hiç de fena bir pehlivan olmadığını ortaya koymuştu. Üstelik İdris Pehlivan'ı da bir seferinde yenmişti. Ancak bu yenişe kimse ciddi bir gözle bakmıyordu. Yeniş ve yeniliş bir kazaydı. Herhalde birbirine denk kuvvette iki pehlivanın boğuşmasını seyredeceklerdi. Hangisinin üstün çıkacağını kestirmek ise mümkün değildi.

Pamukçulu Osman Pehlivan pazar günü kısa bir idman yaptı. Kendisini iyi hissetmişti. Hasan Pehlivan'la yapmış bulunduğu ağır güreşin yorgunluğu kalmamıştı. Salı günü de erkenden İdris Pehlivan'ı karşısından buldu. Yanında Hüseyin Ağa'nın kahyası olduğunu öğrendiği biri de vardı. Osman Pehlivan kısmet zembilini alarak kendilerini bekleyen arabaya atladı ve hemen yola çıktılar.

0: bir saat kadar sürecek bir yolculukları vardı. İdris pehlivan yolda ona bilgi de veriyordu.
1: Hüseyin Ağa işi biraz geniş tuttu. Güreşi başka pehlivanlara da açarak ödüller koydu. Öbür boylarda da en azından 15 pehlivan güreş tutacak sanıyorum. Burgaz'ın bütün tanınmış ileri gelenleri güreşte bulunacaklar. Bunlar ne kadar kalabalık olurlarsa işimize o kadar gelir. Bak göreceksin, çok bereketli parsa toplayacağız. Burgaz zenginleri pehlivanları her zaman korurlar. Güreşten sonra istersen geceyi de misafir olarak çiftlikte geçirebileceksin. İstemezsen ağa seni yine arabayla hana gönderir.
0: Çiftliğe vardıkları zaman orasını iyiden iyiye kalabalık ve hareketli buldular. Hüseyin ağa davetlerine bir de ziyafet çekmeye hazırlandığından ahçılar kollarını sıvamışlardı. Koyunlar erkenden kesilmiş yüzülüyordu. Kazanlar şimdiden kaynamaya başlamıştı. İdris pehlivan Pamukçulu Osman'ı önce güreşin yapılacağı yere götürdü. Çok güzel bir çimenlikti burası. Etrafı da ulu çınarlarıyla çevriliydi hani. Arkasından kendisini güleç yüzlü çiftlik sahibiyle tanıştırdı. Her halinden eski bir pehlivan olduğu belli olan o Hüseyin ağa,
2: "Senin güreşini gördüm. Osman pehlivan maşallah hem kuvvetli hem de dayanıklı. Dayanıklı bir pehlivansın evet. Herhalde İdris pehlivanla güzel bir güreş çıkararak bizi memnun edeceksiniz.
1: İnşallah.
2: Nasıl, bu sefer de İdris pehlivanı yenebilecek misin?
1: Hiç sanmıyorum.
2: Ama bir seferinde yendin.
0: Buna yeniş değil, kaza derler. Her pehlivanın başına gelir.
2: Aferin sana. Her pehlivan senin gibi konuşmaz.
0: Sonra Pamukçulu Osman'a bir oda gösterdiler. Oda istirahate çekildi.

güreş vaktine kadar orada dinlenecekti. Güreşlere öğleden sonra hemen başlanmıştı. Hüseyin Ağa'nın davetlileri karınlarını doyurarak güreş yerindeki yerlerini aldıktan sonra Cazgır, deste ve küçük orda pehlivanlarını beraberce eşlendirmiş ve güreşler başlamış bulunuyordu. Arkasından da büyük ortalarla başaltılar çıkacaklar. Son güreşi ise İdris pehlivanla Pamukçulu Osman başa baş yapacaklardı. İşte bu güreşler yapılırken birdenbire beklenmeyen bir misafir çıka geldi. Bu Vidinli Hasan pehlivandı. Hem de elinde kısmet zembiliyle çıka gelmiş bulunuyordu. Onun bu beklenmedik gelişi ortadaki havayı hemen heyecanlandırmıştı. Hasan pehlivan hemen kendisine uygun bir yer bulmuş ve kısmet zembilini önüne koyarak oturmuştu. Tabii herkes de onun oraya güreşmek maksadıyla gelmiş bulunduğunu anlamıştı. Ne olacaktı şimdi? İşin bu tarafını hiç kimse kestiremiyordu. En çok telaş eden de hakem heyeti olmuştu. Herkes buraya Pamukçulu Osman ile İdris pehlivanın güreşlerini seyretmek üzere gelmiş bulunuyordu. Halbuki hiç de hesapta yokken Hasan pehlivan da çıka gelmişti. Üstelik bunlar Hasan pehlivanın ne derece inatçı olduğunu da çok iyi biliyorlardı. Herhalde işler biraz hayli karışacağı, bir takım tatsız olaylar baş göstereceğe benziyordu.

0: Sonunda baş hakem birini göstererek Vidinli Hasan Pehlivan'ı yanına çağırdı. Hasan Pehlivan da kısmet zembilini birine bırakarak hakem heyetinin yanına geldi. Selamdan sonra ona oturacak yer gösterdiler. Arkasından baş hakem, "Buraya güreşleri seyre mi yoksa güreşmeye mi geldin?"
1: "Elbet güreşmeye geldim."
0: "İyi ama başta yalnız bir çift pehlivan var. Pamukçulu Osman'la Filibeli İdris pehlivanlar tutacaklar." "Ben buraya Osman pehlivanla tutmak için geldim. Geçen gün güreşimiz yarıda kaldı. Bunu siz de biliyorsunuz. Bunun ise bu güreşi ne pahasına olursa olsun ayırmaya kararlıyım. Zaten siz de güreşinizi bir başka vakit ayırırsınız dememiş miydiniz? Ben de sizin bu sözünüze inanarak güreşi bıraktım."
2: "Peki İdris pehlivan ne olacak? Osman onu yendi. Bunun intikamını almak ister."
0: "İdris pehlivanın durumu beni hiç ilgilendirmez. Ben sadece kendi güreşimi bilirim."
2: "Biraz insaflı ol Hasan pehlivan."
0: "Benim değil, sizin insaflı olmanız gerekir."
2: "Canım sen bugün misafirimiz ol, yeter. Ağaya söyleriz. Seni boşta döndürmez.
0: Fakat bırak da Osman pehlivanla İdris pehlivan baş başa güreşlerini yapsınlar."
3: "Ben buraya 3-5 kuruş koparmak için değil, yarıda kalan güreşimi tamamlamak için gelmiş bulunuyorum."
2: "İşimizi çok zorlaştırdın. Başka bir baş pehlivan da yok."
3: "Ne olursa olsun, gerekecek olursa Osman pehlivanla da güreşmeye o kadar hevesliyse Filibeli İdris pehlivanla da arka arkaya tutmaya hazırım. Var mı başka bir diyeceğiniz ha?"
0: Bu sözleri söyledikten sonra da izin falan istemeye lüzum görmeden yerinden kalktı, oturdu, yere doğru yürümeye başladı.

0: nasıl da inat ediyor dedi. Doğrusu onun bu derece inatçı olduğunu hiç bilmezdim. Başhakem başını salladı. Ben onu çok iyi tanırım. Nuh der de peygamber demez soyundandır. Peki ne olacak? Kabahat ağda. Güreş açık ilan edildi. Ben gidip kendisine durumu söyleyeyim. Biz kendisini güreşin dışında kalmaya razı edemedik. Belki o eder. Bu durum karşısında onlar için hakikaten yapacak bir şey yoktu. Hakem yani başhakem yerinden kalkarak misafirlerinin arasında oturmakta olan Hüseyin Ağa'nın yanına gitti ve durumu kendisine bildirdi. Hüseyin Ağa olsun, öbür misafirleri olsun meselenin farkındaydılar ve işin nereye varacağını onlar da kestiremiyorlardı. Başhakemin ise bir çözüm yolu bulduğunu sanırlarken şimdi o kendilerinden çare bulmasını istiyordu. Hüseyin Ağa, vallahi bu iş size düşer. Ne yapmak gerekirse karar veriniz. Bu kararınızı tatbik ediniz. Hüseyin Ağa bir bakıma haklı konuşmuştu. Başhakem de ister istemez oradan eli boş döndü. Bu durumdan en çok memnun kalan güreş yerini şimdi tıklım tıklım çevirmiş bulunan seyircilerdi. Hasan Pehlivan'ın gelişi yeni bir heyecanlı hava meydana getirmişti. Güreşler muhakkak ki daha zevkli ve daha heyecanlı olacaktı. Ancak hiç kimsenin kestiremediği taraf hakem heyetinin işin içinden nasıl çıkacağıydı. Pamukçulu Osman Pehlivan'ın hiçbir şeyden haberi yoktu. Filibeli İdris Pehlivan odasına girince uzanmış olduğu sedirden kalktı.
1: Vakit tamam mı İdris Pehlivan?
2: Yaklaştı ama henüz gelmedi.
1: Yavaş yavaş soyunmaya başlasak mı?
2: Soyunmaya soyunuruz ama işler biraz karıştı.
1: Ne oldu ki?
2: Vidinli Hasan Pehlivan da çıka geldi.
1: Öyle mi?
2: Onun gelişiyle de her şey berbat oldu.
1: Neden?
2: Buraya ille de seninle güreş tutmak için geldiğini söylüyor. Hakem heyeti o kadar öğüt verdi dinlemiyor. Son olarak da ben de gittim yanına. Her ne söylediğimse kararından döndüremedim. O ilk güreşinizin yarıda kaldığını ileri sürüyor. Her şeyden önce bunu tamamlamak kararında olduğunu söylüyor.
1: Peki ne olacak şimdi?
2: Orasını bilemem. Hakem heyeti bir çare arıyor ama doğrusu bulabileceğine pek inanmıyorum. Hasan Pehlivan çok inatçıdır.
0: Bu haber Pamukçulu Osman Pehlivan'ın hiç hoşuna gitmemişti. Fakat bunu belli etmek istemedi.
1: Seninle tutamazsak üzülürüm.
2: Ben de. Hadi soyunalım yavaş yavaş. Bakalım işin sonu nereye varacak.
0: Soyunurlarken hiç de konuşmamışlardı. İkisi de düşünceliydi. İkisinin de keyfi kaçmıştı. Pamukçulu Osman Pehlivan'ın Hasan Pehlivan'dan çekindiği yoktu. Onun keyfini kaçıran şey onunla güreşmekten zevk almayışıydı. Hasan Pehlivan çok sert ve ağır bir pehlivandı. Cazgır'ın onu ezmek niyetinde olduğu yolundaki sözleri de aklından çıkmış değildi. Böyle bir pehlivanla güreşmekte zevk yoktu. Sonra o Hasan Pehlivan'la güreş tutacak şekilde hazırlanmış da değildi. Ama eğer hakem heyeti onları eşlendirecek olursa buna bir itirazda da bulunmayacaktı. İşi olduğu gibi kaderine bırakmış bulunuyordu. Bütün öbür güreşler sona ermiş, sıra büyük güreşe gelmişti. Vidinli Hasan Pehlivan da oturduğu yerde soyunmuş ve kısmetini giymişti. Cazgır usulen baş pehlivanları ortaya çağırınca üç pehlivan da meydana yürüdüler.

0: Pehlivanlar yağ kazanın yanına varır varmaz Vidinli Hüseyin Pehlivan'ın hemen yağlanmaya başladığı görüldü. Ortada üç pehlivan olduğuna göre ancak bir çift güreşecekti. Pehlivanlardan biri ister istemez güreşin dışında kalacaktı. Onun için hemen yağlanmaya sebep yoktu. Bu sırada Cazgır da yanlarına gelmişti. Hasan pehlivanın kararı beklemeden yağlanmaya koyulmuş bulunmasını o da beğenmemişti.
1: Acelen ne Hasan pehlivan? Hakem heyeti aramızda kura çekmeye karar vermiştir. Daha hanginizin Osman pehlivanla tutacağı belli değilken ne diye yağlanırsın?
0: Ben buraya Osman pehlivanla tutmak için geldim. Başka bir şey bilmem. Geçen gün onu zorla elimden aldınız ama bugün alamayacaksınız. Bugünkü güreşimiz burada. Er meydanında ayrılacaktır.
2: Cazgır buna rağmen oralı olmadan kurayı çekti. Kurada Hasan pehlivanın istediği gibi çıkmasın mı? Bu durum karşısında Pamukçulu Osman pehlivanın Vidinli Hasan pehlivanla tutması kesinleşmiş oldu. Filibeli İdris pehlivan canı sıkılmış olarak meydandan çekilirken Pamukçulu da yağlanmaya başladı. Bu sırada Cazgır da durumu ve çekilen kuranın sonucunu halka ilan etmişti. Oraya gelenler Pamukçulu Osman pehlivanın İdris pehlivanla güreşini görmeye hazırlanmışlardı. Ne var ki durum olduğu gibi değişmişti. İki pehlivan yağlandıktan sonra yan yana durdular. Cazgır onları usulen halka tanıttıktan sonra duasını yaptı.

0: Bakalım bizim pamukçulu Osman Pehlivan Hasan Pehlivan'la ne yapacak? Bunu da hep birlikte bir sonraki programımızda şahit olacağız sevgili dinleyenler.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli.

0: otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık, kasırgen gittik.
5: O sacatere gördüm.
4: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Sultanım cazibin cezbeveren sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
7: Aynı sünnet sevdiği.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
7: Kendi gitti. Sevgisine gitti.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nefsini elinde bulunduran Allah'a yemin olsun, hiç şüphesiz Allah'ın en sevgili kulları, Allah'ı kullarına, kullarına da Allah'a sevdiren kullardır. Buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiği bu durum mürşitlik rütbesidir. Çünkü mürşit, gerçek manada Allah'ı kullarına, kullarına da Allah'a sevdiren kişidir. Bu sebeple mürşitlik, sufiler için makamların en üstünü ve Allah'a davet yolunda peygamber vekilliğidir. Mürşidin kulları Allah'a sevdirmesi şöyle olur. Önce müridi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymaya teşvik eder. Kim de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyarsa Allah onu sever. Nitekim ayette şöyle buyrulur. Resulüm, onlara de ki, eğer siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizi sevsin.

Mürşidin Allah'a kullarına sevdirmesi de şöyledir. Mürşid, müridi manevi kötülük ve kirlerden temizlenme yoluna sevk edip terbiye eder. İnsan çirkin huylardan ve sıfatlardan temizlenince kalp aynası parlar, içinde ilahi azamet nurları ışık verir ve tevhidin güzelliği ortaya çıkar. Basiret gözü celal nurlarına gözetlemeye ve ezeli kemale seyretmeye çekilir, ilahi huzura can atar. Böyle olunca kul Rabbini sever. İşte bu nefsi terbiyenin bir neticesidir.

sonsuzluk kervanı istemem azat. Köleniz olmakmış gerçek hürriyet. Ölmezi bulmaksa biricik niyet. Bastığınız yerde ebedi hasat. Sonsuzluk kervanı istemem azat.

mürşidine olan muhabbetini bu mısralarla dile getiren Necip Fazıl Kısakürek, bir gün gemiyle yolculuk yaparken birisi yanına yanaşır ve dinimizin emir ve tavsiyeleri herkes için bir değil mi? Bunları yerine getirsek yetmez mi? Tasavvufa ne gerek var diye sorar. Mürşidinin bir bakışıyla bütün hayata güzelleşen Üstad Necip Fazıl bu soruya şöyle cevap verir. Yüzerek gidebileceğin halde neden gemiye biniyorsun ki? Sonuçta gideceğin yer aynı değil mi? Boğazdan yüzerek geçsene. Evet, üstadın buyurduğu gibi bir mürşidi kamille Allah'a yol almak ile kendi başına Allah'a ulaşmaya çalışmanın farkı denizde gemiyle yol almakla yüzerek gitmek gibi bir şeydir.

Büyük Veli Ebu Ali Dekkak Hazretleri, Mürşid-i Kamil'in gerekliliğini şöyle anlatır. Bir başına bakımsız olarak kendiliğinden biten ve yetişen ağacın meyvesi olmaz. Her şeyin bir sebebe bağlı olmasının gerekliliği Allah'ın değişmez kanunudur. Zira O her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Zahiri doğum ve çoğalma annesiz mümkün olmayacağı gibi manevi doğum denilen marifette kamil mürşidin terbiyesine girmekle gerçekleşir, kendiliğinden olmaz.

0: Gavs-ı Kassevi Hazretleri bir sohbetinde, tasavvufa girince Allah'ın muhabbeti hasıl olur, Rabbül Alemin Hazretlerinin sevgisi kalplere dolmaya başlar. Kalpler dünyadan koparak Allah yoluna yönelir buyurmaktadır. İşte Kasri'ye gelenler bir mürşid-i kamilin rehberliğinde Allah'a yaklaştılar. Allah'ı sevdiler ve Yüce Mevla'ya sevdirildiler.
1: Allah dostunun yanına gittiğiniz zaman dünyayı unutursunuz. Tamamen Allah'ı hatırlarsınız. Allah'ın emirlerini hatırlarsınız. Yasaklarından kaçmaya çalışırsınız.
2: Şimdi bakın. Sen her ne kadar ibadet yapıyorsun Allah karşısında ama şimdi o mürşidi kamile gittiğin zaman ondan ayrıldığın zaman her ne insan olarak, beşer olaraktan bir hataya düştüğün an hemen gözünün önüne geliyor o. Diyorsun ki ben şimdi gideceğim gene o mürşidimin yanına. Ben ne gözle, ne yüze ona bakacağım.
3: Şimdi Allah'ın dostlarından gidince onlar Allah'ın nuruyla malum ya ayette kalbimize nazar. O nur oraya gelince birçok manevi hastalıklardan arınıyoruz, temizleniyoruz. Farkında değiliz yani. Manen bizi temiz.

0: diyorlar yani kurban. Bu bakımdan yani bir evliyaullah diyor, ben mürşidimin bir nazarı yer gök altınla değiştirmem. Onlar Allah'ın nuruyla bakınca işte o adam nefsi amare de ölüyor onların nuruyla bakınca. Yani sonsuz menfaat oluyor kurban.
1: Yani bu yalnız bütün ümmeti Muhammed'in bütün kainat için büyük bir nimettir bunlar. Yani

0: Hayatı değişiyor. Dünya ahireti hepsi bambaşka oluyor. Yani insan hangisi ne talep ederse Rabbül Alem onu veriyor. Bundan daha güzel bir şey olması mümkün değil yani.
1: Hasri Köyü, Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
2: İnsan yani tek başlı başına tek bir varlık değil. İnsan nefis sahibi ve Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan nefsin büyük düşmanınızdır diyor, apaçık düşmanınızdır diyor. Ancak Saadat-ı Kiram'ın vereceği reçete ile, onların talimatıyla, onların manevi yardımıyla insan nefsiyle ancak mücadele edebilecek.
3: Hasan Şahin, 1953 Eskişehir doğumlu. Bir kitabın satırlarından bir dua düşüyor Hasan Bey'in gönlüne genç yaşlarda. Ve Hasan Bey bir rüyanın ellerinden tutup bu duanın peşine düşüyor. Hasan Bey'in hikayesi Feridüddin-i Attar Hazretleri'nin Muhdisleri Er, Elleri Arslan Eden eseriyle başlıyor.
2: İsmim Hasan Şahin, Eskişehir 1953 doğumluyum. Ankara Kimya Sanat Enstitüsü mezunuyum. Emekliyim. İlk babamdan işitmiştim. Yalnız ilk tövbe etmemden önce bir rüya sonunda babam yönlendirmiş oldu. Okuma merakım var. İşte okul kitapları, gazete, dergi falan derken dini kitapları da zaman zaman okuyordum. Bir defasında Tezkeretül Evliya kitabını okuyordum. Birkaç sayfa bir süre okurken oradaki Allah dostlarının hayatlarını, menkıbelerini orada öğrenmiş bulunuyoruz. Bu sırada bu mübarek zatların hayatlarını orada okurken aynı zamanda ara sıra dua ediyordum. Ya Rabbi diyordum, senin bu zamanda böyle bu eserde adı geçen, menkıbeleri geçen zat-ı muhteremlerin, bu Evliyaullah'ın, onların emsali kimse var mı? Varsa yani bana onları gösterir misin, nasip eder misin diye zaman zaman dua ediyordum. Bir rüya aleminde bir bu çift yönlü yol deniyor sanıyorum. Bu şehirler arası yoldan böyle tepecikler arasında bir yolda İki tane deve görüyorum, üzerleri yüklü ve benim baktığım istikametin karşı tarafına gidiyorlar. Yani son, en sondaki bir kervanın sonu gibi öyle bir görüntü var ve böyle net işitilebilen bir ses, 2-3 defa tekrarla birisi sessizce Hazreti Muhammed'in kervanı gidiyor.

2-3 defa tekrar eden ses işitiyorum. Söyleyen kişiyi göremiyorum. Zaten kendimi de görmüyorum. Yani orada bir nokta gibiyim orada. Sadece varlığımı hissediyorum. Birisi tekrar tekrar Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam kervanı gidiyor diye sesleniyor. Kendimi göremiyorum. Yalnız böyle sanki insan bağlı olur ya, böyle bir hareket edemez durumda kendimi hissediyorum. Yani hareket etmeye çalışıyorum.

0: Yani güya kervana yetişecek gibi. Sonra uyandım. Tabii rüyaymış. Rüya olduğunu anladım. Sabah namazlarına kıldık. İşte kahvaltı sırasında babam zaten evde. Bir aradayken kendilerine rüyamı anlattım. Babam meğer önceden tövbe almış. Rüyamı anlatınca hayırlı olsun, hayırdır inşallah dediler ve babam hiç durmayın, nasıl olsa işte hafta sonuydu, cumartesi veya pazar günüydü, bu okul tatilini değerlendirmiş olursun, dedenle beraber iç aydınlıkta Osman Hoca'ya gidin diye tarif ettiler. İç aydınlık camisinde Osman Hoca vardı. Beraberce gittik ve işte muhtemelen öğle veya ikindi namazı. Kendisi imam olduğu için namazı kıldırmıştı. Cemaat ayrıldıktan sonra kendisine tanıştık, verdik. Kendisine tövbe etmek istediğimizi söyledik. Osman Hoca'dan tövbe almış bulunduk.
1: Ya Rabbi, bütün yapmış olduğum günahlardan benmişim. Keşke yapmasam. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Çünkü efendim, Allah dostunun elinin üzerinde Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eli var. O elin üzerinde de Cenab-ı Hakk'ın ilahi kudret eli var. Kudret eli var. Çünkü azai cevahirleri halk eden Cenab-ı Hak. Şu ellerin, şu parmaklarında şöyle şu kıvrım olmasa bir şey tutabilir miyiz? Tamam. Bir de tırnakları koymuş. Ne güzel yaratmış canım. O olmasa et olur. Hepsi bir araya gelince bir mukavemet oluyor. Demek ki o eli tutan Cenab-ı Hakk'ın ilahi kudretini tutmuş oluyor. O tövbe yapınca işlediği günahların efendim seyyi ellerini ta ki bülüğü çağından o ana kadar günahları sevaba tebdil ediliyor Cenab-ı Hak. Sevap. Onlar silinir yerine sevap yazıyor. 1000 adet günah işlemiş, 1000 adet günah gitmiş, 1000 adet sevap yazılmış. Neden? Allah Celle Celaluhu'nun kudret eline yapışmış oluyor kişiler. Kudret eline yapışmış oluyor. Mevla affetmez mi istiyor? Günahına tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir diyor Allah Resulü. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm. Ettaibü minel zembi kemel lâ zembele. Estağfirullahel azim ve etûb ileyh ve esellullâhe li ve lekum tevfik ver. Günahına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Bu kapılar var, bu kârlar vardır. Ey iman eden kullarım, siz kendinize efendim tesir edince bir tövbeyle tövbe ediniz. Altından ırmaklar, nehirler akan cennetlere koyacağız. Tesir edici bir tövbeler. Tövbemizde kalmayı nasip etsin, devam etsin. Hidayet üzerinde kılsın cümlemizi Cenab-ı Hak.
2: Hayat, insanı Allah'a götürmek üzere yaratılmış davetlerle doludur. Her bir davetin sonunda insanoğlunun karşısına Kur'an-ı Kerim çıkarak "Hala iman etmeyecek misiniz?" diye sorar. Bu, inanmayanlar için bir ikaz, inananlar içinse bir iman tazeleme vesilesi olur. Mürşid-i Kamil'in işi de insanları hak yola davet etmekten başka bir şey değildir. Bu davetin kalpte tam bir fayda sağlaması içinse bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartların birisi de mürşid ziyaretidir. Müridin bu ziyaretten umması gereken menfaat, dünya üzerindeki tüm servetlerden daha üstün olmalıdır. Eğer mürid bu ziyareti bazı sebeplerle geciktirmişse, mürşidin duası sebeplerin ortadan kalkması ve müridin huzura kavuşmasıdır.
0: O sıralar tabii ortam müsait değil, yani kavuşumuz ziyarete katasallahu sırali. Pek imkan olmadı. Kimseyi tanıyıp açılamadığımız için. Fakat 70 senesinin yazında okuldan mezun olup Batman Petrol Rafinerisi'ne çalışmaya başladım. Günün birinde rafineri laboratuvarında çalışıyorum. Günün birinde laboratuvara numara

0: Ne getiren? Şöyle nur yüzü, sakallı bir birisi selam verdi. Bana kardeş sana bir şey söyleyebilir miyim? Dedi. Ve söylediğim bir şey yapar mısın? Deyince ben durakladım. Yani iyi bir insana benziyorsun ama sen acaba ne söyleyeceksin gibisine durakladım. Peşinden benden olumlu, yani hemen cevap alamayınca, makul cevap alamayınca hemen çıktı. Tabii numunesini bıraktı. O başka bir ünitede çalışıyor. Dışarı çıktı. Hemen hatırıma Gavs-ı Azam Hazretleri'nin, yani tanıyan birisi olabilir muhtemelen. Bu kişi mutlaka bana güzel bir şey söyleyecek kanaatiyle. Çünkü sakallı bir insan, böyle nur yüzlü bir insan. Hemen peşinden koştum. Laboratuvarı hemen geçmek üzere, yani binadan biraz ileri koştum, yetiştim kendisine. Sordum. Ziya abi dedim, Tokatlı Ziya abimiz vardı. Ziya abi dedim, hayırdır, bana bir şey söyleyecektin. Neyse, ben dedim merak ediyorum, bir şey tahmin ediyorum, bir beklentim var ama dedim. Ya dedi, biz işte hafta sonu Kadirye'ye gideceğiz. Beşiktaş'ın yakınlarında sanırım, yani Batman'a bir yerde yakın sayılır. Gideceğiz, sen de gelir misin diyecektim. Sana teklif edecektim. Beşiktaş'a dedim, yani oraya niçin gideceksiniz? Dedi, bizim kalsımız var, işte şehrimiz var, onu ziyarete gideceğiz. Sen de gelir misin? Ya dedim, Gavs-ı Azam Seyyid Abdülhakim Hazretleri değil mi sizin şeyhiniz? Deyince o şekilde tanışmış olduk ve hafta sonları, yani haftada bir vardiyalı çalışıyoruz ve gayet müsait olabilecek. Sanırım bir 52 saat mi, bir muazzam bir rahat tatil süremiz oluyordu hafta sonları diyebilirim. İşte öyle bir zamana denk geldi zaten. Beraberce ilk ziyaretimiz o şekilde oldu.
1: Din kardeşini Allah rızası için ziyaret eden kimse cennetliktir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte. Evet, hadisi şerifte de buyurulduğu üzere kişi Allah rızasına niyet ederek Allah dostunu ziyaret ettiği zaman Allah için sevginin ve ziyaretin sevabına ulaşır, ilahi muhabbet ve cennetle lütuflandırılır. Hasan amca da bu müjdeyle yola çıkar ve ömrü boyunca unutamayacağı bir hayatın heyecanına yelken olur.
0: Yani ulaşımda mesela Kadir için daha sıkıntılı olabiliyor. Çünkü istenildiği zaman insan istediği aracı bulamıyor. Kabile halinde gidildiği için bize bir kolaylık oldu. Yani tabii bir insan ister istemez bir heyecan, bir telaş içerisinde oluyor. Yalnız nasıl tarif edeyim? Bu zaman zaman Sofi kardeşlerimizle bir araya gelip, zaten kendilerini sonradan tanımış oldum ama daha ilk mesela ziyaret için gittiğimizde böyle önceden birbirlerimizi tanıyormuşuz gibi bir samimiyetle karşılaştık. Yani tabii herkes soruyor mesela, neredesin, işte nereden geldin, hoş geldin kabininden. Ve yani minibüs içerisinde de tabii bir güzel bir ortam var. Yani bir sohbet ortamı, bir muhabbet ortamı. Bunlar tabii bir yerde sanki heyecanımızı şey yapıyor, işin doğrusu. Heyecanımızı yatıştırıyor aslında. Yani gayet sakin bir şekilde gidilmiş olsa o zaman galiba o mübareği ilk gördüğümdeki o kalbini çarpsın.

0: önceden yani yaşamak durumundaydım mutlaka. Çünkü sürekli bir heyecan, sürekli bir öyle bir durum söz konusu. Tabii köye ulaşıncaya kadar geçen zaman zarfında yani oradaki yapılan sohbetler, bazen arada söylenen kasideler, bunlar dediğim gibi işin doğrusu heyecanımızı yatıştırdı. Ama tabii gözümüz sürekli ileride, yani köye geldik mi, nerede diye, yani bir an evvel gelmek istiyoruz. Bir minibüsle gitmiştik Kadri Köyü'nde. Bir an önce ulaşmak, kavuşmak istiyoruz. Sonunda hamdolsun Mubare'yi görmek nasip oldu. Köye ulaştık. Mubare'nin camide olduğu söylendi. Tabii insan ister istemez ilk defa bir Allah dostunu, ki sonradan daha nispeten yakinen tanıdığımız, tanımaya çalıştığımız Kavs-ı Azam Hazretleri Kadısallahu Sallallahu Aleyhi, yani onu görme heyecanı önceden zaten mutlaka zaten bir heyecan vardı. Biz de abdestlerimizi alıp hazırlandık ve içeri girdik. İlk gördüğümde tabii adeta, yani nasıl tarif edebilirim? Yani işin doğrusu böyle bilinen, yani insanların bildiği, toplumun tanıdığı Ümmet-i Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam tanıdığı bir mübarek zatı, yani görmüş olmak tabii insana daha başka bir sevinç, daha farklı bir şey veriyor yani. Yani muazzam bir sevinç, tarif edemeyeceğim bir sevinç içerisindeyim o şekilde. Yani gayri ihtiyari ilk gördüğümde bir korku, yani sevinçle karşı bir korku ya kapıldım. Yani insan, yani yaklaşmak istiyorsun, mutlaka ziyaret etmek istiyorsun. Yani bir aradığımız bir insan, kavuşmak, görüşmek istediğimiz bir Allah dostuna ulaşmanın sevinciyle beraber bir mübareğin heybetinden bir şeye kapılıyoruz. Yani kalbimiz çarpıyor, bir korkuya kapılıyoruz.
1: Şimdi öyle bir zatın yanına gittiği zaman tabii insan da başka bir hal oluyor. Acaba onu göreyim, nedir acaba, bir hani bir heyecan da oluyor insanlarda da. Ula bu böyle bir Allah dostu, herkes tarafından seviliyor, sayılıyor. O kadar insanlar buna tabi olmuş geliyorlar. Acaba bu nasıl bir insandır da? Bundan dolayı da tabii insanlarda bir başka bir hal oluyor. Onu bir heyecanla bir görmek istiyor. Bir göreyim diye. Yani bu şeyde oluyor yani o insanda. Tabii gördüğün zaman da daha başka bir haldir. Hatta oradaki o müritler ona gittiği zaman, o cezbelendiği zaman, gittiğin zaman ya, daha bir heyecanla bir başka şey bakıyorsun ona. Onu öyle görüyorsun.
0: Halbuki mübarek öyle mütevessim bir şekilde karşıladı bizleri. Yani oturduğu yerde bize o şekilde nazar ediyordu. O şekilde yanına yaklaşmış olduk. Tabii ziyaret ettikten sonra mübarek biraz kısa bir sohbetinde mesela birkaç kelime hal hatır sorması, nereden geldiniz filan dediği sıralar gayet rahatlamıştım. Kalbimizde böyle tarif edemeyeceğimiz bir duygu yaşadım. Yani hiç önceden rastlamadığım, yaşamadığım böyle bir rahatlık. Böyle adeta insanın cisminde bir farklı, ayrı ayrı bir durum, ayrı bir şey, tarif edilmez bir rahatlık yaşadık.

Şimdi o doyum, o görmek, bir de hani susamışsın, çöllükte gezmişsin, hararetli, günlerce, aylarca susuz kalmışsın. Şimdi o seyretmeyi doymak mümkün değil. Hatta öyle şey ki, mübarekler böyle şey ettiği zaman sanki aşağıla böyle sallanıyor. O şeyden gelenlere böyle rune dediği zaman böyle insan çok acayipleşiyor. Yani...

0: anda ben cezben ne olduğunu fazla şey yoktu yani. Rahmetli Fikret abinin sohbetine cezbe oluyordu, şey ediyordu ama yani o kadar cezbeyle daha tanışmış değildim. Cezbeye gelenlere böyle bakıyorum ki bunlar diyor mutlaka Allah'ın aşkı mahvettiğinden dedim.
1: Gavsumuz Kadısallahu Aleyhi mübarek böyle yani bizlere mütebessim bir şekilde baktığı halde, gülümsediği halde yani nasıl tarif edebilirim? Böyle bir korku, heyecan, sevgi karışık bir şekilde kalbim acayip bir şekilde çarpıyor. O şekilde mübareğin yanına yaklaşmaya başladık. Tabii sırayla herkes elini öptü, ziyaret ediyoruz. En son birkaç içimizden birkaç kişi yeni gidiyormuş ki tabii Cenab-ı Allah'ın lütfuyla mübarekliğine malum. Beni de onları da işaret edip yakınla oturun diye söylemişti. Hoş geldiniz dedim bari. Nasılsınız diye sordu. Ayrı ayrı her birimize ilgilen neresiniz diye ayrı ayrı sordu. Sonra vakit öğlendi sanıyorum. Namazlar kılındı. Sonra herkese kendi dilinden mübarek ayrı ayrı ve teker teker tövbe ver. Teker teker tövbe ettik mübareğin elinde. Bize işte ne yapmamız gerektiğini izah ettiler. Yani talimat, malum talimat deniyor. Talimat verildi. Sonra biz o zaman kısa süre kaldık. Yani bir veya iki namaz vakti. Onu net çıkartamıyorum. Kafile başkanıydı sanıyorum. İzin istediler ve tekrar ayrılacağımız zaman tekrar kavusumuzu Kadısallahu Aleyhi tekrar elini öpüp ziyaret edip oradan ayrılmış olduk. Yani böyle insan ayrılmak istemediğim halde mecburen başka bir zaman inşallah tekrar geliriz ümidiyle oradan ayrılmış olduk.
2: Gerçek derviş olan kişi aşk derdine düşmek gerek. Düşmeden bitmez bir işi. Aşk derdine düşmek gerek. Eren mürşit yoluna bel bağlaya, canu ciğerler dağlaya, gâh inliğe, gâh ağlaya, aşk derdine düşmek gerek. Aşksızlara bu yol haram, anın işi olmaz tamam, derviş olanlar sabah akşam, aşk derdine düşmek gerek.
1: Babama sen Hasan'ın babası mısın diye mübarek bu şekilde bir babama iltifatları olmuştu. Ben de o sıra bir acayip oldum yani mübarek ben kimim yani bizi hesaba alıp bu iltifatlarda aslında risk de var diye söylenir. Ama mübareklerin işlerini bilemiyoruz tabii. Artık hac tamamlandı, hacılar döndü. Birkaç sefer telefon olayı oldu. Telefonla birkaç arayan oldu. Ya hacı kardeş ne yapıyorsun falan, gelmiyorsun. Dedim kardeşim siz birisiyle

0: Karıştırıyorsunuz beni. Yanlış numara galiba dedim. Kusura bakmayın dedim. Ya yok, ne yapıyorsun sen? Hasan değil misin sen? Beraber gittik falan. Ya Rabbi.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla.
4: 884-2264 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Katibin elleri nurdan bir divit gibi iner kirpiklerinden. O güzeller güzeli her nazar edişinde bir nasiplinin ismi yazılır deftere. Her müridin nasibi başka başkadır. Ancak ortak bir yanları varsa o da mürşidin huzurunda her birinin isminden önce gelen evlatlık sıfatıdır. Mürşidi Kamil hiçbir evladını hatırından çıkarmaz. Bu Evliyaullah'ın vefasındandır. Hasan amcadan dinliyoruz.
1: İkinci gidişim babam Batman'a gelmişti. Tabii aslında Gavs-ı Azam Hazretleri'ni kadısıyla mübareği ziyaret için gelmişti. Ama tabii ben de orada bulunduğum için, orada çalıştığım için geldi, görüştük ve beraberce gitmiş bulunduk. Orada beraber tekrar Kadir Köyü'ne gittiğimizde Gavs-ı Azam Hazretleri'ne kadısı Hasır Ali mübareğe benim dayımın kızı için yani talip olduklarını bunun için yani adab gereği izin istediklerini söylediğinde ben biraz mesafeli biraz daha kenarda duruyorum. Babam mübareğin yanında. Tabii rahatça işitiyorum söylenenleri. Ve hiç hatırlamıyorum mübareğe yani adımı mübareğin bilmesi gayet doğal bir şey. Yani zahiren bilse de bilmese de söylemesi gayet doğal bir şey ama babam işte söylediği zaman böyle bir durum var dediği zaman Gavs'ımız Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem aynı çatı altında büyümemişlerse olur diye izin vermişti. İzin vermişti ve peşinden babama sen Hasan'ın babası mısın diye mübarek bu şekilde bir babama iltifatları olmuştu. Ben de o sıra bir acayip oldum. Yani mübarek ben kimim yani bizi hesaba alıp bu iltifatlarda aslında risk de var diye söylenir. Ama mübareklerin işlerini bilemiyoruz tabii. Öyle sormuştu. Babam da hatta duraklamıştı o zaman. Çünkü her ne kadar o zaman ziyaretçiler azsa

0: da yani mesela bizim gittiğimizde şu an yaklaşık olarak söyleyebilirim. İlk gittiğimizde diyelim 50-60 kişi var. Sonrakinde de yani benzeri sayıda yaklaşık insan oluyor ve rahatça mübarek ziyaret edebiliyoruz. Ama birebir mübarekle konuşma mümkün olsa da insan cesaret edip böyle keyfiyetle gidip konuşmak yani bilemiyorum. Belki cesaret istiyor, belki onu zaten yani işte babama o şekilde söylemişti ve mübarek izin vermişti. Onun dışında birkaç defa ziyaretimiz oldu yakın olması sebebiyle.
1: Kulum bana bir adım yaklaşırsa ben 10 adım yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim buyuruyor Allah Teala bir hadisi kutsi'de. Bir hac mevsimi, hacılar son hazırlıklarını yapmış hacca gitmeye, Allah Teala'ya yaklaşmaya gitmektedirler. Fakat ne var ki Hasan amcanın buna imkanı yoktur. Yine de gönlü Beytullah'ta olmak ister. Onun imdadına ise az önce zikrettiğimiz kutsi hadis yetişir.
0: Hac olayı o sene bizim bir ufak iş yeri vardı. Akşehir'de kaldığım sıra tost hamburger yapıyoruz. Orada müşteri olmadığı sıralar yani bunu söylemem biraz yani yaptığımız bir doğru dürüst bir ibadet güzel bir şey yok ki neyini saklayacağım kalbimden söyleyeceğim. Yani gören olsa ya hayrola hacı filan sen kendini haçta mı zannediyorsun derler olayı vardır ya. Yani o sıra bu Zilhicce'nin ilk 10 günü olayı vardır ya. Hacın son şartların yapılacağı son günden önceki kurban kesilmezden. O bir hafta 10 gün zarfında o sıralar kendi kendime gidemiyorum. Yani madem ki gidemiyorum ya Rabbi sen de ya bizim yanlışlarımızı affeyle deyip orada olmak istiyorduk. Yani gerçekten insan Kavsani Kadı sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin niyet olayına vurgu yapması, daima hayır yönündeki niyetleri teşvik etmesi olayı bilenlerce malum. Mübareğin teşvik ettiği kabilden acizane gitmeyi istiyorduk. Bunun dışında da boş zamanlarında müşteri olmadığı zamanlarda kapıyı kapatıp o telbiye kelimesini lebbeyk Allahümme lebbeyk diye onu söyleyip kendimizi avutuyorduk.
2: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
2: Lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
3: Lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
2: İnnel hamde.
3: İnnel hamde.
2: Ve ni'mete.
3: Ve ni'mete.
2: Leke vel mulk.
3: Leke vel mulk.
2: La şerike leke.
3: La şerike leke.
0: O telbiye kelimesini lebbeyk Allahümme lebbeyk diye onu söyleyip kendimizi avutuyorduk. Artık hac tamamlandı, hacılar döndü. Birkaç sefer telefon olayı oldu. Telefonda birkaç arayan oldu. Ya hacı kardeş ne yapıyorsun falan, gelmiyorsun. Dedim kardeşim siz birisiyle karıştırıyorsunuz beni. Dedim, yanlış numara galiba dedim, kusura bakmayın dedim. Ya yok ne yapıyorsun sen, Hasan değil misin sen? Beraber gittik falan. Ya Rabbi. Bizim bir yere gittiğimiz yok.

0: Yani birkaç sefer telefonla arama oldu. Biz de gayri ihtiyari müsaade isteyip özür dileyip kapattık. Bunun dışında eşimi de aramışlardı. Benzer şekilde. O da makul bir şekilde yanlışlık olduğunu söylemişti. Karşı tarafı ısrar edilmiş yani. İşte o da aynı şekilde yanılıyorsunuz yani biz gitmedik filan demişti ama o da rüya aleminde şeyde bulmuştu yani elhamdülillah. Yani mübareklerin nimetleri çok büyük yani mümkün değil, inkarı mümkün değil. Bunları ancak yaşayan bilir.
1: Mürit, mürşidine kavuştuktan sonra ulaşacağı bütün manevi makamları mürşidinden bilmelidir. Çünkü mürşidi onu çepeçevre kuşatmıştır, buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Sadat-ı Kiram'ın kapısına salih bir niyetle gelen her insan, büyük manevi kazanımlar elde eder. Bunu elde etmenin yoluysa onları bulup dualarına talip olmaktır.
0: Yani bu saadetin kapısında bu yaşta genç insanlar biz hasbelkader orada çalışmanın fırsatıyla kavsumuzu ben naçizane kendi adıma kendimiz layık göremiyoruz da tabi Cenab-ı Allah'ın lütfu şüphesiz geniş, Sadat-ı Kiram'ın himmeti muazzam. Cenab-ı Allah Azze ve Celle onlara o saltanatı vermiş. Yani bir kısım insanlar yanlış bilse de, itiraz etse de, ne yapsalar yazık. Keşke gerçeği görseler, bilseler. Keşke en azından anlamak için gelip bir ziyaret etseler. İşin gerçeği nedir? Gelip bizatihi gelip görmeleri gerekir. Kaldı ki hususen Sadat-ı Kiram Hazretleri kadesallahu aleyhi ve ecmain yani mübarekler zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam zaten evlatlarıdır, zaten torunlarıdır. Yani bir Müslüman en azından bir mürşidi kamil değil, bir alim olarak dahi görse yani insanlar bu alimi, bu insanı niye ziyaret ediyor? Hiç değilse bu Resulullah aleyhissalatü vesselamın torunudur diye insan bir şeyde konuşmak böyle münkirlik yapmak yerine en azından gelip görmeli. Bu mübareklerin kapısında yani onların maddi manevi dünya ahiret yardımlarını himmetlerini bunları görüp bilip duyup kendi bizzatıyı fark etmese de etrafındaki insanlarda insan gayri ihtiyari fark ediyor. Yani daha bunun dışında mübareklerin keşif kerametleri kapıda görülen nice haller var ki acizane yaşadığımız nice haller var ki bilemiyorum. Batman'da kaldığımız süre başımızdan geçen bazı durumlar var. Belki bunlar denizden damla gibidir sanıyorum. İşin gerçeği öyledir. Cenab-ı Allah herkese de nasip etsin Sadat-ı Kiram'ın kapısına. Tövbe nasip etsin, istifade ettirsin.
1: Evet, gerçekten de denizde damla olmak gibidir. Evliyaullah'ın kapısından içeri girmek. Evliyaullah, Allah Teala'nın yeryüzündeki rahmet denizidir. O denize ulaşanlar bitmez tükenmez bir nimete kavuştular ve hayatları boyunca bu nimeti yaşadılar ve hala yaşamaya devam etmektedirler. Hasan Bey, Kasrik dergahında geçirdiği günleri kaldığı yerden anlatmaya devam edecek.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 13 Mayıs 2026 ve 26 Zilkade 1447 günlerden çarşamba. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam temenni ederek başlayalım. Cenab-ı Hak her şeyinde hayırlısını versin. Dün Samsun, Havza, Karabük, özellikle Karadeniz bölgesindeki yağışlar ciddi hasara da neden oldu. Buradan o bölgedeki kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu sene şükürler olsun yağmur hakikaten barajları doldurdu. Son derece verimli, bereketli bir yıl oldu. Uzmanların ifadesine göre galiba geçen yıla oranla %70-75 daha fazla yağış aldı ülkemiz. Ki bu hakikaten son derece sevindirici. Ama tabii yağışların çok olması, beri yanda tabii bahar mevsiminin bir özelliği de var. Dağlardan karlar da eriyerek ovalara inince tabii ki dereler, göller, nehirler taşma noktasına geliyor. Birçok bölgede barajlardan da su vermeye başladılar. Çünkü barajlarda da kapasite doldu. Hamdü senalar olsun, bu iyi bir şey. Ama dikkatli olmak lazım elbette ki. O bölgedeki kardeşlerimizin gerek tarlaları açısından gerek evleri açısından da dikkatli olmaları gerekiyor. Girişte de dediğim gibi biz her şeyin tabii ılıman olanını seviyoruz. Yani yağmur çok az yağdığı zaman istemiyoruz. Çok yağdığı zaman da istemiyoruz. Böyle bir dengede istiyoruz değil mi? Hayatımız hep bir denge üzerine kurulu. Serinliği severiz ama çok soğuk olursa dayanamıyoruz, istemiyoruz. Şöyle kışın sıcağı seviyoruz. İşte sobalar, kaloriferler vesaire. Ama ya da yazın sıcak çok fazla olduğu zaman onu da istemiyoruz. Karın yağışını severiz ama kar çok fazla yağdığı zaman onu da insan nefsi istemiyor. Niye? Çünkü o da zarara neden oluyor. Dolayısıyla biz her şeyin ılıman olanını, mutedil olanını istiyoruz ki bu da yeri geldikçe hep söylüyoruz. Bütün mutedil olanların birleştiği bir yer var, adına da cennet diyorlar. Yani ne terleyeceğimiz, ne üşüyeceğimiz, ne yorulacağımız, efendim hep bir denge üzerinde rahat edeceğimiz, hatta çalışma hayatının bile olmayacağı tam bir ne diyelim emeklilik. Evet, oradaki atalet belki sadece orası için anlamlı olabilir. Bu dünyada atalete yer yok. Diyelim ve iki gündür Belçika Kraliçesi Matilde ve onun başkanlığında büyük bir heyet gelmişti ülkemize. Yaklaşık 450 kişilik bir heyet. Bu da şunu gösteriyor. Bir taraftan tabii alışıyoruz. Çok çabuk alışıyoruz. Neye alışıyoruz? Efendim bundan 20-30 sene önceki halimizi düşündüğümüzde işte bu ülkeden hiçbir şey olmaz. Biz hiçbir şey yapamayız. Toplu iğne bile yapamıyoruz. En küçük çocukların oyuncakları bile Çin'den geliyor. Her şeyi dışarıdan alıyoruz. Biz bir şey üretemiyoruz psikolojisi çok yaygındı. Bugün neredeyse özgüven patlaması var. Her şeyi yapabiliriz. Gururuna da kapılmamak lazım. Yani orada da bir itidal söz konusu. Çünkü aşırı özgüven patlaması da başka bir zarara neden olur. O da hayal kırıklığına neden olur. Yani biz yaptık ettik filan değil. Orada da bir denge var. Derece derece yükseliş önemlidir. Dolayısıyla bizim burada mesela sevindirici olan nedir? Yurt dışından heyetler geliyor. İşte biraz evvel bahsettiğim gibi Belçika'dan 450 kişilik bir heyet geliyor. Ve bize hayran olduklarını söylüyorlar. Siz çok ileri gitmişsiniz. Sizden çok, bakın bu cümle çok önemli. Sizden öğreneceğimiz çok şey var cümleleri. Hakikaten insanın hani koltuğunu kabartan cümleler. Geçmişte biz onlardan çok şey öğreneceğiz diye bakıyorduk. Zira Avrupa'ya gitmek önemli. Sağlık açısından mesela düşünün, Yeşilçam filmlerini zaman zaman işte bu kanallar yayınlıyor. Oralarda bakın. Ciddi bir hastalık neticesinde doktorların söylediği ilk söz, burada yapacak bir şey yok, onu yurt dışına götürün. Hemen havalarında bir uçak ve uçakta efendim hastanın uçağa biniş sahnesi vardır. Akabinde bir sonraki sahnede de

Avrupa'dan dönüş şifaya kavuşmuş güya. Hep böyleydi yıllarca. Hatta kendi liderlerimiz bile, cumhurbaşkanları, başbakanlar yurt dışında ameliyat olurdu. Şimdi oradan başka bir noktaya geçtik sağlık alanda da. Yani sadece savunma alanında değil, sağlık sektöründe de çok ciddi bir kazanımlar söz konusu. Milyonlarca insan yurt dışından buraya artık tedavi için geliyorlar. Diyelim şu Belçika heyetiyle ilgili Güldener Sonumut Milliyet Gazetesi'nde şöyle yazmış, hemen o yazıyla devam edelim. Türkiye'den öğrenmemiz gereken çok şey var. Başlık bu. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığı'nda İstanbul'da düzenlenen Belçika Ekonomik Misyonlar refakat eden Belçika Savunma Bakanı Theo Franschke'nin temasları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 14 yıllık bir aranın ardından İstanbul'a 500'e yakın iş insanıyla gelerek Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük ekonomik misyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Frank'ın gıda güvenliğinden savunma sanayine kadar birçok alanda yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini dile getirdi. Milliyet gazetesinden Güldener Sonumut soruyor, neden bu kadar büyük bir ekonomik misyonla Türkiye'ye geldiniz? Yani bu kadar kalabalık 450-500 kişinin ne alemi vardı kabaca? Theo Franschke diyor ki sadece savunma alanına odaklanmadık. Gıda, biyoteknoloji, sağlık gibi alanları da kapsayan bir misyon var. Ayrıca lojistik, ulaştırma ve enerji alanları da yer alıyor. Tabii savunma boyutu da var. İttifak ve müttefikler tehdit altında. Bu yüzden de müttefiklerin savunma ve güvenlik alanında güçlü olması, birbirleriyle çalışması gerekiyor. Bu çerçevede Türkiye'den öğrenmemiz gereken çok şey var. Zira Türkiye silahlı kuvvetlerini zamanında modernize etti, inovasyon yoluna başvurdunuz, teknolojik devrim gerçekleştirdiniz. İHA ve SİHA'larla mücadele konusunda yapay zekaya başvuran teknoloji geliştirdiniz. Bunu da ilk yapan Avrupa ülkesi oldunuz. Bu yüzden de bunu takip etmemiz gerekiyor. Bu yüzden buradayız. Baykar'a bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Refakatinizde çok sayıda Belçikalı iş insanı vardı. Hangi somut neticeler elde ettiniz? Franschke diyor ki biz sadece gösteri için gelmedik. Somut anlaşmalar için geldik. Nitekim 30 anlaşma imzaladık. Çarşamba günü de Ankara'da gerçekleştireceğimiz temaslar çerçevesinde 30 kontrat daha imzalayacağız. 2 günde 60 kontrat. Bu devasa bir adım. Bu daha çok iş, daha çok ticaret, daha çok istihdam anlamını taşıyor. Daha çok ihracat ve daha çok işbirliği de demek aynı zamanda. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinden eleştiriler gündemdeyken nasıl cesaret edip Türkiye'ye dev yatırım iştahı geliştirdiniz? Eleştirilerden çekinmiyor musunuz sorusuna da Belçikalılar Türkiye'de olmaktan memnun. Türk halkını seviyoruz. Ülkenizden gurur duymanız gerekiyor. Çünkü muhteşem bir ülkeniz var. Ayrıca Belçika'da yaşayan çok önemli bir diaspora var. Belçika'da bulunan Türk kökenli iş insanları olduğu gibi Türkiye'de de Belçika veya Türk kökenli Belçikalılar var. Hem Belçika hem de Türkiye'de iş yapıyorlar. Ayrıca Belçika'nın yaşlı, Türkiye'nin ise çok genç ve bilgili, hareketli, dinamik bir toplumu var. Türkler çok girişimci ve işle ticari fırsatları iyi şekilde değerlendiriyorlar. Doğru, zor bir dönem söz konusu. Yani şöyle bir sorunun karşılığı bu da. Risk iştahınız çok yüksek, ancak Orta Doğu, Gürcistan, Rusya ve Karadeniz'deki gerilimlere bakarak jeopolitik riskleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Belçika olarak komşularımızdan memnunum. Türkiye'nin konumuna özenmiyorum. Zor bir durum olduğu kesin. Ancak NATO üyesi ve çok kuvvetli, güçlü bir orduya sahipsiniz. Türkiye komşularından dolayı sürekli güçlü bir orduyu muhafaza etmek için yatırımlar gerçekleştirdi. Biz bulunduğumuz konum nedeniyle bunu yapmak

0: kime diyor Güldener Son Umut'a. Milliyet gazetesinde yapmış olduğu röportajı böyle köşesine taşımış.
1: Son baskı.
0: Nebiymiş. Sabah da diyor ki Trump'ın Çin ziyareti ve İran savaşı sonrasının yeni düzen pazarlığı. ABD Başkanı Trump uzun bir aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor. İran savaşı öncesine Beyaz Saray'ın planı yeni tariflerle Çin ekonomisi baskı altında tutulacak. Bu ziyarette Trump Çin'e zayıflamış bir pozisyonla gidiyor. Çin'i dönüştürme planları tam işe yaramadı. Washington'ın Çin'i çevreleme ve tarifelerle, yaptırımlarla zarar verme baskısı istenilen sonucu üretmedi. Trump'ın bir önceki Pekin ziyaretinde Çin savunma pozisyonundaydı. Bu ziyarette Trump, Asya odağını İran savaşı nedeniyle dağıtmış durumda. Trump'ın savaşın bitirilmesi için Çin'in İran'a baskı yapması ve desteği karşılığında Tayvan meselesinde taviz verebileceği ihtimali Asyalı müttefiklerde endişeyi arttırdı. Bu ziyarette Amerikan tarafı görüşülen tüm başlıkları İran savaşı sonrası ortaya çıkacak yeni küresel güç dağılımına göre müzakere edecektir. Hürmüz'ün bloke edilmesi tüm dünya gibi Çin'e de zarar verse de Pekin yönetimi bu krizi aynı zamanda bir fırsat olarak okuyor. Savaş uzadıkça kriz bir askeri üstünlük mücadelesinden çıktı. Küresel ekonomik dayanıklılık testine dönüştü. Petrol fiyatları yükseldi. Enerji ve lojistik tedarik zincirleri zarar gördü. Asya ekonomilerine ciddi baskı oluşturuldu. Tüm bu çerçeveden bakıldığında İran dosyası görüşmenin merkezine yerleşebilir. Amerikan tarafı Çin'in Tahran üzerindeki ekonomik ve diplomatik etkisini kullanarak savaşın kendi kontrollerine geçmesini isteyebilir. Bu görüşmeden iki farklı sonuç çıkabilir. İlki, ABD Çin'in mevcut konumunu kabul ederek yeni bir rekabet yönetim modelinde anlaşabilir. Bu da küresel sistemde iki büyük gücün yeni güç paylaşımının sınırlarını belirler. Dolayısıyla bu ziyaret küresel düzenin yönünü belirlemede kritik bir eşik olarak tarihe geçer. İkincisi ise ziyaretin sonucunda büyük bir anlaşma çıkmayabilir. Ne ticaret savaşı tamamen biter ne de İran dosyasında kapsamlı bir çözüm ihtimali ortaya çıkar demiş Nebiymiş Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Yusuf Alabarda ile devam edelim. O da Akşam gazetesinde diyor ki günümüz savaş meydanları artık sadece tankların ve tüfeklerin çarpıştığı alanlar değil. Silikon çiplerin, devasa veri setlerinin ve soğukkanlı algoritmaların hüküm sürdüğü dijital arenalara dönüştü. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bu konuya dair geçtiğimiz günlerde son derece dikkatli okunması gereken bir değerlendirme yaptı. Veri analizi devi Palantir'in İsrail ordusuyla yaptığı işbirliğini açıkça ilan etmesi, modern savaşın etik sınırlarını ve gözetim devleti kavramının vardığı korkunç boyutu bir kez daha gündeme taşıdı. Ancak bu sadece bir teknoloji tedariğinden ibaret değil. İnsan hayatının birer veri noktasına indirgendiği sefil, baskıcı, korku dolu ve insanlıktan uzaklaşmış bir hayata mahkum edildiği bir gerçekliği bizlere dayatan bir husus. İsrail ordusunun Gazze operasyonlarında kullandığı Hapsora ve Lavender gibi yapay zeka sistemleri eski usul harplerin pabucunu damarttı. Geleneksel istihbarat yöntemleriyle haftalar süren hedef belirleme süreci bu yazılımlar sayesinde dakikalara indi. Yapay zeka, telefon görüşmeleri, sosyal medya paylaşımları, uydu görüntüleri ve drone verilerini tarayarak devasa öldürme listeleri oluşturmaya devam ediyor. Algoritma bir hedefi tespit ederken yanılma payını veya çevredeki sivil yoğunluğunu bir ahlaki ikilem olarak değil bir istatistiksel değişken olarak görür ve merhametsizce katliamlara kapı açar. Hapsora gibi sistemler bir binayı hedef alırken içeride kaç sivilin ikincil hasar olarak öleceğini hesaplayıp bu sayıyı askeri avantaja çevirmeye çalışır. Sonuçsa kaçınılmaz olarak toplu katliam ya da soykırımdır. Yapay zeka geçmiş verilerdeki ön yargıları kopyalayarak belirli etnik veya dini grupları otomatik olarak tehdit kategorisine alıyor. Denetlenemeyen, şeffaf olmayan ve hesap sorulamayan bu yazılımlar savaş suçlarını olağanlaştırıyor. Bir düğmeye basan operatör sorumluluğu algoritmanın sözde kusursuz hesaplamasına bırakırken sahadaki gerçeklik parçalanmış bedenler ve yok edilen mahalleler oluyor. Yapay zeka destekli savaş sistemleri savaşı daha hassas hale getirdiğini iddia etse de istatistikler tam tersini gösteriyor. Hedef sayısındaki geometrik artış kaçınılmaz olarak sivil kayıpların da katlanmasına yol açıyor. Teknoloji burada katliamı kolaylaştıran, hızlandıran ve en önemlisi de sıradanlaştıran bir araca

0: konuşuyor. Eğer uluslararası toplum Palantir gibi dev şirketlerin savaş makineleriyle olan bu ilişkisini ve yapay zekanın öldürme kararı vermesini sınırlandırmazsa insanlık onuru algoritmaların insafına terk edilmiş demektir. Veri analizi adı altında meşrulaştırılan bu süreç aslında modern teknolojinin eliyle yürütülen bir insanlık katliamıdır diyor Yusuf Alabarta.
1: Son baskı.
0: Milliyet gazetesinden Özay Şendir ile devam edelim. Netanyahu sonrasına hazırlık. İsrail'in Maarif gazetesi Netanyahu'nun kaçış planı diye bir analiz yayınladı. Analize göre Netanyahu 7 Ekim başarısızlığını hatırlatmamak adına seçimleri Eylül'de yapacak. Ancak anketlerdeki erime sürdüğü, başbakanlığı tehlikeye girdiği takdirde yolsuzluk davalarından cezasızlık karşılığında aktif siyaseti bırakacak. İsrail Başbakanlığı'nın derdi başbakanlık koltuğu altındayken pazarlık yapabilmek. Seçimleri kaybettiği takdirde pazarlık gücünün kalmayacağını ve sonuçta hapse gireceğini biliyor. Ya İsrail'in mevcut pozisyonumuzu koruyacağız, tabii burada karar vermek gerekiyor, ya da Filistin sorununun adil çözümü, gerek Suriye'nin rahat bırakılması ve gerekse de bölgesel istikrar adına İsrail'le tekrar konuşacağız. Böyle bir ortam doğabilir mi? Zor ama imkansız değil. İsrail medyası bir süredir akademisyenlerin herkese saldırarak güvenlikte olunamayacağını, güvenliği garantileyen bölgesel ittifakların kurulabileceğine dair yaptıkları yorumları yayınlıyor. Yok edilmekten korkan bir ülkeye yok edilmeyeceğini garanti eden, karşılığında da Filistin'de iki devletli çözüm gibi parametreleri masaya koyan bir yol izlenebilir mi? Üzerinde düşünmemiz gereken konu bu. Sokakların koptuğu bir noktada ülkeler arası ilişkileri güçlendirmek için çok zaman gerekir. Ama katılımcısı çok, belirli ilkelere göre kurulmuş ittifaklar krizleri önce buzdolabına kaldırır, ardından diyalog sürecini başlatır. Niye İsrail'le tekrar diyalog kuralım ki diye bir soru akla gelebilir, ama unutmayalım ki amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Ve savunma ihracatında şaşkınlık başlıklığıyla da şöyle demiş. Kaan'ın Endonezya'dan aldığı sipariş, ortaklık teklifleri, yerli füzeleri Almanya'nın ilgisi. Evet, envantere girmemiş, test atışı yapılmamış füzenin ihracatı mı olur diye bu gelişmeleri sorgulayanlar var. Biz niye birçok ülkeyle beraber F-35 projesine dahil olduk? Üstelik ortada dahil olduğumuzda F-35 henüz geliştirilmemişti, yeni çalışıyordu. Ortak şirkete milyar dolar seviyesinde para yatırdık. Bunu yaptık zira ABD'nin savunma sanayi kapasitesinin bu uçağı üretebileceğini gayet iyi biliyorduk. Ülkeler savunma sanayi konularında karar verirken üründen çok üreticinin yapabilme kapasitesine bakarlar. Türkiye İHA, SİHA, AESA radarı, Hürjet, Milgem gibi projelerde rüştünü ispat etti. Güven çıtasını aştı. Kaan'dan ayda 2, yılda 24 tane üretebileceğiz. Endonezya'nın yaptığı anlaşmayla uçakların tesliminde kaç ülkenin önüne geçtiğini bir düşünün. Almanya İran'a saldırısı sürerken İsrail'in elinde stoku kalmayan Arrow füzelerinin teslimatını istedi ve yaptırdı. İçinde bulunduğumuz zaman sofistike savaş araçlarının çok değer kazandığı, üretim kapasitelerini yıllarca zorlayacak siparişlerin alındığı bir dönem. O yüzden Kaan ve füzelerin ihracatı ile ilgili haberler kimseyi şaşırtmamalı demiş Özay Şendir Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha okuyalım ve ara verelim. Bekir Hazar Takvim Gazetesi'nde diyor ki gücü görenler başlığıyla. Türkiye'nin savunma ve diplomasideki muazzam hamleleri, mazlumların hamiliğine soyunması, gönül coğrafyasına son 20 yılda yaptığı muhteşem yatırımlar, stratejik konumu ve tüm dünyada artan nüfuzuyla geldiği nokta bambaşka bir boyuta ulaştı. Maalesef bu gücü bu ülkede idrak edemeyenler, yapılanları görse de kör takılanlar, umursamayanlar az değil. Hem askeri hem de yumuşak güç olarak artık Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bunu sürekli burada dile getirdiğimizde eleştirenler, her şeye ideolojik ve saplantılı yaklaşanlar, biz yapamayız ancak Batı yapar düşüncesiyle zehirlenmiş iddiaçı kafalara eleştiri yağdırıyor. Kimi hakaret ediyor, kimi sövüyor. Dünyadan bir haber, bu zavallılara gülüp geçmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Dünyayı önlerine koysak Mars'ı ister bunlar. Türkiye artık Avrupa'nın güvenliği için bir numaralı güç haline geldi. ABD'ye olan güvensizlik ve Washington'ın zikzaklar çizerek sürekli savunmanızda artık ben yokum mesajları Avrupa'da sinirleri patlatmak üzere. Nitekim İspanya'dan dün bu Amerika'ya güvenilmez. Avrupa olarak kendi ordumuzu kuralım çağrısı geldi. Ancak yetersizler. Böylesine bir orduyu kurabilmek için Avrupa'nın tamamını kastederek en az 2 trilyon dolar harcayıp 20 yıl üzerinde çalışmaları gerekiyor.

0: Üstelik tam da bir mutabakat gerekiyor, o da zor. O yüzden NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'ye olan ihtiyaçları dağları aştı. Almanya bile şu anda Türkiye'nin ürettiği 6000 kilometre menzilli Yıldırım Han balistik füzesini envanterine katmak istiyor. İnsansız hava araçları sektöründe çok sayıda Avrupa ülkesi Türkiye ile ortak olmak için sıraya girdi. Enerjide Ankara'ya bağımlı hale gelen Avrupa, askeri anlamda da hızla aynı noktaya taşınıyor. Dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin dünyaya olan ihtiyacından çok daha fazla. Şimdi içimizdeki iddiaçı, ezik ve saplantılı kafalar bu cümleye amma da uçlaha diye saldıracaklar. Fakat 15 gün önce Almanya eski cumhurbaşkanı Christian Wolff sarf etti bu cümleyi. Bu cümle bana ait değil çünkü. Dünyada çok büyük rol oynayacak bir ülkeden bahsediyorum diye ekleyerek hem de. Fransa'nın ulusal kahramanı ve eski cumhurbaşkanı General Charles de Gaulle, Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez diye üzerine basa basa haykırıyordu. Avrasya'nın kilidi Türkiye'dir diyordu Alexander Dugin. Boğazlara sahip olan dünyanın anahtarlarından birine sahip olur ilanını yapıyordu İngiliz Başbakan Churchill. Türkiye egemen olan Orta Doğu'ya egemen olur diyordu Alman Marşalı Helmut von Moltke de Elder. 15 Temmuz'da bize FETÖ eliyle egemen olmak istediler, başaramadılar. O yüzden Orta Doğu'ya egemen olmanın anahtarı artık Ankara'nın elinde. İsrail'in en büyük korkusu bu ve sürekli televizyonlarında dizlerini döven askerleri bağırtıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, artık uçağı kaldıran ve geri dönüşü olmayan bir rotaya, kızıl elmaya süren Türkiye'yi durdurma şansları yok. ABD eski başkanı Clinton, Beyaz Saray'da kabul ettiği dönemin başbakanı Ecevit'e, sizin Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Asya ve Afrika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada muazzam gücünüz var, gelin birlikte çalışalım diyordu. Tabii o zaman şöyle cevaplar veriliyordu: Türkiye layıktır, layık kalacak. Allah'a şükür artık bu ülke kafasını dışarıya çıkaranlar ve bu muazzam gücü kullananlar tarafından yönetiliyor. ABD bölgedeki kaosu durdurmak için Türkiye gibi güçlü bir aktörle işbirliği yapmalı. Ankara, rakip bloklar arasında köprü kurabilecek nadir aktörlerden biri çağrısı yaptılar. AEI deyip de geçmeyin. Devlet Politika Ağı'nın üyesi bir düşünce kuruluşu, 1938'lerden beri Amerikan başkanlarına raporlar sunarak dış politikayı yönlendiren sayılı ciddi ve saygın kurumlardan biri. Üstelik sadece Afrika'da değil, dünyanın birçok bölgesinde bugün ABD Türkiye'ye muhtaç hale geldi. Orta Doğu batağından çıkması bile bugün artık Ankara'nın elinde. O yüzden gücü gördüler, Suriye'den apar topar çekilerek Ankara'ya buyurun burada söz ve güç sizde diyerek pes etmek zorunda kaldılar. Orta Doğu'da Türkiye mottosu üzerinden hareket etmek zorundalar. Her geçen gün bunun izlerine ve işaretlerine tanık olacağız. Hazır olun demiş Bekir Hazar takvimdeki köşesinde. Diyelim ve ara verelim.
1: Son baskı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin

0: sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Güncel ve kültürel meseleler. Edebiyattan sanata, tarihten medeniyete. Hayata dair pek çok şey konuk odasında. Konuk Odası Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Nasuhi Güngör Habertürk'teki köşesinde CHP ve savunma sanayi başlığıyla şöyle diyor. Bir alıntıyla başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü grup toplantısına geçen hafta yaptığı Saha 2026 ziyaretiyle başladı. Orada yerli teknolojilerimizi inceledik, firma ve kurumlarımızı ziyaret ettik. Aselsan'dan Havelsan'a, TUSAŞ'ımızdan TÜBİTAK'a kadar tüm kurumlarımızı ve bu ekosisteme katkı sağlayan, çok önemli görevler yapan şirketleri, pırıl pırıl mühendisleri, gözleri pırıl pırıl gencecik insanları gördük. Elbette savunma sanayini bir partiye bir döneme mal edenlere rağmen 1973'te kurulan TUSAŞ'ı Cumhuriyet'in ilk yıllarında göklere işaret eden Gazi Mustafa Kemal'den başlayarak TUSAŞ'taki büyük atılımla birlikte bugünlere kadar nasıl geldiğimizi konuştuk. Kimin emeği katkısı varsa ayırmadan sakınmadan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şimdi bu uzun alıntıyı yapmamın nedeni önceki yazıyı okuyanlar için malum. CHP ve savunma sanayi başlıklı yazımın temel tezi, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktanın sadece ziyaret ve takdir sözleriyle ele alınamayacağıydı. Bu tezin gerekçesi şu: Türkiye'de özellikle ana muhalefetin bugünkü hali ve bakış açısıyla savunma sanayine destek ifadeleri aldıkları pozisyon ve mevcut doktrinleriyle bağdaşmıyor. Kuşkusuz bu analizin bir niyet sorgulamayı hedeflemiyor. İfade edilen desteğin ve çerçevenin CHP'nin bölgeye ve dünyaya bakışıyla uyumlu olmadığını, dolayısıyla samimi olsa bile havada kaldığını savunuyorum. Özgür Özel'in dünkü sözlerinin ardından bu düşüncemi değiştirmiş değilim. Ana Muhalefet Partisi'nin bölgeye ve dünyaya bakışı, Türkiye'nin savunma sanayindeki hamleleriyle birlikte ortaya çıkan kimlik inşasından ve gelecek tasavvurundan fersah fersah uzak. Buradaki mesele sadece bilgi eksikliğinden ibaret görülemez. Kurucu iradenin partisi olma iddiası sizi tek başına bir perspektife kavuşturmuyor. Bugün bölgesinde ciddi bir güç olarak yükselen Türkiye'nin bu rolü ve pozisyonu sürdürecek ve kalıcı hale getirecek güç unsurlarına ihtiyacı var. Sadece İran üzerinden ortaya çıkan savaşla birlikte ortaya çıkan tabloya bakmak bile bunu ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin dış politikasını başka bir ifadeyle bölgesel ve küresel perspektifini uzun yıllara dayanan bir tecrübeyle adım adım inşa etti. Bu tezlerin boşlukta gezen söylemler olmasına izin vermedi. Gereken güç unsurlarıyla yoğrulmasını sağladı. Risk aldı, seçim dönemlerinde tüm bunları milletle paylaştı. Beka karın doyurmuyor diyenlere rağmen savunma sanayindeki gelişmeleri dudak bükerek izleyenlere, kusur arama ve küçümseme çabasında olanlara rağmen. Türkiye, Irak ve Suriye'de risk alıp oyun kurarken CHP tezkere konusunda bile desteğe yanaşmadı. Hayır oyu verdi, Ankara nerede bir ağırlık oluştursa ne işimiz var orada demeyi tercih etti. Hali hazırda bundan vazgeçtiğine dair de bir emare yok. Savunma sanayinin toplumsal

0: son meşruiyet alanının her geçen gün genişlemesi karşısında biz de gurur duyuyoruz, destekliyoruz demek mevcut haliyle politik manevradan başka bir mesaj taşımıyor. Savunma sanayi sadece bir teknoloji hamlesi değil, ihraç ürünlerimizin olmasından ibaret de değil. Elbette bunların hepsi değerli. Ancak asıl felsefesi ve hedefi başka. Arka planında muazzam bir güç arayışı, muhtemel tehditlere karşı güvenlik ve özgüven inşası yatıyor demiş Nasuhi Güngör Habertürk'te. Evet, şimdi muhalefet partilerinin bazılarının ki önemli bir kısmı hakikaten bu saha 2026'yı ziyaret edenler, etmeyenler hepsi desteklerini beyan ediyorlar. Fakat bazıları da endişeyle yaklaşmıyor değil. Hatta onlara yakın televizyon kanallarında bile geçen gün bir kanalda rastladım. Savunma sanayi ile ilgili konuşurlarken Yıldırım Han füzesi gündeme geliyor. Ekranda da o görünüyor. Ve moderatör sürekli efendim 10 yıldan önce envantere girmeyecekmiş. İşte karşısındaki konuşmacılardan birisi teşekkür edecek gelişmesinden dolayı filan. Ülkemiz adına gurur duyulacak bir şey demeye kalktığı anda yine o 10 yıl. 10 yıldan önce girmeyecek. Ha, birisi mesela dese ki ona bir mesaj gelse yanlış bir bilginiz var. Bu 10 yıl değil 20 yıl sonra envantere girecek dese inanın buna sevinecek. Öylesine araya sürekli 10 yılı sıkıştırıyor. Nereden aldıysa bu bilgiyi. Yani siz öyle diyorsunuz ama bu aslında o kadar da kolay değil. Daha hiçbir deneme atışı yapılmamış. Bu bir prototip. Bunun envantere girmesi için çok çok uzun yıllar gerekiyor diye hadiseyi küçümseyen bir bakış açısı. Niye? Çünkü bir nefret var ortada. Bu nefretle birlikte bu nefret ettikleri bir kesime, partiye yarayacak diye ödüleri kopuyor.
1: Son baskı.
0: Geçelim Mustafa Sabri Beşer'in yazısına Star gazetesinden. Dün programda söylemiştim, şimdi bu konuyu geniş bir şekilde yazmış. Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin Haçlı seferleri tabirini değiştirelim demişti. Haçlı saldırıları diye, çünkü sefer başka bir anlama da geliyor. Biz Haçlı seferleri deyince sanki bunu çok da olumlu ya da en azından çok olumsuz bir mana çıkmıyor gibi görünüyor. Halbuki bu insanlar bir araya gelerek, yani bütün Haçlı toplumları, o dönemde yaşayanlar bir araya gelerek saldırı başlattılar. Bu savunma psikolojisi değildi. Bu konuyla ilgili diyor ki yazının başlığında, çocuğun defterindeki turuvatı, Haçlı seferleri tabiri niye kalktı? Bu ülke uzun yıllar çocuklarına kendi tarihini başkasının sözlüğüyle anlattı. Coğrafyasına yabancı isimlerle baktı. Medeniyetini anlatırken bile mahcup bir eda takındı. Sanki tarih kitapları bizim çocuklarımız için yazılmamıştı da birilerinin kaşını kaldırmaması için terbiye edilmişti. Şimdi o mahcup sayfa kapanıyor. Bakan Yusuf Tekin'in adımı bu yüzden kelimelerin üstüne sinmiş ecnebi tozunu silme hamlesi. Haçlı seferleri yerine Haçlı saldırıları demek tarihin yüzündeki pudrayı indirmektir. Çocuğa saldırıyı sefer diye anlatırsanız zalimin kılıcına koku sürersiniz. Yağmayı keşif diye okuttuğunuzda sömürgecinin kanlı parmaklarına harita cetveli tutuşturursunuz. Türkistan'ı Orta Asya diye uzaklaştırdığınızda puslu bir coğrafya lekesine çevirirsiniz. Biz yıllarca fethettiğimiz İstanbul'u Bizans diye okuduk. Oysa karşımızdaki yapı tarihi sürekliliği bakımından Doğu Roma'ydı. Bizans adlandırması Roma mirasını İstanbul'dan koparan ince bir perde oldu. Böylelikle asırlarca Batı'nın ve Doğu'nun tahayyülünü belirleyen imparatorluk hafızası el değiştirdi. Aynı oyun ilim tarihinde de sahnelendi. İbn Sina Batı'da Avicenna diye anıldı. İbn Rüşd, Averroes, İbn Bace, Avempase diye anıldı. Avicenna'yı duyan çocuk Batı ilim tarihinin sisli vitrinine bakar. İbn Sina'yı duyan çocuk Buhara'dan Hemedan'a uzanan İslam irfanının büyük dehasını görür. Aradaki fark harf farkı değil hafıza farkıdır. Siyaset filozofu olarak bildiğimiz Frantz Fanon, sömürge yalnız topraklara değil en çok dile yapılır der. Cemil Meriç'in kaba bir mahalle kabadayısı diye tarif ettiği batılı zihniyet en büyük zaferlerini topla tüfekle değil sıfatlarla, terimlerle, başlıklarla kazanmıştır der. Bir kavme bedevi diyebilirseniz onu çölün ortasında ebediyen yapayalnız bırakabilirsiniz. Bizim mektebimize asırlarca sızdırılmış o kavramların her biri görünmez bir prangadır. Bakan o prangaların

0: kilidini sökmeye girişmiştir. Okul, çocuğun dünyaya hangi gözle bakacağını belirleyen ilk büyük devlet cümlesidir. O cümle eğri kurulursa neslin fikri de eğri büyür. Bugüne kadar çocuklarımızın önüne cilalı fakat eksik ve eğri bir tarih konuldu. Batı keşfetti, dünya aydınlandı, Haçlılar sefere çıktı, Doğu karşılık verdi, Bizans yıkıldı, Osmanlı yükseldi. Avicenna Batı düşüncesini etkiledi. Böyle okutuldu, böyle ezberletildi. Bu dil mağlubiyetin sınıf tahtasına yazılmış haliydi. Yusuf Tekin şimdi o tahtayı siliyor. Haçlılar sefere çıkmadı, saldırdı. Sömürgeciler keşfetmedi, talan etti. Türkistan uzak bir bölge adı değil, tarihimizin ana rahmi. Bizans diye perdelenen yapı Doğu Roma'ydı. İbn Sina, Avicenna maskesiyle yabancılaştırılarak bir batı figürü olarak kabul edilemez. O İslam medeniyetinin alnı açık büyük dehasıdır. Adalar Denizi hafızamızın deniz kapısıdır. Ramazan çocuğun ruhuna nezaket, paylaşma ve merhamet öğreten diri bir mekteptir. Gazze hassasiyetinin okul iklimine taşınması da bu yüzden mühimdir. Gazze çocuğa adalet duygusunun öğretildiği yerdir. İnsanlığın yüzüne tutulmuş kanlı aynadır. Bütün bunlar medeniyet işidir, hafıza işidir. Çocuklarımızın zihnine yıllardır düşen yabancı gölgeyi kaldırma işi. Bakan Yusuf Tekin, marif cephesinde derin bir cihadı başlatmıştır. Bu cihadın silahı, müfredat, siperi sınıf, hedefi ise çocuklarımızın zihnine yıllardır çöken yabancı gölgeyi kaldırmaktır. O, siperin en önünde duran bir marif mücahidi olarak kelimelerin namusunu, hafızanın haysiyetini ve neslin istikametini korumak için kavramların en çetin meydanında mücadele vermektedir. Bu yüzden Yusuf Tekin'i desteklemekle iktifa edemeyiz, sahiplenmeliyiz. Bir fırsat kapısı olsa da ben de bu marif cihadın neferler arasında bakanın omuzladığı bu kutlu mücahadeye siper olsam diyor. Kim demiş? Mustafa Sabri Beşer, Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Şimdi bir yazı paylaşacağım. Şimdi zaman zaman oryantalistlerden, müsteşriklerden bahsedildiğini duyarız. Ama bunlar nasıl çalışmışlar? Nasıl bir hazırlık süreci geçirmişler, bizim topraklarımıza nasıl gezmişler, efendim nasıl gelmişler, nasıl gezmişler, kutsalımıza nasıl yaklaşmışlar. Bununla ilgili Yeni Şafak'tan Taha Kılınç, Leiden'de bir kabir başlığıyla şöyle bir yazı kaleme almış. Diyor ki Hollanda Krallığı 1600'lerin başından itibaren önce ticaret kolonisi, ardından da sömürge toprağına dönüştürdüğü Aceh ve Java'da, yani bugünkü Endonezya'da 1800'lerin ikinci yarısında artık ciddi ayaklanmalarla yüzleşmeye başlamıştı. Hollandalılar Müslüman halkın özellikle hac yolculukları sırasında İslam alemiyle bir takım anlaşmalar yapmalarından ve kendilerine karşı ayaklanmayı organize hale getirmelerinden çekiniyordu. 1885 haccı yaklaşırken o sırada henüz 27 yaşında olan genç bir İslam uzmanı, dikkat buyurun, Endonezyalı Müslümanların Mekke ve Medine'deki irtibatlarını izlemesi için gizlice Hicaz'da görevlendirildi bu İslam uzmanı. Adı Christian Snok Hurgronje. 1857'de Hollanda'nın güneyindeki küçük Osterholt şehrinde Protestan papazı bir babanın oğlu olarak doğan Hurgronje, oryantalizm çalışmalarıyla ünlü Leiden Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1880'de kabul edilen tezinin konusu Mekke halkının bayram merasimleriydi. Arapçayı mükemmel biçimde okuyup yazabildiği için tezinde ana kaynaklara müracaat etmekte zorlanmamış, ortaya çıkardığı kaliteli eserle genç yaşına rağmen ilmi ve hatta siyasi çevrelerde hızlıca şöhrete kavuşmuştu. 1881'de Endonezya'ya gönderilecek Hollandalı sömürge görevlilerine din ve kültür dersleri vermeye başlamıştı bile. Hicaz'a gönderileceği kendisine bildirildiğinde işini epey ciddiye alan Hurgronje sünnet bile olmuştu her ihtimale karşı. Osmanlıların Hicaz valisi Osman Nuri Paşa'ya Mekke'ye girebilmek için resmi başvuruda bulundu. Hareme sadece Müslümanlar kabul edildiğinden Hurgronje de İslam'ı seçtiğini ve Abdülgaffar adını aldığını bildirdi. Hac başlamadan evvel Mekke ulemasından bir heyet Hurgronje'ye epey uzun bir sorgulamadan ve imtihandan geçirdi. Nihayet samimi Müslüman olduğuna kanaat getirildi ve kendisine Mekke'ye giriş izni verildi. Hacdan evvel 6 ay kadar Cidde'de kalan Christian Snok Hurgronje, hacı da içine alacak şekilde 6 ayını da Mekke'de geçirdi. Beraberinde götürdüğü büyük fotoğraf

0: Makinesi sayesinde mukaddes şehrin hemen her köşesinin fotoğraflarını çeken Hugronje bir yandan da hacı ve ibadet usullerini gözlemledi. Elbette esas maksadı olan Endonezyalı hacıları sürekli takip altında tutmayı da ihmal etmedi. Vazifesini tamamladıktan sonra Hollanda'ya dönen Hugronje 1888'de Kraliyet Sanat ve Bilimler Akademisi'ne üye olarak kabul edildi. Ertesi yılda Leiden Üniversitesi'nde Malay dili ve kültürü sahasında profesörlük unvanına kavuştu. Hugronje esas şöhretini Endonezya'da görev aldığı 1898-1905 arasında elde etti. Hollanda'nın askeri valisi Johannes Benedictus van Houtsen baş danışmanı olarak Aceh'e giden Hugronje verdiği tavsiye ve yaptığı yönlendirmelerle Müslüman halkın sömürgecilere karşı başlattığı ayaklanmanın kanlı biçimde bastırılmasında kritik rol oynadı. Dolayısıyla Hugronje arkasında korkunç izler bırakan sömürge döneminin aktörlerinden biri olarak tarihe geçti. 1906'da Hollanda'ya döndükten sonra kendi hükümetinin yanı sıra Cezayir'i sömürmekte olan Fransız yönetimine de danışmanlık hizmeti verdi. Leiden'da yeniden akademik çalışmalarına odaklandığı dönemde Mekke hakkında kaleme aldığı iki ciltlik eserle çektiği fotoğraflardan oluşan dev albümü yayınlayan Hugronje 26 Haziran 1936'daki ölümüne dek İslam'a ve Müslümanlara dair çalışmalarını sürdürdü. Öyle kalıcı ve önemli eserlere imza attı ki ismi bugün artık oryantalizmin kurucu babalar arasında zikrediliyor. İşte geçtiğimiz hafta sonu bazı konferanslar için Hollanda'ya gitmişken Amsterdam'da beni karşılayan sevgili kardeşim Abdülkadir İnan'a Leiden'e geçelim, orada bir kabir ziyareti yapacağız dedim. Kısa bir yolculukla şehrin en eski mezarlığına ve doğruca Hugronje'nin kabrine gittik. Kenardaki tanıtım yazısında Müslüman olduğu da zikrediliyordu ki bu husus akademi dünyasında hala ciddi bir tartışma konusudur. Ayak ucumuzda yatan, şimdi kabrinin üzerindeki mermerden adı bile silinmeye başlamış bulunan bu adam, tek başına dünyanın en uzak köşesindeki Müslüman bir halkın kaderinde belirleyici bir rol oynamıştı. Ve tek başına bir adamın bitmeyen çabaları, Batı kamuoyunun İslam ve Müslümanlar hakkındaki fikirlerini derinden etkilemiş, şekillendirmişti. Velhasıl Leiden'deki o kabirden alınacak nice dersler vardır diyor Yeni Şafak'taki köşesinde Taha Kılıç.
1: Son baskı.
0: Yavuz Donat yine Berlin'den izlenimlerini aktarmaya devam etmiş. Gizli saklı bir şey değil, herkes biliyor, Almanlar da, Almanya'daki Türkler de, FETÖ'cülerden söz ediyoruz. Yoğun olarak Berlin'de, Frankfurt, Köln ve Augsburg'dalar. Mobilyacılık, kuyumculuk, lokantacılık gibi işler yapıyorlar. Okul isimleri eskiden 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi öncesinde FETÖ'cülerin Almanya'da 25 okulu vardı. Üçü kapandı. Diğerleri eskisi gibi faaliyetlerine devam ediyor ancak deşifre olmamak için okulların adını da değiştirdiler. Örneğin Köln'deki okulun adı Diyalog Lisesi'ydi. Şimdi ünlü bir Alman botanikçi, matematikçi, ilahiyatçı rahibin adını taşıyor. Ferdinand Franz Waldorf Gymnasium. Örneğin Berlin'deki okulun adı Tüzet'ti, şimdi Wilhelmstadt. Darbe girişimi sonrası Almanya'da yaşayan pek çok Türk çocuğunu bu okullara göndermiyor ama Türkiye'den kaçanların çocukları da işte bu okullarda. Deutsche Welle, Almanya'da dostumuz, müttefikimiz, en çok ticaretimiz olan ülke. En çok turistin geldiği ikinci ülke. Doğru ama başka doğrular da var. Deutsche Welle gazetesinin haberi. Türkiye Adil Öksüz'ün iadesini talep ederken Alman hükümeti Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığını bilmediği ancak ikamet durumunun tespiti için soruşturma yürütüldüğü şeklinde resmi tutumunu sürdürüyor. Almanya'da sığınmacı çok. Suriye'den gelenler ve başka ülkelerden. Sığınmacılar Almanca bilmiyor. Çalışmalar için, Alman vatandaşı olabilmeleri için Almanca öğrenmeleri şart. Onlar da uyum kurslarına gitmeleri gerekiyor. İşte FETÖ'cülerin uyum kursları var. Alman devleti uyum kurslarına para veriyor. Türkiye'den kaçan çok. FETÖ'cü, eski kamu görevlisi, öğretmen, iş insanı. Almanya onlardan yararlanıyor. Mültecilere yardım için kurulan bir organizasyon var. Berlin'de desteğe, yardıma ihtiyacı olan sığınmacılar organizasyon tarafından FETÖ'ye yakın derneklere yönlendiriliyorlar. Ha bu arada Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026. Dostu sevindiren, düşmanı çatlatan etkinlik. Görenler hayran kaldı. Türkiye'nin savunma sanayi yatırımları Almanya tarafından da yakından izleniyor. Alman gazeteleri ve televizyonları görmezden gelemedi tabii. NATO üyesi Türkiye'nin Avrupa'daki yeri çok önemli. Alman medyasında bu konuda yazı ve yorumlar var. Amerika ve İsrail ile İran arasındaki savaş ve Trump'la Avrupa ilişkilerindeki soğukluk, ayrıca

0: Türk ordusunun ve savunma sanayinin gücü. Evinde çanak anteni olmayan Türk yok desek yanılmış olmayız. Türkiye'de olup biten her şeyi izliyorlar. Siyaseti de işte cinayetleri de belediye operasyonlarını da ve diziler. Buraya tabii birçok dizi ismi vermiş, reklam olmasın diye vermeyelim. Evet, Berlin'deki izlenimlerine devam edeceğini belirtiyor Yavuz Donat. Son bir yazıyla biz de vedalaşalım. Geçti ömrüm hicranlı bir rüyada diyor Mustafa Kutlu Yeni Şafak'ta. Mezarlıklar arasından yokuşa vuruyorum kendimi. Sağda solda yıkılmış kavuklu güzelim yazılarıyla Osmanlı'dan kalma mezar taşları. Geçmiş hayatımızın ölümle noktalanan bütünlüğünü o nesih, o silüs, o talik yazılarda görmek, okumak mümkün. Hayata gösterilen itina ölüme de gösterilmiş. Peki ya şimdi? Şimdiki mezarlar garabet arz eden hayatımızın bir aynası. Kaba, gösterişli, özensiz ve sıradan. Bir mezar taşına işlenen şiirin ilk mısrağı şöyle. Geçti ömrüm hicranlı bir rüyada. İnsan nereye alıp götürüyor bu sade dilli mısrağı? Yol boyunca tanıdık simaların mezarları da var. Cihan Pehlivanı Karahmet, ünlü bestekar Zekai Dede gibi. Bu mezar taşlarına gerekli itina gösterilemez mi? Hayatımızın güzelliği, dengesi, kıymeti ölüme yansıyamaz mı? Belli ki yok böyle bir şey. Olsaydı örneği yanı başımızda duruyor. İnsan o her biri bir sanat şaheseri olan mezar taşlarından biraz ilham alır. Geçmişte kalan hayatımızın çizgisi dünya ile ahireti birleştirmiş, ölümü ve mezarı bir menzil, bir dinlenme yeri olarak anlamıştı. Ölüm ve mezarlık korkulacak şeyler değildi. Bu yüzden güzeldiler, güzel kaldılar. Şimdi yaşanan hayat dünya ile ahireti giderek birbirlerinden koparıyor. Ahireti yaşarken hatırlamayanların mezarı pek tabii bu kadar kaba sap olur. Mezar taşlarındaki bu bariz fark mimaride de görünmüyor mu? Eski mimarimizden ufacık bir nasip alsaydı mimarlarımız, Koca Sinan'ın kemiklerini sızlatacak karakoncolos binaları her köşe başına dikebilirler miydi? Gümüşsuyu tepesinde çoklarımızın bilmediği bir mescit ve tekke var. Kaşgari Tekkesi. Buranın banisi Murteza Efendi. Tersane Ruznamesinde çalışmış ve 1746'da vefat etmiş. Mescidin ilk görevlisi Abdullah Kaşgari Hazretleri. Onun ismiyle anılıyor burası. Daha sonra oğlu Ubeydullah Efendi ve sonra Geylani Efendi hizmet vermişler. Bir ara 3. Selim burayı ihya etmiş. En son vazife yapansa Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Şimdilerde tekke mescitle birlikte bir tamir geçiriyor. Yalnız güzelim küçümen bahçesinin ortasına türbe yeşiline boyanmış fevkalade çirkin bir şadırvan yapmışlar. Bunu yapanlar mescit ve tekkenin ahşap yapısını görmemişler mi? İnsan hayretler içinde kalıyor. Yine de el atanlara, yardımcı olanlara teşekkür etmek gerek. Bahar geliyor. Beyaz sakallı bir dede bahçeyi tanzim ediyor. Yakında çiçekler açar. Kaşgari Tekkesi bütün görkemiyle bir daha tabiatı kucaklar. Büyük şehrin gürültüsünün, tozun, dumanın, hayat kavgasının sizi bezdirdiği bir zamanda yolunuzu bu tekkeye düşürün. Bahçesinde bir soluklanın şöyle. İki rekat namaz kılın. Erenlerin himmeti size de yetişecektir, buna eminim. Mezarlıklar arasından geçen bu taşlı incecik yol bizi sonunda Pierlotti kahvesine ulaştırıyor. Girişin solunda ressam Avni Lifij'in kabri var. Lotti'ye de yakışmış yani. Batılı havası olan bir ressamdır Lifij. Enteresan bir hayat hikayesi vardır. Öyle ki eski harflerle ve bozuk bir yazıyla adını yazdıkları taş mezarın ortasına yan yatmış duruyor. Keşke ressam olduğu da belirtilseydi demiş Mustafa Kutlu bugünkü yazısında. Diyelim ve vedalaşalım. Yarın saat 17'de tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Son baskı.

0: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine Gazze'yi konuşacağız, Kudüs'ü konuşacağız, Filistin bölgesini konuşacağız. Malum haliniz katil İsrail Devleti Filistinli kardeşlerimizi katletmeye devam ediyor. Ateşkese rağmen katletmeye devam ediyor. Bunu konuşacağız. Gündemden düşürmememiz gerekiyor bunu. Gündemden düşürmememiz gereken bir konu çünkü önemli bir konu. Kiminle konuşacağız bunu? Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yeni Hayat hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mehmet Bey.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Sağlığımız iyi.
0: Eyvallah.
1: Sizler de iyisiniz.
0: İnşallah, inşallah hocam. Biz de Gazze ne kadar iyi olursa o kadar iyi olacağız. Filistinli kardeşlerimiz ne kadar iyi olursa, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi olacağız inşallah.
1: Evet, evet. Maalesef eyvallah. Derdimiz çok.
0: Eyvallah, eyvallah hocam. Şimdi hocam bir yine Filistin'i dedik, gündemden düşürmememiz gerekiyor, konuşmamız gerekiyor dedik. Şimdi Filistin'de işte Batı Şeria diyoruz, Kudüs diyoruz, Gazze diyoruz. Birkaç farklı bölgeden bahsediyoruz. İsterseniz bu bölgeleri biraz bize tanıtırsanız biz müteşekkir oluruz size. Buyurun.
1: Eyvallah. Şimdi Filistin'i biz 4 ana bölüme ayırıyoruz. Birincisi bizim için belki de en önemlisi Kudüs. Ardından Batı Şeria, sonra Gazze, bir de 48 toprakları dediğimiz bir alan var. Onu da şöyle izah edelim. 1948 yılında İsrail işgal devleti dünyada ilan edilince, o devleti ilan ederken Filistinli Müslümanları yaşadıkları bölgelerden sürdüler. Sürgüne gönderdiler. Kendilerine bir işgal alanı açtılar. İşte bu alana 48 toprakları adını veriyoruz. Bunlar ayrı bir bölge. Gazze ayrı, Batı Şeria ayrı, Kudüs ayrı. 4 bölüm şeklinde Filistin coğrafyasını inceleyebiliyoruz.
0: İsterseniz tek tek inceleyelim hocam onları.
1: Olur. Kudüs'ü en sona bırakmak şartıyla şöyle diyelim. Batı Şeria'da bir bölüm var. Burada 3 milyon civarında Filistinli Müslüman yaşıyor. Burası her ne kadar hani haritada baktığımız zaman Filistinli Müslümanların yaşadığı ve Filistin yönetiminin ağırlıkta olduğu bölge olarak görülse de aslında bu da Oslo Anlaşması'yla kendi içinde 3'e ayrılan bir bölge. A, B ve C diye 3 bölüme ayrılıyor. Evet. A bölgesi Filistin yönetimine ait, onun otoritesi var, emniyeti de bunlar sağlıyor. Ama bu Batı Şeria'nın yaklaşık %17'sini kapsamış oluyor. B bölgesi var, bu Batı Şeria'nın %23'ünü almış oluyor içine. Burası İsrail işgali altında ama bunun belediye hizmetleri, sivil idare yine Filistin yönetimine bırakılıyor.
0: Evet.
1: Ama yeri geldiği zaman İsrail devleti müdahale edebiliyor bu B bölgesine. C bölgesi ise aslında Batı Şeria'nın en büyük alanını oluşturuyor. %60'a yakın bir bölüm. Buranın tamamı İsrail'in kontrolünde. Böyle baktığımız zaman aslında Batı Şeria dediğimiz o bütün genel bölgenin de maalesef yani %80'e yakın öyle böyle İsrail'in etkisinde ve kontrolünde, sadece %20'lik bir bölüm Filistin yönetimine ait. Ama böyle bir de hani %23'lük de B bölgesinde kısmen Filistin'e bırakıp ama istediği zaman da içeriye girip müdahale edip istediğini tutuklayıp evlere zorla girebilecekleri bir alan oluşturmuş durumdalar.
0: Evet.
1: Batı Şeria'da bu durumda. Gazze, evet, son 2 yıldır maalesef katliamlara biz de tanıklık ettik. Acıları biz de hissetmeye çalıştık. Bölgedekiler bunu yaşadılar. Yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı bir bölge, Gazze bölgesi.

0: Burada da resmi rakamlar 73 bin civarında şehidimizin olduğu söyleniyor. Ama gerçek rakamların daha üstünde olduğu da bizi korkutuyor tabii.
1: Evet.
0: Böyle bir alanda maalesef orada var. Bir de Kudüs'ümüz var. Kudüs bize göre Filistin'in başkenti.
1: Evet.
0: İsrail terör devleti orayı başkenti olarak ilan ediyor. Bu tabii kabul edilmiyor Birleşmiş Milletler tarafından da. Ama hızlı bir şekilde bölgeyi Yahudileştirmek için, nüfusu arttırmak için büyük bir mücadele veriyorlar. Orada şu anda nüfus dengesi maalesef oradaki Yahudilerden lehine oluştu. Yaklaşık 430 bin civarında Kudüs'te yaşayan Müslüman var iken 600 bin civarında da Yahudiler çoğunu oluşturuyor orada.
1: Evet.
0: Ve Müslümanlar için Kudüs'ün özellikle doğu kısmı ki orada bizim için çok kıymetli olan Mescid-i Aksa bulunuyor ve birçok peygamberin kabrinin bulunduğu bir yer.
1: Evet.
0: Kudüs'ün doğu kısmı, hatta hani Batı Kudüs, Doğu Kudüs demenin de çok da doğru olmadığını da biz aslında ifade ediyoruz. Hani birbirinden bağımsız yerler değil,
1: Hı.
0: Kudüs'ün ikiye bölünmüş şekli bu. Ama doğu tarafında bizim kutsal mekanlarımız, yerlerimiz daha yoğunlukta. Bundan dolayı da Filistinli Müslümanlar hani hiç olmazsa Kudüs'ün doğu kısmının Müslümanlara ait olduğu bağımsız bir Filistin devleti kuralım birinci aşamada diye bunu dile getiriyorlar. Tabii gerçek amaç Filistin topraklarının tamamen gerçek sahipleri olan Filistinlilerle dolu olarak bir devlet kurmak.
1: Hı.
0: Ama hiç olmazsa Kudüs'ün doğu kısmının başkent olacağı, Mescid-i Aksa'nın içinde olacağı, diğer toprakların da dahil olacağı bir hani Filistin devleti
1: Hı
0: kurulsun
1: hı.
0: diye böyle bir mücadele veriliyor.
1: Hı.
0: İsterseniz Kudüs'le ilgili birkaç şey daha
1: Tabii, tabii, tabii.
0: söyleyebilirim.
1: Buyurun, buyurun hocam. Bölgeyi tanıtıyorsunuz. Buyurun.
0: Valla her ne kadar tabii Gazze son 2 yıldır bizim gündemimizde olsa da ben dinleyicilerimize özellikle şunu belirtmek isterim. Gazze onlar için, yani Yahudiler için, Siyonistler için çok önemli bir şey değil. Orayı zaten gözden çıkarmışlardı bunlar. Gazze önce Mısır'ın yönetimindeydi. 48 topraklarında Gazze'yi mesela hiç almadılar. 48'de devlet kurdukları zaman. 1967'deki yeni bir işgalle Gazze'yi aldılar. Ama 2005'li yıllarda tekrar bıraktılar. Gazze'deki kendilerine direnç gösteren işte Hamas ve diğer grupların o saldırılarını püskürtmek, tehlikeyi bertaraf etmek için Gazze'ye saldırdılar ve bir katliam oldu.
1: Evet.
0: Mesela şu anda bir barış antlaşması var. Belki tekrar Gazze'yi bırakacaklar. Belki bir kısmını bırakmayıp tekrar bırakacaklar. Ama şunu hiç unutmayalım. Onların asıl amacı Kudüs'ün tamamen Yahudileştirilmesi. Orada bizim için çok kıymetli olan ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın onlar için Süleyman Tapınağı dedikleri bir alan, Mescid-i Aksa, Beyt-i Makdis. Orayı tamamen ele geçirmek,
1: Hı.
0: bizim oradaki kıble mescidimiz, Kubbetü Sahra, Mısır içindeki değişik kutsal medreselerin, yapıların tamamen onların eline geçmesi ve Kudüs'ü bir Yahudi şehri olarak dünyaya ilan etmek en büyük hedefleri. Bunun için gece gündüz çalışıyorlar. Bu açıdan biz Türkiye'li Müslümanlar olarak Kudüs'ü hiçbir zaman ihmal etmememiz lazım.
1: Evet.
0: Daima hep gündemimizde olması lazım. Gazze belki bir takım antlaşmalarla tekrar Müslümanların yaşadığı bir yer olacak. Onu bekliyoruz, temenni ediyoruz.
1: İnşallah, inşallah
0: Ama
1: hocam.
0: Kudüs bu kadar kolay değil. Kudüs'ü terk etmek, Kudüs'ü tamamen Müslümanları bırakmak gibi hiç niyetleri yok. Ama bizim de Kudüs onları bırakma niyetimiz yok İslam dünyası olarak.
1: Eyvallah.
0: Temennimiz bu, amacımız bu, beklentimiz bu. Kudüs'ün er geç tamamen Müslümanların yönetiminde olan, Filistin topraklarında başkenti olarak dünyaya ilan edilen bir şehir olarak her daim devam etmesi.

Müslümanların en büyük arzusu, hayali. Biz bunun için çalışacağız, bunun için mücadele edeceğiz. Çünkü Kudüs peygamberler şehri, İsra ve Miraç mucizelerinin yaşandığı çok önemli, kritik bir şehir. Hepimiz biliyoruz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yarısı Mescid-i Haram'dan Filistin

0: peygamberimizin yükseldiği bir mekan. Bu açıdan Kudüs çok ayrı bir değeri olan, çok sıra dışı, apayrı, mukaddes, Kur'an'ın tabiriyle ve mübarek bir şehir. Bu yüzden Kudüs her Müslümanın çok önem verdiği, hiçbir zaman ihmal etmediği önemli kutsal bir şehrimiz.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Kudüs ve Mescid-i Aksa bir Müslüman için ne ifade eder diye soracaktım. Siz de onu ben sormadan cevapladınız. Allah razı olsun hocam. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Mescid-i Aksa'da en son Ramazan bayramında Yahudi devleti, İsrail devleti yine Müslümanları oraya sokmadı. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
0: Evet, bunu sık sık yapıyorlar. Ramazan aylarında bu daha da artıyor. Bizim anladığımız kadarıyla böyle bir meydan okuma da var. Yani sizin böyle bütün İslam dünyasının en manevi anlamda doyuma ulaştığınız hissiyatınızın kabardığı Ramazan'da bile biz o bölgeyi kapatabiliriz, engelleyebiliriz, kendimiz gireriz. Hadi gücünüz yetiyorsa karşı koyun, engelleyin. Bak, engelleyemiyorsunuz. Orası bize ait. Bu mesajı vermek istiyorlar. Hakikaten de şu anda güç onların elinde. Oradaki Müslümanlar ne yapabilir ki? Yani karşılarında bir silahlı örgüt var. Bir terör örgütü. İstediğinin gözüne yaşına bakmadan sokak ortasında öldürebiliyor. Müslümanlar da ellerindeki taşlarla tabii ki buna engel olamazlar. Dolayısıyla bu saldırganlıklar maalesef devam ediyor. İstedikleri zaman ibadete kapatabiliyorlar. Uzun süre geçtiğimiz Ramazan ayında biz bunu yaşadık, sizin belirttiğiniz gibi. Şu anda açık. Mescid-i Aksa'ya giriş çıkışlar serbest. Ama her an yine kapanabilir. Güç onların elinde olunca, İslam dünyasında maalesef böyle dağınık bir halde olunca, bir yaptırımı, bir gücü olmayınca İsrail istediği gibi orada hareket edebiliyor.
1: Evet. Peki hocam neye göre açıyorlar, neye göre kapatıyorlar burayı?
0: Valla kendileri için çok küçük bahaneler öne sürebiliyorlar. Yani biz güvenlik açısından sakıncalı bulduk. Ne bileyim işte, olaylar olabiliyor, saldırılar yapılabiliyor, istihbarat bilgisi aldık. Çok önemli değil. Zaten hani Müslümanlar diyelim ki Cuma günü Mescid-i Aksa'ya gidecek, karşılarında polisle karşılaşıyorlar. Bir açıklama yapma ihtiyacı bile duymuyorlar. Giriş çıkış yasak, çıkın defolun. Çıkmadığınız takdirde gözaltına alınacaksınız, tutuklanacaksınız. Ve bu Müslümanlar çaresiz bir şekilde oradan geri dönebiliyorlar. En son bu yasaklamanın görünür gerekçesi işte İran saldırıları var. Biz orada toplu ibadetin sakıncalı olduğunu düşünüyoruz. Oradaki insanların başına bir şey gelmesin. Bakın ne kadar koruyucular. Bundan dolayı bunu yasakladık diyorlar. Belki de bunu kabul ettirmek adına bazı Hristiyanlara ait kiliseler de kapatıldı. Hristiyan kilisesi de kapatıldı. Tabii daha kısa süreliğine. Ama kendi havraları, sinagogları kapatılmadı tabii. Bunları da zaman zaman göstererek, bak biz onları da kapattık, sizinkini de kapatıyoruz. Burada amacımız güvenlik diyerek günlerce bir mabet kapatılabiliyor. Ama bu kapanma esnasında küçük Yahudi gruplarının Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediklerini, orada boy gösterdiklerini, fotoğraf çektiklerini, video çektiklerini görebiliyoruz. Orada bir sorun olmuyor.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam güç demişken İsrail terör devleti bu kadar güçlü değil. Bu gücünü nereden alıyor? Yani Amerika diyoruz. Amerika'nın içinde de bir Yahudi lobisi mi var? Buralardan mı alıyorlar acaba? Bu gücün kaynağı nedir? Çünkü baktığımızda bir devlet olarak o kadar şey bir devlet değil. Büyük bir devlet değil.
0: Doğru. Amerika'dan bu gücü alıyor. Ama Amerika'da da son zamanlarda halk nezdinde yapılan anketlerde, kamuoyu yoklamalarında sonsuz destek veren Trump'ın artık halkın büyük bir kesimi tarafından desteklenmediği, kabul edilmediği, gereksiz yere İsrail'in keyfi için halkın da bir takım sıkıntılara girdiği söyleniyor, dillendiriliyor. Ama buna rağmen, hatta yorumculara göre

0: siyasi analistlere göre Trump bu gidişle kesinlikle başkanlığını kaybedecek. Ama Yahudi lobisi o kadar güçlü ki Trump'ı mecbur olarak İsrail'i desteğe zorluyor.
1: Hı hı.
0: Amerika'daki basın, yayın, bilişim, silah sektörü, ekonomik güç hep Yahudilerin elinde olduğu için Amerika'yı yönetenler bir bakıma İsrail'e hizmet etmek zorunda hissediyorlar kendilerini.
1: Hı hı.
0: Öyle bir siyasi gelecek endişesi de yaşıyorlar.
1: Hı hı.
0: Ama bir taraftan şu anda kamuoyu endişesi var. Oylar azalıyor.
1: Evet.
0: Bu açıdan onlar da çok zor durumlar yaşıyorlar. Ama görünen o ki şu anda Trump ister istemez İsrail'e destek veriyor. Onun hı hı. gücüyle o da etrafta kabadayılık yapıyor tabiri caizse. İstediği çevredeki İslam ülkelerine evet. saldırabiliyor.
1: Evet. Epstein dosyaları mesela Yahudilerin şantaj organizasyonu değil mi hocam? Mesela bunun üzerinden Amerika'ya geldiler. Amerika'nın üstüne geliyorlar ve birçok artık daha neler neler var acaba işin iç yüzünde değil mi? Bizim bilmediğimiz nasıl baskı sağlıyorlar?
0: Tabii yani demek öyle bir kumpas alınmış ki Trump itiraz edemiyor. Karşı
1: evet,
0: çıkamıyor
1: evet,
0: İsrail'e.
1: Evet, evet.
0: İstemeden de olsa böyle bir desteği sürdürüyor.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi siz o bölgenin nabzını tutan bir hocamız olarak, bir büyüğümüz olarak bu Gazze'deki savaş demeyeyim, soykırım ne zaman bitecek, bir öngörünüz var mı? O bölgenin nabzını tutan birisi olarak size soruyorum.
0: Şu anda Gazze'de neler oluyorla ilgili ben bu soruya yanıt aramaya çalışayım.
1: Hı hı.
0: Şu anda bir ateşkes var Gazze'de.
1: Hı hı.
0: Ama bu ateşkes iki aşamalı olması lazım.
1: Evet.
0: Birinci aşamada İsrail şunu vaat etmişti. O bölgeden tamamen çekilecek. İnsani yardımı aksatmayacak.
1: Hı hı.
0: Günde en az 600 tır oraya girilecek. Orada belli bir rahatlık olduktan sonra...
1: Hı hı.
0: İkinci aşamaya geçilecek. İkinci aşamada da işte Hamas silahını bırakacak ve bir takım uluslararası komisyon etkisiyle Gazze'ye artık yeni bir yönetime ulaşılacak
1: evet.
0: dendi. Ama bu süreçte bakıyoruz oraya giren günlük tır sayısı bazen 300-400, bazen işte 150-200, bazı günler kızdım kapattım diyor sıfıra kadar inebiliyor.
1: Evet.
0: Ve ateşkesten bu yana 800 Gazze'li maalesef şehit edildi. Şimdi İsrail'in istediği zaman antlaşma maddelerini ihlal etmesi, saldırması, daha bu hafta içerisinde yeniden dronlarla saldırıda birçok insan can verdi, şehit oldu.
1: Evet.
0: Ve bunları yaparken de diyor ki biz Hamas'ın silah bırakmadığını, şartlı bırakacağını, dolayısıyla bizim antlaşma maddelerini yerine getirmediğini biz görüyoruz. Bundan dolayı da kısıtlamalar yapıyoruz diye bunu bahane ediyor. Oysa oradaki örgütler Hamas başta diyor ki ama siz daha antlaşmanın birinci aşamasını tam olarak uygulamadınız ki. Hani tırlar tam olarak girmiyor, hani siz bu bölgelerden tam olarak çekilmediniz diye onlar da bunu iddia ediyor.
1: Hı
0: hı. Bakın şu anda Gazze'de sarı bölge, sarı çizgi adı altında İsrail orada hani zamanla antlaşma ikinci aşamaya geçtiği zaman çekileceğim dediği ama güvenlik olarak da o çizgilere kadar biz işte İsrail'in kendi işgal ettiği yerlere Gazze'den kimseyi yaklaştırmayacağız adı altında, güvenlik bölgesi adı altında bütün Gazze şeridinin yaklaşık %58'ini kontrol altında tutuyor.
1: Evet, evet.
0: Çok büyük bir rakam. Sarı bölge adı altında. Ve diyor ki bu sarı bölge, bir takım betonlar var sarı çizgilerle. Bu bölgeyi geçen Gazze'yi anında vururuz, öldürürüz.
1: Evet, evet.
0: Bunu da ilan ediyor. Ne oluyor? Gazze halkı yaklaşık bütün Gazze bölgesinin, düşünebiliyor musunuz? %50'nin de daha altındaki bir bölgede yaşamak zorunda kalıyor.
1: Hı hı.
0: Biz bunu diyor ikinci aşamada terk edeceğiz.

0: daha birinci aşamadaki şartları yerine getirmedin.
1: Evet.
0: Bölgenin yarısı işgal altında. Ve bir de şunu söylüyor. Bizim bir de diyor bir kırmızı çizgimiz var. O kırmızı çizgiden ise hiçbir zaman çıkmayacağız. O ne? Yaklaşık 40 kilometrelik Gazze şeridi tamamen bizim tarafımızdan kontrol altına alınacak. Yani sınır bölgesi 40 kilometrelik sınır bölgesinde. Bu da bazen 100 metre kadar içeri, bazen 500 metre. Bazı yerlerde kendilerine göre diyecek ki burada güvenlik sıkıntımız var. Belki 1 kilometreye kadar içeri girecek. Dolayısıyla Gazze tamamen bütün sınırı, yani İsrail'in kendi ilan ettiği devlet sınırına yakın bölge diyelim. Çünkü biz onu kabul etmiyoruz. Ona da işgal dediğimiz için. O bölgeye yakın olan bütün sınırı kırmızı çizgi ilan edip orada tamamen askerini, polisini hazır tutacak. Belki de ileride güvenlik adı altında o sınırlardan içeriye müdahaleler rahatlıkla yapabilecek. Dolayısıyla Gazze yani eskisi gibi Filistinlilerin rahatlıkla yaşadıkları, en azından asker ve polisin içeriye müdahale etmediği bir yer olmayacak görünüyor şu anda. O açıdan bakıldığı zaman çok iyi değil ama tabii bu saldırılar, katliamlara göre bakıldığı zaman da en azından bir nebzecik Müslümanların hani saldırıların durduğu, can kaybının sona ermiş olduğu bir yeni zaman dilimi diyebiliriz. Çok hoşnut değiller ama bir bakıma da mecburen buna katlanmak zorunda kalıyorlar. Çünkü İslam dünyasından farklı bir destek gelmiyor. Kendilerini savunacak bir güç de olmayınca buna boyun eğmek zorunda kalıyorlar.
1: Evet, Rabbim bir an önce oradaki zulmü, katliamı, soykırımı bitirsin diyelim. Öyle dua edelim.
0: Amin. Amin.
1: İlk bölümünde sonuna gelmiş olduk hocam. İkinci bölümde konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Kıymetli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun. Ben şahsım adına söyleyeyim, istifade ediyorum. Bilinçleniyoruz bu konuyla alakalı, Gazze ve Kudüs konusuyla alakalı. Efendim, Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yenihayat hocamızla o bölgeyi konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org

0: Kafa.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
0: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, aranın ardından konuk odasına devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yeni Hayat hocamızla devam ediyoruz. Hocam, şimdi Burak Derneği demişken Kudüs'le alakalı çalışmaları var. Bu çalışmaları ben size sormak istiyorum. Kudüs'le alakalı, Gazze'yle alakalı nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Dernek neler yapıyor? Bize bunları anlatır mısınız?
1: Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi Burak Derneği 15 yıldır Kudüs'le ilgili çalışan bir dernek olarak yoluna devam ediyor.
0: Evet.
1: Bölge bahsettik. Her Müslüman için çok önemli. Hatta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa işaret ederek Tirmizi'de geçen sahih bir hadiste oraya gidin ve orada namaz kılın diyor. Gidemezseniz kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin diyor.
0: Hmm.
1: Yani bölgeye yardım edin, destek verin, orayı aydınlatın, mescitte namaz kılınsın. Bölgeyle olan kalbi bağınızı, hatta maddi ilişkinizi devam ettirin diyor.
0: Evet.
1: Aslında burada her Müslümana Kudüs'ü gündeminden uzak tutma, oraya destek ol, sahip çık demiş oluyor.
0: Evet.
1: Biz de Peygamberimizden gelen bu tavsiyeleri de dikkate alarak Kudüs'e önem veriyoruz. Bunun için yola çıktık arkadaşlarla beraber ve bölgede elhamdülillah çok güzel çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bölgede çalıştığımız arkadaşlarımız, bölgede yaşayan insanlar oranın ihtiyaçlarına göre bize farklı farklı projeler sunuyorlar. Bunlar bazen mevsimlik ve dönemsel projeler oluyor. Mesela diyorlar ki işte okullar açılıyor, buradaki Kudüs'lü öğrencilerin eğitimine destek sağlayalım. Ne yapalım? Onlara işte kırtasiye, kalem, defter, çanta, okulluk kıyafeti. Biz hemen bunları proje haline getirip Türkiye'de ve dünyanın değişik yerlerinde İslam coğrafyasında bunları tanıtıp bu desteği almış oluyoruz. Diyorlar ki havalar soğudu, kışlık destek verelim. Elektrik sobası, bazen battaniye, bazen kışlık paltolara ihtiyaç var. Onları bu sıralar toplayalım. Bazen fakir aileler için kumanya desteği diyorlar. Ramazan ayında sahur ve iftar projeleri orada gerçekleşiyor. Bayramlarda çocuklar, özellikle yetim çocuklar için bayramlık kıyafet ihtiyacımız var diyorlar. Biz onlara destek veriyoruz.
0: Hı hı.
1: Bunların dışında stratejik projelerimiz var. Mesela oradaki bir neslin ahlaklı, edepli ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkacak bilinçli bir neslin yetişmesi için orada Kur'an halkaları projemiz var.

0: Çok güzel.
1: Tabii o insanlar hani zaten Kur'an okuyor, dışarıdan belki birileri der ki ya ne demek Kur'an halkaları? Kur'an'ın hafızlığı. Kur'an'ın hafızı hem lafız olarak hem de tabii ki bunun manası, mesajı. Hı hı. Yani Kur'an ahlakını aslında biz orada önemsiyoruz. Ve bunu yerine getiren, bu eğitimi veren hocalar oradaki okullarda da bu eğitimi veriyor.
0: Evet.
1: Yani dışarıdan ücretle bizim tespit ettiğimiz, destek verdiğimiz hocalarımız bazı anlaştıkları kulisteki Müslüman okullara gidip dışarıdan böyle farklı derslerde oraya girip İslam ahlakı, Kur'an mesajı dersleri veriyorlar. Bunun dışında bir de halkalara hafızlık eğitimi.
0: Evet.
1: Kur'an ahlakı ile beraber bunu yapıyorlar. Bu şunun için çok önemsiyoruz. Kudüs'te bu bilincin Mescid-i Aksa'ya sahip çıkacak gençliğin her daim devam etmesi lazım. Bu da böyle bir eğitimle, Kur'an'ın ruhuyla, mesajıyla, ahlakıyla o insanların, gençlerin bütünleşmesi lazım.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu projeyi biz çok önemsiyoruz ve bunu olabildiğince kesintisiz devam ettiriyoruz. Hatta bir ara bunu Mescid-i Aksa'nın içerisinde, Kıble Mescidi'nde yapıyorduk ama terör devleti bunları yasaklayınca, hı hı, değişik yerlerde, dışarıda bu halkalar devam ediyor. Yine zaman zaman bölge halkına meslek kazandıracak eğitimler, mesleki eğitimler veriyoruz. Mesela işte diyelim kadınların dikiş öğrenmesi gerekiyor, dikiş yapmaları gerekiyor. Hem kendi ihtiyaçları için, belki de bazen bir takım ürünleri yapıp satmaları için bunların eğitimleri veriliyor. Orada çok önemli bir nokta, terör devleti Kudüs'teki gençlere uyuşturucu alışkanlığı kazandırmak için uğraşıyor.
0: Hı hı.
1: Onlara bedava uyuşturucu dağıtıyor. Sonra da tedavi adı altında gelin bizim sağlık merkezlerimize başvurun. Biz her başvurduğunuzda size $100 harçlık vereceğiz tedavi altında diyerek uyuşturucu alışkanlığı çabası gösteriyorlar. Biz de bunu ortadan kaldıracak uyuşturucuyla mücadele sağlık eğitimleri veriyoruz orada. Böyle bir projemiz var. Dolayısıyla orada ihtiyaca dönük olarak bize gelen her yeni bilgiye dönük biz hemen bunu projelendiriyoruz. Türkiye'de birçok yerde sosyal medya imkanlarıyla bunu duyuruyoruz. Türkiye'nin dışından da Endonezya, Malezya, Körfez ülkeleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde de bu projeleri duyuruyoruz ve oradan çok sayıda dernekten, kurumdan destek alıyoruz. Hı hı. Ve elhamdülillah bu da Türkiye adına da bizi mutlu ediyor.
0: Evet.
1: Bölgeye giden yardımlar Türkiye üzerinden, Burak Derneği üzerinden rahatlıkla gitmiş oluyor. Hem bize olan güveni gösteriyor, hem de Türk milletine olan sevginin, ilginin de, muhabbetin de bir göstergesi, hı hı, oluyor bu. Elhamdülillah bizim bu tür bölgelerde Türkiye'li bir dernek olarak sevgiyle, saygıyla karşılıyorlar, destek veriyorlar. Biz de aldığımız destekleri bölgeye ulaştırıp oradaki ihtiyaçları karşılamaya gayret ediyoruz.
0: Ne güzel, ne güzel hocam. Peki hocam, Kudüs için, Gazze için siyasi camiadan ya da kültürel camiadan beklentiniz nedir? Sizin de bir STK olarak.
1: Tabii biz Kudüs için herkes yapabileceği her şeyi yapsın, hı-hı, diyoruz. Hatta şunu slogan hale getiriyoruz. Kudüs için mutlaka herkesin yapacağı bir şeyler vardır. Evet. Hiçbir şey yapamam. Ya en azından dua edersin. Evet. Oradaki kardeşlerimizi dualarında gündeme getirsin. Evdeki ailenle, çocuklarınla paylaşırsın. Dersin ki bakın bizim orada kardeşlerimiz var. Orada kutsal mescidimiz, kutsal mekanlarımız var.
0: Evet.
1: Ama bunun dışında da biz oraya zeytinyağı gönderecek küçük de olsa miktarlarla o kalbi bağımızı maddi destekle de perçinlemiş oluruz.
0: Hı hı.
1: Bu anlamda herkes bir şey yapacak. Sivil toplum çalışacak, siyasiler bununla ilgili bir takım ülke içinde çalışmalar yapacağı gibi Kudüs'le ilgili çalışmalara, mesela STK'lara destek vereceği gibi bunu dünya gündeminde canlı tutarak, birçok yerde bunları dillendirerek, gerçekleri anlatarak, dünyada, kamuoyunda bir Kudüs hassasiyeti, bir terör devleti

0: nefreti oluşturması gerekir. Biz onları bekliyoruz. Topyekun hep beraber birey olarak, kurum olarak, devlet olarak, siyasiler olarak Kudüs adına yola çıkmalıyız, yolda olmalıyız, bir şeyler yapmalıyız. Bunun derdini, bunun sıkıntısını hissetmeliyiz.
1: Evet, eyvallah, eyvallah hocam, kesinlikle. Şimdi yola çıkmak dediniz ya hocam, Sumut filosu yolda, İsrail terör devleti bir takım gemileri yine işgal etti, gözaltına aldı. Değerlendirmenizi istediğimizde neler söylersiniz?
0: Evet, biz bu tür bütün hareketleri çok kıymetli görüyoruz, çok değerli görüyoruz. Belki birileri diyecek ya buradan bir fayda elde edemeyeceğiz. Gemiler durdurulacak. Olsun. Onlar durdurdukça arkadan yeni gemiler gelecek. Evet. Bakın mesela bugünlerde kara yoluyla da artık Gazze'ye yola çıkacak kervanlar oluşacak. Bunlarla ilgili haberler okuyoruz. Yani gerek denizden, gerek karadan, belki ileride havadan. Yani dünya Müslümanları, hatta bırakın Müslümanları değil mi? Bu gemilerin içerisinde Müslüman olmayan, Hristiyan olan, bazen Yahudi olan, bazen hiçbir dine inanmayan insanlar da var.
1: Evet.
0: Çünkü artık bu bir vicdan hareketine dönüştü. Çünkü bir katliam var, bir soykırım var.
1: Evet,
0: buna karşı sessiz kalmamak insanlığın bir gereği. Bu yüzden Sumut filoları her daim canlı olsun. Onlar durdursun. Uyuyanlar biraz daha uyansın. Baksın desin ki ya siz nasıl bir devletsiniz böyle?
1: Evet,
0: İnsanın yardıma nasıl müdahale edebiliyorsunuz? Vicdanı nasıl karşı çıkabiliyorsunuz? Onlar da desin ki evet biz karşı çıkıyoruz. Biz gaddarız, biz zalimiz, biz katliamı severiz. Onlar böyle desin. Biz iyilikten yana olalım ve dünyada artık bir İsrail tepkisi, İsrail nefreti olabildiğince çoğalsın.
1: Evet.
0: Çünkü bu zalimleri bu da durduracak. Ama belki devlet olarak birileri onlara hemen savaş ilan etmeyecek. Ama biz şunu görüyoruz. Artık İsrail sivil vatandaşı bile birçok Avrupa ülkesinde dışlanıyor, kovuluyor.
1: Evet.
0: Bazı kurumlar, işletmeler kimisi otelini almıyor, kimisi lokantasını almıyor. Şimdi bu öyle bir kar topuna dönecek ki bu sefer İsrail vatandaşıyla, devletiyle oturup şunu düşünecek. Biz dünyada dışlanıyoruz. Dünyada nefret haline geldik. Biz bundan vazgeçmezsek bu dünyada birbirlerine bakacak yüzümüz olmayacak. Yaşayamayacağız, dışarı çıkamayacağız. Bunlar için korkunç bir şey. İşte bunun sağlanması için hep beraber tayakkuzda olmamız lazım.
1: Evet, yani Sumut hocam
0: çok kıymetli. Bakın dünyaya bunu gösteriyor. Bu mesajı veriyor. Bunu canlı tutuyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Sumut'ta yer alan bütün kardeşlerimize yürekten destek veriyoruz. Allah onlardan razı olsun. Onları güç kuvvet versin.
1: Amin,
0: yeniden
1: amin.
0: Buraya gidecekler. Bunda yer alacak. Herkes çok kutlu bir mücadelenin bir neferi oluyorlar. Rabbim onları dünyada da bolluk bereket versin. Ahiretlere karşılığını göstersin. Bu bizim için çok kıymetli. Takdirle karşılıyoruz.
1: Eyvallah. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Hocam Burak Derneği'nin Kudüs ve Gazze ile alakalı kurban çalışması var mı acaba?
0: Var. Şöyle biz bu sene kurbanlarımızı 3 kısma ayırdık. Dedik ki bunların bir tanesi her daim Kudüs'te kurban kesiliyor. Kudüs'ü Müslümanlara dağıtılıyor. Gazze'yi düşündük ama Gazze'ye şu anda giriş çıkışlar sıkıntılı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz şöyle dedik. Geçen sene de bunu yapmıştık. Gazze'den çıkarılmak zorunda olan böyle 100 binin üzerinde Mısır'da olan mülteci olarak yaşayan Gazze'li Müslümanlar var.
1: Evet.
0: Bunların ihtiyaçlarını gidermek üzere Mısır'da kurban kesiyoruz bu sene. Oraya o kurbanlar sadece Mısır'daki Gazze'lilere dağıtılacak. Bir de bunun dışında Afrika çalışmamız var. Afrika'da da Tanzanya'yı tercih ettik bu sene. Burada da bir kurban çalışmamız var. Onun tabii fiyatı biraz daha ucuz. 5.000 liralık bir ücret belirledik. Burada iki şey gerçekleştiriyoruz. Bir, bu kurbandaki kesilen hayvanın etleri o bölgedeki fakir insanlara dağıtılıyor.
1: Evet.
0: Yani biz bu kurbanla Afrika'ya destek vermiş oluyoruz. İki, biz buradan tabii bir takım karlar elde ediyoruz. Herkesin yaptığı gibi. Bu karlar da Kudüs çalışmalarına destek vermiş oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu kurban, hani biz hani Burak Derneği niye Afrika'da kurban kesiyor? Çünkü buradan da biz Kudüs'e destek gönderiyoruz. Kudüs projelerine buradan yardım gidiyor. Dolayısıyla

0: tür kurban organizasyonuna girenler çift taraflı destek vermiş oluyorlar.
1: Evet, evet. Peki hocam, boykota gelecek olursak sizce ülkemizde ya da dünyada gerektiği kadar boykot yapılıyor mu? Boykotun ehemmiyetiyle alakalı biraz konuşalım.
0: Eyvallah. Boykot da çok kıymetli, çok değerli. Ben şunu görüyorum. Türkiye'de hiçbir zaman bu kadar duyarlı boykot yapılmamıştı. Bundan önce tabii şahit olduk. Diyelim ki Kudüs saldırıları oluyordu. Mescid-i Aksa kapatılıyordu. Boykot çağrıları yapılıyordu. Bir takım firmalar, şirketler boykot ediliyordu. Ama kısa süre sonra tekrar hayat devam ediyordu. Ama bu Gazze saldırıları 2 yılı geçti. Bu konuda ben çok kişiyle de konuştuğum zaman boykota devam ettiklerini, bu konuda duyarlı olduklarını, zorlansalar da, çünkü kolay değil. Hani öyle alışkanlıklar var ki, mesele sadece yeme içmek değil.
1: Evet.
0: Evimizdeki kullandığımız temizlik ürünlerinden tutun da kıyafetlere kadar, giydiğimiz ayakkabıya kadar. Gördük ki bizim hayatımıza aslında İsrail'e destek veren firmalar, şirketler kuşatmış.
1: Evet.
0: Bunları yeni yeni öğreniyoruz, yeni yeni farkına varıyoruz. Farkına vardıkça zorlanıyoruz tabii ki. Ama buna rağmen olsun, inancımız daha değerli diyerek insanımız boykot yapıyor. Bu çok kıymetli, çok değerli. Bu devam edecek, etmesini de biz bekliyoruz.
1: Evet. Hayır,
0: şunu sorarsak yeterli mi? Değil. Çünkü firmalar daha da zorlanması lazım. Ekonomik sıkıntılar, sarsıntılar olması lazım. Tek tük bazı işte firmaların Türkiye'deki temsilciliklerinin bir kısmının kapandığı haberlerini duyduk. Bu bizi mutlu ediyor tabii.
1: Evet,
0: satışların azaldığını duyuyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Karlarının düştüğünü duyuyoruz. Bizi mutlu ediyor. Ama gönül istiyor ki daha güçlü olalım. Firmalar zorlansın. Türkiye'deki temsilciliklerini alacak olan vatandaşlarımız desin ki biz bu markayı değil de yerli bir markayı alalım, onu kalkındıralım, onunla yolumuza devam edelim desin. Ve bu süreçte yerli üreticiler de şunu görsün, Türkiye'de kaliteli ürünleri biz oluşturmamız lazım. Yerli ürünler daha da gelişmesi lazım ki biz bir takım sadece belki İsrail'e destek veren firmalar değil, mesela Çin'in Çin'le bağlantılı olan firmalar da bizim için problemli. Çünkü
1: tabii,
0: onlar da zulmediyorlar. Bizim Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz de var.
1: Evet.
0: Onlar da zulüm altında. Dolayısıyla biz Çin'e de hayır dememiz lazım. Ne bileyim, bir takım batılı ülkelere de hayır dememiz lazım. Yaptıkları hal ve hareketlerden, davranışlardan dolayı. Kendimiz üretelim, kendimiz büyüyelim. Biz bir güç olmaya mecburuz. Çünkü artık dünyada güçlü olan ülkeler masada da güçlü oluyor. Onların dedikleri dikkate alınıyor. Bir takım savaşları güçlü olan ülkeler bazen masada bitirebiliyor. Bu yüzden Türkiye daha da güçlü olması lazım. Buna her vatandaşın da bir katkısı olması lazım. Ülke güçlendikçe biz Filistin'in daha da özgürleşeceğini, hatta dünyadaki farklı coğrafyalardaki zulümlerin azalacağına inanıyoruz. Gönlümüz de bundan yana.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Söyledikleriniz dua yerine geçsin inşallah. Amin diyelim hocam. Hocam son olarak Kudüs'le alakalı, Gazze ile alakalı, Mescid-i Aksa ile alakalı söylemek istediklerinizi alalım ve programı nihayete erdirelim.
0: Eyvallah. Tabii ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Semerkant Radyo bu konuda çok duyarlı. Böyle bir programı yapmak, bunu gündeme getirmek çok kıymetli, çok değerli.
1: Eyvallah.
0: Dolayısıyla karşımda beni dinleyen, bizi dinleyen bilinçli bir kitlenin olduğunu düşünüyorum. Onlar birçok şeyin farkında.
1: Evet.
0: Ama yine de tabii çağrımızı yeniliyoruz. Yani gündemimiz Kudüs olsun. Orada Müslümanların yaşadıkları zulümler olsun. Gazze'yi unutmayalım. Herkes kendi imkanı nispetinde oradaki kardeşlerimiz için bir şeyler yapsın. Bir takım adımlar atsın, atmaya çalışsın. Bu alanla ilgili bilgilenme, okuma, öğrenme, dinleme, seyretme, neyse bunları yapalım. Bunlar bizim sorumluluğumuz. Kardeşlerimize dua edelim. İmkanımız varsa Kudüs'ü ziyaret edelim. Kudüs ziyaretlerini biz çok önemsiyoruz, kıymetli diyoruz. Oradaki kardeşlerimiz çünkü bizi bekliyorlar. Bizden çok şey ümit ediyorlar. Fırsatımız var.

0: gidelim, bunu gündemimize alalım.
1: Evet.
0: Ama hiçbir zaman Kudüs'ü kalbimizden, gönlümüzden uzak tutmayalım.
1: İnşallah, inşallah hocam. Dedikleriniz yine dua yerine geçsin ve amin diyelim. Allah razı olsun. Kıymetli bir sohbetti. Zihin açıcı, uyarıcı bir sohbetti. Bilinçlendirici bir sohbetti. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında bu bölümde Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yeni Hayat hocamızla Gazze'yi konuştuk, Kudüs'ü konuştuk, Batı Şeria'yı konuştuk. Kudüs'ün, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın bir Müslüman için neler ifade ettiğini, ne anlama geldiğini hocamızdan öğrendik, Allah razı olsun. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.
6: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısıyla Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Astana'da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na indi. Eşi Emine Erdoğan da havalimanının şeref salonu bölümünde uçaktan inen Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan ve Tokayev ellerinde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı olan çocukların sevgi gösterisi eşliğinde şeref salonuna geçti. Erdoğan uçağına havalimanına inişi sırasında savaş uçakları eşlik etti. Havalimanı üzerindeki iki helikopterde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı taşıdı. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik 47 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 324 zanlı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın NEK Sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesindeki çalışmalar sonucu DEAŞ'a yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'de aralarında bulunduğu 47 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 324 şüpheli yakalandı. Ayrıca bir tabanca, 4 tüfek, 122 fişek, 9.679.750 lira değerinde finansal varlıkla örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 55 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Bakan Gürlek, NEK Sosyal hesabından yaptığı açıklamada Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde yasa dışı bahis şebekesine yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti. Bakan Gürlek şunları kaydetti. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bu kirli yapıya yönelik operasyonda 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatılmıştır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz. Jandarmanın Şanlıurfa merkezli 22 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarını işleyen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen zanlıların internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri de tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca belediye iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü öğrenildi. Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 20 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2800 ayrı IBAN kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başka kişilere ait banka hesaplarını toplayıp aracılar kullanarak üçüncü kişilere aktaran, aracılık eden, adına şirket kurulup şirket hesabı açılarak yasa dışı para trafiği içerisinde olduğu tespit edilen, kendisine ait banka hesap bilgilerini para karşılığında veren 132 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aranan 132 şüpheliden 115'i yakalandı. Soruşturma kapsamında 2800 hesaba geçici el konuldu. İncelenen banka hesaplarında 8 milyar 600 milyon lira para hareketliliği tespit edildi. Firari 17 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Avrupa İşleri ve Kalkınma İşleri Bakanı Maxime Prevot'la Ankara'da bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Prevot'la Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti kapsamında Ankara'da görüştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Belçikalı şirket temsilcilerine Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı. Bakan Alparslan Bayraktar, NEK Sosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, görüşmede Avrupa'nın enerji arz güvenliği, küresel kırılmaların enerji dönüşüm sürecinde ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar ve Türkiye ile Belçika arasında geliştirilebilecek işbirliği başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. Enerji sepetimizi yenilenebilir kaynaklardan doğalgaza, nükleer enerjiden yerli hidrokarbon üretimine kadar her alanda varlık gösteren çok boyutlu bir anlayışla şekillendirdiğimizi aktardık. Arz güvenliğini güçlendiren teknoloji

Enerji odaklı ve uzun vadeli değer üreten ortaklıklara açık bir anlayışla enerji alanındaki uluslararası işbirliklerini daha ileri bir zeminde geliştirmeye esas alıyoruz. İki ülke arasında karşılıklı diyaloğun önümüzdeki dönemde daha somut işbirliği başlıklarıyla derinleşmesini önemsiyoruz dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika Savunma Bakanı Theo Franchken'la bir araya geldi. Güler, resmi ziyaretler için Ankara'da bulunan Franchken'ı bakanlıkta askeri törenle karşıladı. İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Franchken onur kıtasını selamladı. Bakanlar törenin ardından basına kapalı görüştü ve sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Belçika Savunma Bakanlığı arasında iyi niyet mektubu imzalandı. İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Belçika Savunma Bakanlığı Ulusal Silahlanma Direktörü Kor General Bernard Palik de katıldı. Belçika Savunma Bakanı Theo Franchken, Savunma Sanayi Başkanlığı'nda düzenlenen Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Günü etkinliğinde konuştu. Belçikalı Bakan, bu akşam bazı sözleşmeleri imzalayacağız. Evet, sanırım 7 veya 8 tane. 1 veya 2 tanesi beklemede. Bu gece bir metin ve ortak bir zemin bulup bir anlaşma imzalayacağımızı umuyorum. Önemli olan bu dedi. Franchken 3 yıl önce NATO Parlamenter Asamblesi ile birlikte Baykar'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti. Baykar'da gördüklerim tüm o yetkinlikler, yeni teknolojiler, inovasyon, Ar-Ge çalışmaları, azim ve büyüme benim için akıl almazdı. Belçika'ya dönerken meslektaşlarıma şöyle dedim. Geçen hafta gördüklerim gerçekten etkileyiciydi. Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız. Burada yaptıkları bu. Bizim de yapmamız gereken bu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de burada yaptığı konuşmada iki ülkenin savunma sanayileriyle güçleri ve yetenekler arasında başlayan dostluğun önemine dikkati çekti. Haluk Görgün bu işbirliğinin hem ülkelerin kendi ihtiyaçları hem müttefikler hem de mümkün olduğunca üçüncü pazarlar için bir araya getirilebileceğini anlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nex Sosyal'deki hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Mart ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Mart'ta yıllıklandırılmış cari açığın 39.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekliyoruz. Diğer taraftan savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını görüyoruz değerlendirmesinde bulundu. Uyguladığımız programla sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz. Mart'taki 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişiyle yıllıklandırılmış giriş 12.6 milyar dolar oldu. Ülkemizin risk primi CDS savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirme oranlarındaki yüksek seyir devam ediyor. Mecliste görüşülen yatırım teşvik paketinin finansman yapısını desteklemesini bekliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'de Konut ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong'la bir araya geldi. Bakan Kurum, Nex Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Konut ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanı Ni ile görüştüklerini belirtti. Görüşmede Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı COP31 başta olmak üzere şehircilik, konut politikaları, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarındaki çalışmaların ele alındığını kaydeden kurum, asrın inşa sürecinde edindikleri tecrübeleri, ülkenin afetlere dayanıklı ve insan odaklı şehircilik vizyonunu paylaştıklarını vurguladı. Kurum, bu kapsamda konut ve şehirleşme alanında dünyanın en önde gelen iki ülkesi olarak ortak çalışma grubu kurma ve mutabakat zaptı imzalanması kararı aldık. Adımlarımızın şehircilik ve konut alanındaki işbirliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sayın Bakan'a nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan küresel Sumut filosunun yarın 54 tekneyle Marmaris'ten Gazze için Akdeniz'e açılması planlanıyor. Küresel

Sumut Yönetim Kurulu üyeleri Sümeyra Akdeniz Ordu, Doktor İman El Mahlufi, Said Abu Keşkek, Ko Tim Munk ve Natalia Maria Aktaş mevkiindeki bir restoranda basın toplantısı düzenledi.

0: konulan hukuki çalışmalardan örnekler verdi. Filo'nun mesajının net olduğunu ve hukuka uygun hareket ettiğini belirten Maria, abluka hukuka aykırıdır ve bu misyona yönelik her türlü saldırı, müdahale, el koyma, kaçırma, işkence, avukata erişimin engellenmesi veya engelleme girişimi hukuki süreçlerle karşılık bulacaktır dedi. Küresel Sumut Filosu'nun yarın akşam üzeri 54 tekneyle Marmaris'ten Gazze için Akdeniz'e açılacağı belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen öğle saatlerinde Lübnan'ın farklı bölgelerinde 7 aracı insansız hava araçlarıyla hedef aldığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail İHA'larının Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Maliye, Şaitiye ve Nakura beldelerinde 3 araca düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlığın daha önce yaptığı açıklamada ise Beyrut Sayda hattında yer alan Berce Elciye ve Es-Sadiyat bölgeleriyle Sayda kent merkezinde toplam 4 aracı hedef alan İHA saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Böylece İsrail'in öğle saatlerinde 7 aracı hedef aldığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kırklareli Valisi Uğur Turan, organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 244 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi. Kırklareli'nin güvenlik birimlerinin çalışmalarıyla Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olma özelliğini sürdürdüğünü ifade eden Turan, Nisan ayı verilerinin suçla mücadeledeki kararlılığı ortaya koyduğunu belirtti. Uyuşturucuyla mücadelede operasyon sayımız 106'dan 145'e çıkarılmış, gözaltına alınan kişi sayısı ise 103'ten 157'ye yükseltilmiştir. Organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan bir operasyonda 244 kilogram skunk ele geçirilerek zehir tacirlerine ağır bir darbe indirilmiştir. FETÖ, DAEŞ, DKPC ve MLKP terör örgütlerine yönelik operasyonlarımızda kesintisiz sürmektedir. Siber suçlarla mücadele çalışmalarına da değinen Vali Turan, yasa dışı bahis ve ödeme sistemleri suçlarına yönelik operasyonda bir şüphelinin tutuklandığını belirtti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 21 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda dün ilçede bir araçta yapılan aramada 21 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Ekipler bir şüpheliyi gözaltına aldı. Gazze'nin batısındaki Şati mülteci kampında Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin 78. yıl dönümü dolayısıyla gösteri düzenlendi. Şati mülteci kampındaki gösteriye katılan Filistinliler Filistin bayrakları taşıyarak çeşitli sloganlar attı. Katılımcıların 78 yıl zulüm ve göç, dönüş hakkı kutsaldır yazılı pankartlar taşıdığı görüldü. Filistinliler gösteride yaptığı basın açıklamasında Nekbe'nin sona ermediğini ve İsrail'in Filistinlileri zorla göç ettirmeye devam ettiğini kaydederken Filistinlilerin direnişe devam edeceğini aktardı. Yaptıkları gösteriyle tüm dünyaya mesaj verdiklerini kaydeden Filistinliler topraklarına dönüş haklarının saklı olduğunu ve Filistin halkının sadece sayılardan oluşmadığını vurguladı. Samsun'un Havza ilçesine meydana gelen sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları hızlandırıldı. Şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinden geçen derelerin taşmasıyla büyük bölümü su altında kalan ilçe merkezinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, kepçe, iş makineleri ve vidanjörlerle ilçe merkezinden çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor. Sel nedeniyle sürüklenerek hasar gören ve çoğunluğu otomobille motosikletten oluşan araçların hasar tespit çalışmalarının ardından sokaklardan kaldırılacağı bildirildi. Havza ilçe merkezinde 12 Mayıs akşamı etkili olan sağanak nedeniyle Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrumla zemin katlarını su basmış ve araçlar da sürüklenmişti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 11-20, Bursa 10-21, Edirne 10-25, Kocaeli 11-22, Çanakkale 10-20, Balıkesir 11-24 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 15-25, Aydın 13-26, Manisa 11-23, Denizli 13-24, Muğla 10-22, Uşak 10-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 16-25, Adana 17-23, Isparta 12-25, Mersin 17-23, Kahramanmaraş 13-25, Hatay 15-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 10-18, Konya 12-24, Kayseri 9-20, Sivas 9-17, Eskişehir 9-20, Nevşehir 10-19 derece. Karadeniz bölgesi sağanak yağışlı. Trabzon 15-17, Rize 15-18, Samsun 14-18, Ordu 15-22, Giresun 14-18, Zonguldak 12-17 derece. Doğu Anadolu bölgesi sağanak yağışlı. Erzurum 4-17, Erzincan 9-20, Malatya 11-19, Van 8-18, Hakkari 9-18, Kars 5-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sağanak yağışlı. Adıyaman 14-25, Diyarbakır 12-25, Şanlıurfa 15-24, Gaziantep 11-20, Mardin 15-23 ve Siirt 15-23 derece.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

sonra sayışırız. Adam mahalle bakkalının önünde bir süre gezinip içeri girdi, bir iki kez yutkunup ezik, biraz da kısık bir sesle "Yağ, çay, şeker alacaktım," dedi. Bunu derken bir yerlerde bir şimşek çaktı, bir gök gürlemesi adamın ta yüreğinde duyuldu. Bakkal bunu duydu da duymazlıktan geldi. Adam dükkandan çıktı, dışarıda gazetelere göz atar gibi yaptı, bir haftadır kesmediği sakalını sıvazlayıp durdu. Yoldan geçenlere pek bakmadı. İçeriye ikisi kadın, üç kişi girdi. Tanıyor muyum diye baktı, üçünü de tanımıyordu. İki arı uçup kasadaki üzümlerden en iri salkımın üzerine kondu. Bakkala girenler bir iki öteberi alıp çıktılar. Yeniden içeri girdi, önceki sesiyle hemen aynı yükseklikte, ancak bu kez istediklerinin sırasını değiştirerek "Çay, şeker, yağ alacaktım," dedi. Bakkal yine duymazlıktan geldi, radyonun sesini açar gibi yaptı. Adam sağa sola bakar gibi yapıp hafif öksürdü, bakkalın kendini duyması

sağlamak istedi, duymazlıktan geldiğini biliyordu. Duysun, görsün istedi. Bakkal, kasadaki alacak defterini çıkarıp sayfaları çevirdi, bir şeyleri arıyor gibi yaptı. Adam, bakkal defterini başına çarpacak sandı. Az önce çakan şimşek yeniden çaktı, beyninin bir yerlerinde daha sesli bir gök gürledi. Bakkalın zamanını almayayım diye düşündü, yeniden dışarı çıktı. Bakkal, adamın dışarı çıktığını anlayınca deftere bakmayı bırakıp kasaya koydu. Adam yeniden gazetelere göz attı. Gazetedeki bir haberin başlığını ilgiyle okuyormuş gibi yaparak gazeteye doğru eğildi. Bakkala son girenler onun gazeteye baktığına inansınlar istedi. Az önce kasadaki üzümlere konan arılar uçup gitti. Arılar kaybolana kadar arkalarından baktı. Bakkala son girenler de çıktı. Kendisi gibi biri daha gelip gazetelere göz atmaya başladı. Ondan dayanak alır gibi oldu. Göz ucuyla içeri baktı, bakkal bir şeylerle uğraşmıyordu. İstediklerinin sırasını yeniden değiştirdi. Yağ, şeker, çay alacaktım, dedi. Bakkal bu kez duymazlıktan gelmedi. Neredeyse 4 ay oldu, borcu kapamadın, kuruş bile vermedin. Bir yerlerde 3. defa şimşek çaktı, adam bu kez beyninin bir yerlerinde yıldırım sesi duydu. Biliyorsun işten çıktım, haber bekliyorum birkaç yerden. Hep haber bekliyorsun ama gelmiyor. Para vermeyince bana da toptancı gelmiyor. Dışarıda gazetelere göz atan adam kesin duymuş olmalıydı. Duymazlıktan gelmiş gibi içeri doğru seslendi. Kardeşim ya doğru dürüst gazete getir ya da hiç getirme. Biri var, biri yok. Sen de olanı oku. İyi be. Bir gazete bir süre satılmayınca o gazeteyi bırakmayı kesiyorlar. İçerideki adam sadece konuşmuş olmak için dışarıdaki adama doğru konuştu. Zaten haberler kötü. Edirne'yi sel almış, gazeteler hep onu yazıyor, dedi. Dışarıdaki adam içeriden söyleneni duymazlıktan geldi. Borca yağ, çay, şeker isteyen içerideki adam son bir umutla yeniden, ''Şimdi vermiyor musun? Akşama sabaha girerdim işe. Borçlarımı da...'' ''Yok kardeşim, borcu kapamadan yok. Kusura bakma.'' Dışarıdaki adam içeri girdi. Borca yağ, şeker, çay isteyen adam daha başka bir şey söylemeden çıktı. Bakkal kendi kendine söylendi. 4 ay olmuş, kuruş vermemişsin. Ben daha nasıl borcu vereyim şimdi? Yeni giren adam konuyu anlamıştı. Gerekmese istemezdi. Verseydin keşke. Toptancı da bana vermiyor. İşten çıkmış 4 aydır. Ne istemişti? Yağ, şeker, çay. Vermezse ben veririm. Sen ver, yaz benim üzerime. Olmaz öyle. Ya nasıl olur? Olmaz işte. Ne iş yapıyormuş? Oto tamircisi. Peki ustalığı nasılmış? Ne demeli, yılların ustasıymış. Bu ekonomik sıkıntılar onun çalıştığı yeri de vurmuş. İş yeri kapanmış, yoksa bırakılacak usta değilmiş. Hep bir yerlerden haber bekliyorum diyor ya, artık bilmiyorum. Adam dışarı çıktı, borca yağ, çay, şeker isteyen adamın arkasından seslendi. Arkadaş, bir dakika gelsene. Adam döndü, hiç düşünmeden bakkala doğru yürüdü. Senin oto tamircisi olduğun yazıyor gazetelerde. Yok be, hangisinde? Boş ver, ustalığın iyi mi? Yıllarımı verdim, iyi olmaz mı? Benim ileride külüstür bir araba var. Acayip sesler geliyor kaç gündür. Tamirciye gitmeye üşeniyorum. Daha önce beyninde 3 defa çakan şimşek, 2 defa duyduğu gök gürültüsünün sesi birdenbire durdu, ardından yıldırım sesi de kayboldu. Bekleyin de gidip takım çantamı getireyim evden. Önce bakkaldan istediğin bir şeyler varsa gel al, sonra sayışırız. Hele önce işi yapalım da, diyerek evine doğru yürüdü. Ertesi gün bakkalın camında bir duyuru vardı. Yerinde oto tamiri yapılır. 0500...

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Din yolunda gayret. Gavs Abdülhakim Hazretleri Kuddüs'e sırruhu, insanları irşad için komşu köylere gider, sohbet eder, birçok insanın hidayetine vesile olurdu. Yine irşad için gittikleri köyün birinde camiye varıp sohbete başladılar. Bu sohbetin tesiriyle pek çok kişi tövbe etti. Gavs Hazretleri bu köyde birkaç gün misafir kaldı. Misafir kaldığı müddetçe de insanlara nasihat etmeye devam etti. Ertesi gün sabah namazı kılınmış, cemaat yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı. Bu sırada iki kişinin kolları arasında güçlükle yürüyen yaşlı bir adam camiye girdi. Bu yaşlı zat köyün ağasıydı. Gavs Hazretlerinin Kuddüsesi ruhu karşısına oturup ağlamaya başladı ve ''Efendim, siz niye buralara kadar zahmet ettiniz? Neden yoruldunuz? Emir buyursaydınız biz sizin yanınıza gelirdik.'' dedi. Gavs Hazretleri Kuddüsesi ruhu ''Ben senin için buraya gelmedim. Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem korktuğum için geldim. Yarın mahşer gününde bana ümmeti için ne yaptığımı soracak. Ben de kendisine ''Ya Resulallah, cami yaptırdım. Gelenlere dinlerini öğretip tövbelerine vesile oldum. Çorba kaynatıp ikram ettim.'' diyeceğim. Allah Resulü ''Peki yanına gelemeyenlere ne yaptın?'' diye soracak olursa ben ne cevap vereceğim? ''İşte ben bu yüzden buradayım Hacı Mehmet.'' dedi. Eziyete tahammül. Ahmet Haznevi, Kuddüsesi ruhu, halifesi Muhammed Latif'in bulunduğu Amude şehrine gelmişti. Sıcak ve bunaltıcı bir yaz günüydü. Mürşitlerinin beldelerine geldiğini öğrenen sevenleri geleceği yolları kapatıp Şah Hazne-i Kuddüsesi ruhu beklemeye koyuldular. Şah Hazne Kuddüsesi ruhu izdihamdan güçlükle yürüyordu. Görevliler kalabalığa ''Geri durun, mürşidimizi çok yordunuz. Hiç olmazsa yolu biraz açın, mübarek dinlensin.'' diye ikazda bulununca Ahmet Haznevi Hazretleri ''Dostlarım, nedense bana hiç benzemiyor. Bağlılarımızın kalplerini niçin kırıyorsunuz? Onlar beni sevdikleri için bu şekilde davranıyorlar. Onlar Sadat-ı Kiram'ı çok seviyorlar.'' diye onları kibarca uyardı. Kılınan namazın ardından cami önünde yine büyük bir izdiham oluştu. İnsanlar mübareğin etrafını bir anda sarıverdiler. Mübarek rahatsız olmasın diye bu kalabalığı dağıtmak isteyenler çıktı ve ''Biraz izin verin. Efendi Hazretleri sabahtan beri gelenleri kabul ediyor. Herkesin derdini dinliyor, sorularını cevaplıyor. Henüz sıcak bir çorba bile ikram edemedik. Bırakın da biraz istirahat etsin.'' dediler. Ahmet Haznevi Kuddüsesi ruhu bunun üzerine ''Allah'a yemin ederim ki 2 saat ayakta kalmayı Allah'ın kullarına engel olmanıza tercih ederim.'' buyurdular. Kendisine eziyet edenlere dahi beddua etmeyen peygamber. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem gözünden sızan her damla yaş ümmetinin affı içindi. Ümmeti üzerine titreyen, ümmetini kendi nefsine tercih eden rahmet pınarından istifade edemeyen, o pınardan kana kana içemeyen nasipsizler de vardı. Bu nasipsizler kainatın güneşini Taif'te taşladılar, Mekke'den, öz yurdundan hicrete mecbur ettiler. Uhud'da mübarek bedenlerini kan revan içinde bıraktılar. İslam'ı tebliğ uğrunda gördüğü bunca eziyete rağmen bu nasipsizler için beddua etmesi istendiğinde o, ''Ben rahmet peygamberi olarak gönderilmişken nasıl olur da beddua ederim?'' diyerek onları affedip hidayete ermeleri için dua ve niyazda bulunmuştu. Allah için affetmek. Ahmet Haznevi Hazretleri Kuddüsesi ruhu yaşadığı dönemde Osmanlı toprağının bir parçası olan Suriye'de ikamet etmekteydi. Mütareke yıllarında Suriye, Fransızlar tarafından işgal edilerek Anadolu toprağından koparılmış, Ahmet Haznevi Hazretleri de Kuddüsesi ruhu, işgal kuvvetlerince Haseke şehrinde zorunlu ikamete mecbur kılınmıştı. Bir gün mübarek, işgal kuvvetlerinin karargahına çağrıldı. Fransız komutan, ''Sizi bize hiç destek

vermediğiniz için çağırdım. Halkın mukavemetini kırmak için bize destek vermenizi istiyoruz. Eğer bizim tarafımızı tutarsanız sizi ve yakınlarınızı bağışlarız. Aksi halde Haseke'de hiç kimseye rahat vermeyiz diye tehdit etti. Ahmet Haznevi Hazretlerinden Kuddüsesi Ruhu istediği cevabı alamayan işgal kuvvetleri komutanı, Haseke'nin idaresini Tay aşireti reisi Muhammed bin Abdurrahman'a verdi. Fransızların desteklediği Muhammed bin Abdurrahman bir gece adamlarıyla mübareklerin bulunduğu beldeyi bastı. Kimsenin toparlanmasına fırsat vermeden bütün evleri ateşe verdi. Ahmet Haznevi Hazretleri Kuddüsesi Ruhu köyü boşaltmak için sabaha kadar müsaade istediyse de Muhammed bin Abdurrahman buna razı olmadı. Derhal köyü boşaltmalarını istedi. Bu zoraki göç Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretini hatırlatıyordu. Ahmet Haznevi Hazretleri Kuddüsesi Ruhu o günden sonra Tel Maruf köyünü kendisine yurt edindi. Aylar sonra Muhammed bin Abdurrahman adamlarını Tel Maruf'a gönderdi. Gelenler reislerinin çok hasta olduğunu söyleyerek mübareği köylerine davet ettiler. Aslında Muhammed bin Abdurrahman Ahmet Haznevi Hazretlerinin bağlarındayken nasıl olduysa olmuş nefsine uyup düşmanın oyununa gelmişti. Elçiler aşiret reislerinin çok hasta olduğunu, tövbe ettiğini, yaptıklarından çok pişman olduğunu söylediler. Ahmet Haznevi Hazretlerinin Kuddüsesi Ruhu yola çıkmak için hazırlık yaptığını gören sevenleri, ''Aman efendim, bu adamın bize yaptıkları ortadayken siz onun ayağına mı gideceksiniz? Biz onun size bir kötülük yapmasından korkuyoruz.'' dediler. Ahmet Haznevi Hazretleri Kuddüsesi Ruhu, ''Ben zalim bir insanın tövbe etmesine nasıl karşı koyabilirim? Allah'a yemin olsun, gökyüzünden yağmurlar boşalsa ve yeryüzünü kaplarsa, ben de bir binek hayvanı dahi bulsam, yine de günahkar bir kulun tövbe etmesi için elimden gelen her şeyi yaparım. Yeter ki o insan Allah yolunda yürümek istesin.'' dedi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı.

Hikmet, seninle kalan. 12. yüzyılın meşhur Sufi alimi İmam Gazali Rahimehullah İhya-u Ulumiddin adlı eserinde şöyle der. Manevi zevk ancak ünsiyet, bağ kurma, alışkanlık kazanma ve muhabbetten ortaya çıkar. Ünsiyet de ancak uzun süre sıkıntı ve zorluklara katlanmakla elde edilir. Öyle ki kişinin bir zamanlar zorlandığı şey tabii hali olur. Bu da uzak görülmemelidir. Çünkü insan bazen sevmediği bir yemeği yemekte zorlanır ve doymak için zorla yer. Bir zaman böyle devam eder, sonra o yiyecek tabiatına uygun hale gelir, artık ondan vazgeçemez olur. İnsan nefsi zorladığı şeyleri yapa yapa alışır ve onu taşıyacak hale gelir. Şöyle denilmiştir: nefsi bir şeye alıştırırsan onu tabiat haline getirir. Yani ona önce zor gelen şeyler yapılmaya devam edilirse

bir zaman sonra tabii sıradan hale gelir. Kalpte Allah Teala'nın zikriyle ünsiyet hasıl olunca sürekli zikirle meşgul olur. Ölüm anında terk edeceği her şeyden, bütün dünyalıklardan kesilir. Kabirde aile, mal, evlat ve makam olmaz. Ancak Allah Teala'nın zikri kalır. Eğer kalp zikre alışmışsa onunla nimetlenir. Kendisini ondan alıkoyan engellerin kesilmesiyle zevki artar. Çünkü dünya hayatında zaruri ihtiyaçlar onu Allah Teala'nın zikrinden alıkoyar. Öldükten sonraysa bir engel kalmaz. Artık onunla sevgilisi arasında bir mani yoktur. Bu durumda ona daha fazla yönelir, böylece kendisini ünsiyet edeceği şeyden engelleyen hapishaneden kurtulmuş olur. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail kalbime şunu koydu. İstediğini sev, mutlaka ondan ayrılacaksın. Heysemi Mecmuu'z-Zevaid 10/219. Sevilecek şeyle dünya ile alakalı olan her şeyi kastetti. Çünkü dünya kul için ölümle son bulur. Onun üzerindeki her şey de fanidir. Sadece Yüce Allah'ın zatı bakidir. Kulun eceli gelince dünya hayatı biter. Zikirle ünsiyet elde eden kulsa ölümden sonra da Allah Teala'nın yakınında, cennette konaklayana kadar onun lezzetini tadar. Sonra zikirden likaya, Allah'a kavuşmaya yükselir. Bu durum kabirdekiler diriltilip mahşere sevk edildikten ve kalplerde olanlar ortaya çıktıktan sonra gerçekleşir. Sakın, insan öldükten sonra yok olup gitmektedir. Bu durumda Allah'ın zikri onunla nasıl baki kalır denilerek Allah Teala'nın zikrinin kulla baki kalması inkar edilmesin. Çünkü kul zikre engel olacak şekilde tamamen yok olmuyor. Bu yok oluş sadece dünyadan, mülk ve görüntüler aleminden yok olmaktır. Melekut aleminden yok oluş değildir. Bahsettiğimiz bu hale ve hayata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinde bir işaret vardır. Kabir ya cehennem çukurlarından bir çukur ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir. Tirmizi Sifatül Kıyame 26.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Radyo 15, Radyo 15 sunar. Arkası yarın. Arkası
0: yarın. Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Mezatçı Yakup Gökçen, Aydın Aziz Mullaaziz, Emir Şahap Mehmet Akman.

0: şimdiki Yunanistan'ın batı sahilinde mühim bir Türk limanı olan Preveze'de Hızır ve arkadaşları yelkenliği satmak için İbrahim adında bir adamla anlaşmışlardı. İbrahim, Preveze'nin önemli kabadayılarındandı. Caddeden geçerken esnaflar dahi ayağa kalkarak kendisine selamlar, halk şerrinden el aman ederdi. Hatta zaman zaman liman muhafızının bile ondan çekindiği söylenirdi. Akşamları limanın gemicilere mahsus olan kahvehanesine uğrar, karşısında süklüm püklüm duran gemicilere kabadayılık taslar ve abarta abarta kimseden korkmadığına dair hikayeler anlatırdı.
1: Geçenlerde adamın bir tanesi benim kestiğim haracı reddetmeye kalktı.
2: Vay be, canına susamış herhalde. Sen ne yaptın?
1: Ne yapacağım? Yürüdüm üstüne, tuttum yakasından, şöyle bir kaldırdım ki havaya. Ne efelenmek kaldı, ne de haracımı reddetmek,
0: diye anlatır dururdu. Alacak verecek meselesinden dolayı aralarının açıldığı bir tacirin bir daha ortalarda gözükmediğini bilmeyen kimse yoktu. Söylentilere göre zavallı tacir bu acımasız adamın hışmına uğramış ve bir yerlerde ölüp kalmıştı. İbrahim'in limanda 3 gemisi vardı. Bunlarla kaçakçılık yapardı. Hızır işte böylesi bir adamla gemisi için pazarlık yaptı. Fakat İbrahim Reis geminin ücretinin yarısını peşin, yarısını da 15 gün sonra verecekti. Hızır nasıl olsa 15-20 gün Preveze'de kalacağını düşünerek bu teklifi kabul etti. Ama iş umduğu gibi çıkmadı. Aradan 3-5 gün geçtikten sonra Hızır ve tayfasında deniz özlemi başlamış, kaldıkları handa duramaz olmuşlardı.
3: Denizden çıkmış balığa döndük arkadaşlar. Görüyorsunuz ki bizim için derya hayat demek. Sizi de benim kadar dertli görüyorum.
4: Reis, bu İbrahim'le ticaret meselesi sana dert olmuşa benzer. Çaresi var. Ben derim ki parayı iade edip yelkenliği geri alalım. Bizim kısmetimiz de refahımız da denizlerdedir.
3: Doğru dersin Aydın. Sanki anam beni denizler için doğurmuş. Rahmetli babam doğru söylemiş. Allah muhafaza ama kafir kalyonunda forsu olarak ölürüm de karada yaşayayım.
5: Biz bunun böyle olacağını aslında biliyorduk. Seni daraltmamak için bir şey söylemedik.
6: Artık ne duruyoruz? Hemen gidip yelkenliği geri alalım.

0: 15 gün sonrasına da.
1: O halde al bu 15 gün evvele de sonraya da yetecek olan parayı, yelkenliği bize geri ver.
2: Diyerek kuşağından çıkardı büyükçe bir altın torbasını, İbrahim'in önündeki mermer masaya attı. Bu hareket üzerine kendine beğenmiş Külhan Bey İbrahim şaşırdı. Korktuğunu belli etmemeye dikkat ederek altın torbasını hafifçe itti ve sesini yumuşatarak,
0: anlaşılan Preveze'ye yeni geliyorsun. Bize Antalyalı İbrahim derler. Biz aldığımız şeyi geri vermeyiz. Al torbanda, git işte hadi.
1: Bizi uğraştırma ağa. Kendini de Sancak Bey'ine şikayet ettirme.
0: Sancak Bey'ine? Sen delirdin mi? Burada onun hükmü değil, bizim hükmümüz geçer.
2: Kahvehanedeki bütün müşteriler bu münakaşaya kulak kesildiler. Hızır'ın cesaretine bir yandan hayran olurken, bir taraftan ona acıyorlardı. Çünkü İbrahim civarda belalı, kan çıkarmaktan çekinmeyen biri olarak biliniyordu. Hızır'ın arkadaşları ise her ihtimale karşı tetikte duruyorlardı. Aydın reis ayağa fırlamak için göz işareti bekliyor, Naksoslu Hasan kılıcının kabzasını sımsıkı tutuyordu.
1: Burası dağ başı mı da padişah hazretlerinin fermanı hiçe sayılır? Sancak Bey'i adamdan sayılmaz. Öyleyse biz altınları da yelkenliği de almasını biliriz. Padişahı saymayanı biz hiç saymayız.
0: Ne? Beni tehdit etmek ha? Canını seviyorsan kaç buradan.
2: İbrahim henüz sözünü bitirmemişti ki neye uğradığını anlamadan Hızır'ın yumruklarını suratında buldu. Kahvehane bir anda karıştı. Hızır'ın adamları ve İbrahim'in adamları birbirine girdiler. Bağırışlarla beraber duyulan ses Hızır'ın sesiydi.
3: Vur Naksoslum! Vur kardeşim!

0: Hızır küçük yelkenlisiyle Kefalonya adası sahilinde küçük bir limana geldi. İlk iş olarak gemisini iyice tamir ettirdi. Ambarını kendilerine birkaç ay yetecek kadar erzakla doldurdu. Rodos şövalyelerinin eline esir düştükten sonra bu limana getirilerek zengin bir tüccara satılan 5 Türk levendini istenilenden 2 misli fazla para vererek kurtardı. Bunları sadakat yemini ettirdikten sonra yanına Levent olarak aldı. Onları sofrasına oturttu ve eski arkadaşlarıymış gibi onlarla sohbet etti, yakınlık gösterdi.
1: Bundan sonraki seferimiz nereye Hızır Reis?
2: Hele derya mevsimi gelsin, o zaman düşünürüz.
1: Seni tanıyorsam bence senin kafanda şimdiden bir rota vardır.
2: Ne o? Bana itimat etmiyor musun?
1: Estağfurullah reis, o nasıl söz?
0: Hızır planını arkadaşlarından bile saklıyor, ne yapacaklarını, nereye gideceklerini onlara bile söylemiyordu. Bulundukları liman şehrinde en iyi kılıcı yapan ustayı bulmuş, ona fazla miktarda kılıç sipariş etmişlerdi. Bu durum karşısında meraklanan arkadaşlarına Hızır sadece...
2: Bu kılıçlar ileride bize çok lazım olacak. Kefalonya adasında yapılan kılıçlar hem sağlam hem de keskin olurmuş. Bir daha bu adaya nereden uğrayacağız Allah bilir. Hazır gelmişken yanımızda bulunsun diye fazlaca sipariş ettim
0: diye şaka yapıyordu. Fakat bu sözler arkadaşlarını tatmin etmiyordu. Zira alınan yelken ipleri ve halatlarla bir değil, birkaç büyük yelkenliği donatmak mümkündü. Adadan ayrılma zamanı geldiğinde aralarına yeni katılan Leventlerle beraber 10 kişi olmuşlardı.
2: İtalya sahiline doğru yelken açalım arkadaşlar.
1: Peki tam olarak nereye gidiyoruz?
2: Cerbe Adası'na.
1: Orada ne yapacağız reis? O ada korsan yatağıdır. Türklere düşmandır adanın sakinleri.
0: Adamın çok tehlikeli olduğunu bildiği halde Hızır arkadaşlarına başka bir açıklama yapmadı.

0: İtalyan sahillerine yaklaştıkları zaman geminin burnunda gözcü olarak duran Naxoslu Hasan'ın gür sesi duyuldu.
1: Uzaktan bir yelkenli geliyor.
2: Şimdi kardeşim İlyas'ın intikamını almanın vakti geldi. Aydın, gemiler burun buruna gelince Murat ve Kurdoğlu ile beraber o gemiye atlayacaksın. Teslim olmalarını söyler,

0: teslim olmazlarsa adadan aldığımız kılıçlarla birkaçına dokunursun.
1: Ama reis, bunların bize bir zararı olmadı ki.
0: Evet, zararları yok ama birazdan faydaları olacak,
2: dedi. Elbette içindeki intikam ateşine rağmen diğer gemidekileri öldürmeye onun da niyeti yoktu. Fakat tayfasının henüz toy olduğunu düşündüğü için onlara açık kapı bırakmak istemiyordu. Kat'i bir ifadeyle emirlerini tekrarladı.
0: Sen Murat ve Kurdoğlu'yla gemiye atlayacaksın. Ne diyorsam onu yap.
3: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Dile gelen mektuplar.

Hasan Sezai Gülşen-i Kuddisesirru. 1080'de miladi 1669'da Mora Yarımadası'nın kuzeydoğusunda yer alan Gördüz yani Korintos kasabasında doğdu. Adı Hasan olup Sezai'nin ona mahlas olarak verildiği rivayet edilir. Babasının adı Ali, dedesi Kurtbeyzade Hasan'dır. Venediklilerin Mora'yı işgali üzerine Gördüz'den ayrılarak deniz yoluyla İstanbul'a gitmiş, oradan Edirne'ye geçmiştir. Burada yakınlarından piyade mukabelecisi Ali Bey'in yardımıyla mukabele kaleminde çalışmaya başlamıştır. Bu yıllarda Seyit Osman adındaki bir zatın kızıyla evlenmiştir. Edirne'de Gülşeni Şeyhi Mehmet Sırrı Efendi'ye intisap etmiştir. Mehmet Sırrı Efendi'nin yaklaşık 2 yıl sonra vefatı üzerine seyri sülukunu Lali Mehmet Fenayi Efendi Hazretlerinin yanında tamamlayıp hilafet almıştır. Ayrıca Mısır'a giderek Gülşeni Tekkesi Şeyhi İbrahim Çelebi'den icazetname almıştır. Eserleri arasında Divan, Mektubat-ı Sezai ve Şerh-i Gazali Niyazi-i Mısri sayılabilir. Son demlerinde nefes darlığı çeken Hasan Sezai Hazretleri 17 Ramazan 1151'de miladi 29 Aralık 1738'de Edirne'de vefat etmiş ve tekkenin haziresine defnedilmiştir. Hasan Sezai Gülşeni Hazretlerinin Derviş Yusuf Efendi'ye bazı nasihatler ve vasiyet için gönderdiği mektup şu şekildedir. Esselamu aleyküm oğlum Derviş Yusuf. Hak Teala yardımcı ve destekçin, pirler elinden tutar olsun. Günden güne zahir ve batında terakkiler ihsan ederek, vücudunu mamur ve hayatını nurla dolu eyleyip, iç ve dış alemlere kuşatıcı olsun. Her zaman tarikat adabıyla hareket edesin. Bir şeye gönül vermeyesin. Ancak Allah, Resul ve erenler muhabbetine vakitlerini harcayasın. Her işin gönül arzusuyla olsun. Biz senden razıyız. Allah ve pirler de razı olsun. Allah'ın mahlukuna hak nazarıyla bakıp kimseye noksan nazarıyla bakmayasın. Baktıklarına merhametle bakasın. Hatta her halükarda hakkın ve erenlerin merhametine mazhar olasın. Gerek tekkenin, gerekse emlakin nizam ve intizamına kudretini harcayasın. Yine de kendin bilirsin. Biraderin Derviş Ali dertlidir. Merhume Ayşe gittikten sonra 100 gün hasta oldu. Maddi ve manevi her türlü tedbir alınmasına rağmen bir faydası olmadı. Vakti tamam olmuş. Allah'ın rahmetinin civarına erişmiş olup bağrımızı yaktı. Ama elden ne gelir? Dünya aleminin gereği budur ve devamı yoktur. Buraya gelmeden maksat manevi olgunluğu tahsil etmektir. Yüce Hak cümlemize maneviyatımızı tamamlayarak yüksek rütbeler ihsan eyliye. Amin. Benim sadakatli oğlum, İbrahim Efendi ile gönül birliği, güzel muamele ve harekette olasınız. Aranızda ayrılık bulunmasın. Hayır duamı tebliğ edesin. Hiçbir zaman birlikten ayrılmayasın. İki gönül bir olunca dış alem değil,

enfusi ve iç alemleri bile tasarruf mümkündür. Daima manevi terakkide olasınız. Bu tarafa şiddetli arzusu varsa getirtilebilir. Hele bizim size ve onlara gereği gibi şevk ve muhabbetimiz vardır. Hak Teala mübarek bir vakitte görüşmek ihsan eyleye. Muhterem hanımları kızıma ve kerimelerine selam ve hayırlı duamı tebliğ edesiniz. Bizim derviş yadigara yine Allah insaf verip ahirini hayreyle. Ne diyelim duadan başka? Onlara düşen böyle durum layık değildi. Bunda da hakkın sırrı var. Kimseye isnat etmeyip bütün işleri Allah'a havale etmek lazımdır. Oğullarımız Hafız, İmamzade, Özbek Derviş Abdullah, Şeyh Rıfai, Derviş Makbul, bizim Sadık, Seyfullah Efendi, Emir İmam, Tarikatçı, velhasıl cümle fukara aşk ve niyaz ederler. Haremde elimizde başka kimse kalmadı. Sonra bir cariye aldık, o da gitti. Emir Allah'ın, bu sene böyle muamele buyurdu. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ailemiz, anneniz hayır duanızdadır. Allah'a hamdolsun, gerçi yanımızda adamımız çok. Ama sizin hizmetinizden hoşnut ve emin olduğumuzdan, hatıra geldikçe perişan oluruz. Ancak orada da pirler hizmetindesiniz. Allah bahtiyar ve mesud eyleye. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: O göl diyorsa göldür.

Hasılı alem bilir bu sırrı inkar eylemem. Gizlesem de inkar etsem de canımsın benim. Hep senin içindir benim dünya belasını çektiğim. Yoksa ömrümün varı sensiz neylerim dünyayı ben? Sevmek, sevdiğin şeyi sevdiğin için sevmekle sevmek olur. Kahre sevgili için katlanıyorsa kişi, o kahır mukaddesleşir, ulvilik kazanır. Topraktan yaradılanın bir meleğe üstün olabilmesindeki sır da buradan kaynaklanır. Sevgili için yürünen yol, hac için alınan mesafe ile kıyaslanır. Sevgili neyi sevmişse sevilecek olan odur. Sevgili ne demişse doğru odur. Kalp göğsümüzde bir emanettir. Zamanı geldiğinde sahibi olan sevgiliye teslim edilir. Aşkın bir diğer adı da sadakattir.

Rivayet odur ki bir Ramazan gününde Efendimiz hararet bastığı diyerek bir karpuz kesin de yiyelim buyurunca çevresini saran yakınları Efendimiz'e Ramazan olduğunu hatırlatmış. Fakat Hazreti Ali baş üstüne ya Resulullah diyerek derhal karpuzu kesip Efendimiz'e ikram etmeleri üzerine ya Ali bugün Ramazan'dır dediklerinde en güzel cevabı yine Hazreti Ali vermişlerdir. Ya Resulullah, biz senin sözünle hareket ederiz. Ramazan dedin oruç tuttuk, bayram dedin orucu bozduk demiştir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın bütün emirleri ve nehileri Habibullah kanalıyla gelmiş ve mübarek dudaklarından süzülmüştür. İman sahipleri Resul-i Ekrem Efendimizin böyle bilmeleri sebebiyle ona teslimiyetleri derecesinde şefaat saadetine erişirler. Gönül irtibatı olmayan kulağa sır söylenmez. Çoluk çocuğa pırlanta yüzük takılmaz. Büyük kıymetler aşk ve istidat sahiplerinin malı ve sermayesi olur. Aşk sahibi karanlık içindeki çıra gibi parlar, kendini belli eder. Çünkü bilinmelidir ki aşığın aşkı kendiliğinden değildir. Hazreti Maşuk'un aşkının aksi tecellisidir. Biz aşk ikliminin misafirleriyiz. Çünkü en büyük aşık Cenab-ı Allah'tır. O Habibine muhabbeti sebebiyle alemleri halk etmiştir. Bu aşk ikliminden herkesin nasibi de kendi hissesi kadardır. Kimi kabukta kalır, kimi yaklaştıkça kör olur, kimi görmeden bulur, kimi arasa bile bulamaz. Bu iklimden fazlasıyla nasipdar olanların ortak özelliği sevgiliye olan sadakatleridir. Şairin ifade ediş şekliyle, gözüm, aklım, fikrim var deme, hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göl diyorsa göldür. Sadıklar aşktır. Sadakat aşktandır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen

0: bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
0: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
2: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli seyirciler ve Semerkant Radyo dinleyenleri, çerçeveye hoş geldiniz efendim. Biz burada hayata ve insana dair meseleleri bir çerçeve içerisine almaya devam ediyoruz kıymetli konuklarımızla birlikte. Malumunuz olduğu üzere hayat dediğimiz şey sürekli değişen, dönüşen, kendini güncelleyen, yeniden üretilen bir mefhum aslında. Bunu hep birlikte insanoğlu olarak yapıyoruz ve her yeni gelişmede insanoğlu aslında yeni şeylerle tanışıyor. Bu tanıştığı şeyler duygularını, fikirlerini, hatta konuşma dilini, kullanacağı sözcükleri, anlama yapısını, anlama kapasitesini, bütün bunları da dönüştürebiliyor. Ve bugün geldiğimiz noktada teknoloji yoğun bir çağdayız ve dilimiz, düşüncemiz, fikrimiz, zihnimiz, artık duygularımız bu teknolojinin getirdiği bir takım kavramlar eliyle, imkanlar eliyle aslında yeniden şekillendirilmiş durumda. Nesiller arası farklarda da bu yeni süreçlerin ne kadar belirleyici olduğunu görüyoruz. O zaman bu bir yabancılaşma ya da bir problem haline çok fazla gelmeden bu meselelere ciddiyetle eğilmemiz gerekiyor. Yani teknolojinin durduğu yer, imkanların bizi çektiği o kalıplar, kullanılan dil, bütün bunlar üzerine yeniden konuşmamız gerekiyor. İşte bugün bunu yapmak istiyoruz. Çok kıymetli iki konuğumuzla birlikte. Şimdi kavramlara, sözlüğümüze bakalım. Ardından stüdyoda konuklarımıza başlayalım efendim.

0: Evet kıymetli hocam, doçent doktor Yunus Emre Özsaray ve Davut Bayraklı bizlerle birlikte. Kıymetli hocalarım, abilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bu mesele önemli. Bunu zaman zaman aslında siz de yayıncılığınız süresince, siz de halen yayıncılığınız süresince bu meseleleri ele aldınız. Yani bu dönüşen zihin yapısı, anlam dünyası üzerine ve burada temelde insan kalmak üzerine çok önemli aslında okumalarınız var ve hala okumaya da devam ediyorsunuz. Hatta Davut abi vitesi çok yükseltmişti hocam. Yani transhumanizm taraflarına varana kadar bu konuları ele almıştı. Bu konular önemli. Salt eleştirmeden, anlamaya çalışarak, belki pozisyon alarak bakacağız. Ama evet,
1: burada şey aslında, yani modernite evet. karşısında insanın kendini konumlandırma noktası. Orada kendini konumlandırırken neye karşı konumlandırdığı çok önemli. İşte bir takım kavramlar moderniteyle birlikte hayatımıza giriyor. Hayatın içerisine dahil oluyor, sızma yapıyor. Yani bu mesela şöyle bir durum. Biz bunu istemiyoruz deyip reddedebileceğimiz bir durum değil. Burada bir sızma var. Doğru. O yüzden diyoruz ki böyle bir sızmaya karşı o zaman bizim karşımıza çıkan kavramlar nedir? Derinlemesine bir analiz edelim. Sonra bunlara karşı ne geliştirebiliriz? Anlamadığımız müddetçe alternatif oluşturamayız. Önce bir durmamız lazım. Sakinleşmemiz lazım. Anlamamız lazım. Anladıktan sonra da ona karşı alternatif üretmek lazım ki modernitenin insanı ve insanın ruhunu sıkıştırdığı o mengeneden, o kerpetenden kurtarmak gerekiyor. Bunun için de sizin belirttiğiniz gibi, girişte söylediğiniz gibi öncelikle modernitenin bize dayattığı yeni bir dünya, yeni bir hayat tarzı, yeni bir insan modeli, transhumanizm ve posthumanizmin aslında iddiası da bu. Yeni bir insan tasarımı var tırnak içerisinde. Evet. Onlar bir tasarım olarak görüyorlar. Bu yeni insan tasarımına giden süreçte de bir takım kavramlarla karşılaşıyoruz. İşte bu modern kavramlar sözlüğü aslında bu. İyi mi kötü mü? İşe yarar mı yaramaz mı? Türkçe'de bunun karşılığı ne? Çünkü dil varlığın evi, yani bizim o dili, dil anlamında bunu çok iyi kullanmamız gerekiyor. O manada aslında önemli. Önemli olduğu için de üstüne durmak gerektiğini düşünüyoruz.
0: Tabii şimdi şöyle bir gelişme de oldu geçtiğimiz günlerde. İyi bir yapımın galasına davetliydik. Necip Fazıl Kısaküre'nin Bir Adam Yaratmak isimli eseri sinema filmine aktarılmış. Orada da izlerken ben baktım salonda, herkes aslında böyle dikkatle izledi. Normalde o eseri bilirsiniz kıymetli hocam. Zor bir eserdir. Hele hele sinematografik açıdan çok zor bir eserdir. Tiyatral açıdan bile öyle. Ama oradaki o dilin güzelliği, oradaki o üslubun, o harikuladeliği, o bence herkesi büyüledi. Yoksa kitap okumaktan farklı bir şey değil aslında. Tabii. O eserin, o yapımı izlemek. Evet. Yani burada da ne kadar hani değişiyor, dönüşüyor, insanlar bunun çok farkında olmuyor ama aslında ne kaybettiğimizi, yani neyden vazgeçtiğimizi belki görmemiz gerekiyor.
1: Evet, orada şey, küçük bir iki cümle söylemek istiyorum. Lütfen. Belki Emre Hocam da söyler de. Aslında Bir Adam Yaratmak piyesinin, tiyatrosunun daha önce 1970'li yılların sonu, yanlış hatırlamıyorsam 77'de 3 bölüm halinde mini dizi olarak TRT'ye çekilmişti, yayınlanmıştı. Ben belki 50 defa izledim. Çünkü çok kitabı da çok okudum. Üstadın 1938'de yazdığı bu eser ayrı bir önemi vardı. Çünkü ondan önce Tohum'u yazmıştı. Tohum İstanbul'da entelektüellerin çok beğenisini kazanmış.

0: ama halk nazarında bir karşılığı bulamamış, tiyatro salonları boş kalmış bir eserdi. Hı hı. 38'de hemen Bir Adam Yaratmayı yazıyor üstad ve Bir Adam Yaratmak yazıldıktan sonra tiyatroda Muhsin Ertuğrul onu oynadığında kapı baca kırıyor. Aylarca full oynuyor. Hı hı. Ama İstanbul'daki entelektüeller rağbet etmiyorlar bu sefer. Künye tohumdakinin tam tersi oluyor. Hı hı. Bu aslında bugün mesela 2026 yılında 1 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam 1 Mayıs'ta gösterime girdi. Şu anda sinemada ve 3 saate yakın bir film. Ama muazzam olmuş. Yapanın, emeği geçen herkesin eline gözüne sağlık. Yani yüreğine sağlık. Çünkü sinematografi evet, açısından koymak da onu bu şekilde ele almak da zor. Ha, bunları biraz da şundan söyledim. Bugün genç bir insan oturup Bir Adam Yaratmayı okuduğu zaman, Reis Bey'i okuduğu zaman, Necip Fazıl'ın diline baktığı zaman bugünkü dille o günkü dilin nasıl dönüştüğünü, nasıl değiştiğini görecek. O günkü dildeki şiirselliği de görecek.
1: Evet.
0: Yani o dildeki şiirsellik mevcut orada.
1: Ama ben enteresan bir şey yakaladım. Yani bunu o zamanki entelektüeller değil de genel halk çok beğendi dediniz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla halkın diline daha yakın o zaman için. Bugün bizim
0: belki tema olarak da konu olarak da ölüm her zaman insanı cezbeden.
1: Ama bugün mesela bizim konu. Entelektüel hadi entelektüel demeyelim de ne diyelim. Bugün işte az çok okumuş yazmış kitle için bile dili kimse o seviyede kullanmıyor.
0: Evet.
1: Ve aslında
0: yani Peyami halkın, Safaların, Necip Fazıl'ların evet, dili biraz geride kaldı. Ve şey üst seviyede zaten o yakalamak lazım ama tabii dediğiniz gibi biraz.
1: Evet yani o zamanın halk için olanı bugün bizim için üst seviyedekilere bile değil mi, fazla geliyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle Yunus Emre Hocam tekrar hoş geldiniz. Özellikle biz işi transhümanizme falan çekmeye çalıştığımızda Davut abi orada
2: evet,
1: net yani otoritedir her zaman. Allah razı olsun. Biz orada çok konuşabiliriz hocam. Şimdi bu tarafa geçelim birazcık. Şimdi bu neyle karşı karşıya olduğumuzu, nasıl bir dünyada olduğumuzu bence anlamaya çalışarak başlayalım. Şöyle bir tablo var. Her yerden bir bilgi bombardımanı yaşanıyor. Yani hepimiz buna maruz evet, kalıyoruz. Bir enformasyon çöplüğü diyorlar. Kimisi buna enformasyon zehirlenmesi diyor insanların üzerindeki etkisiyle. Çünkü bir tür duyarsızlaşma, bilginin anlamsızlaşması gibi yorumlar var ki doğru. Bunlar hepimiz için doğru. Bir taraftan da işte bilgi obezitesi deniyor. Ya bu her şeyi bilme zorunluluğu, baskısı. Haberleri sürekli takip etmek zorundaymışsın. İşte gündemi sürekli takip etmek zorundaymışsın. Ya da işte gündeme bir şekilde temas etmiş olan işte bir filmi, bir eseri, bir konuyu, bir olayı sürekli takip etmek zorundaymışsın gibi bir baskı var. Şimdi buradaki tabloyu biraz konuşalım isterseniz hocam. Bu çünkü temeli oluşturuyor.
2: Evet, biraz genel durum biraz böyle. Yani şu anki içinde yaşadığımız dünyada özellikle genç kuşaklar ve belki de hepimiz bunun içerisindeyiz. Doğrudan genç kuşaklar dememek lazım. Tamamen hiçbir şeyi kaçırmamak güdüsüyle bir takip içerisindeler. Yani sosyal medya araçları veya diğer araçlar üzerinden. Fakat burada hani doğrudan doğruya bir havadis, bir haber değil. Gündemle alakalı olmasa dahi kendi gündemiyle alakalı, bireysel gündemiyle alakalı, kendi çevresinin gündemiyle alakalı bir şekilde her şeyden haberdar olma arzusuyla, iştiyakıyla yanan bir dönemin içerisindeyiz. Yani takipçi olarak işte sosyal medya kullananlar, belli sosyal medya araçlarını kullananlar sadece havadisleri değil, haberleri değil, işte Türkiye gündemini etkileyen veya kendi yaşadığı kentin gündemini etkileyen meseleleri değil, kendi takipçilerinin doğrudan doğruya gündeminde olan meseleleri hiçbir zaman kaçırmamak arzusuyla hareket ediyorlar. Yani geçmişte ne vardı? İşte bir dar çevre içerisinde yaşayan insan kendi aile çevresinin içerisindeki bazı meselelerden haberdar olurdu belki. Kendi sokağında, kendi mahallesindeki meselelerden haberdar olurdu. Ve belki onların derdiyle dertlenirdi, onların yüküyle yükümlenirdi. Haber dediğimiz zaman da işte belli saatlerde ajanslar aracılığıyla ülke gündeminden haberdar olurdu. Yani bir insanın haberleri takip etmesi sadece işte büyüklerimiz derlerdi.

ajans saati geldi. Şu televizyonun başından bir çekilindi. Yani böyle tek kanallı veya birkaç kanallı olan zamanlarda. O ajans saatinde ülke gündemiyle ilgili meseleler aktarılırdı. Ve bunlar da genellikle ülke siyaseti, yani ülkenin genel gidişatını belirleyen meseleler olurdu. Haberlerde öyle çok fazla... üçüncü sayfa haberleri dediğimiz haberlere de çok fazla rastlamazdık. Yani bizim

0: haberlerden ayrı yayınlar yapılmaya başladı muhtelif televizyon kanallarında ve toplum yavaş yavaş aslında televizyonlar aracılığıyla buna hazırlandı. Yani doğrudan aslında kendisinin gündemini belirlemeyen, bir ekonomi meselesi olmayan veya ülke siyasetiyle ilgili doğrudan belirleyici bir mesele olmayan herhangi bir yerdeki herhangi bir insanın başına gelen bir meseleden doğrudan anında haberdar olması veya bir şekilde ondan haberdar olması. Evet, gazetelerde bunlar zaten gazeteciliğin yakın tarihinden beri vardı bunlar ama televizyon ekranlarından kısıtlı düzeyde topluma aktarılıyordu. Fakat medyanın yeni medyaya taşınması veya da bugün bahsettiğimiz sosyal medya araçlarının herkesin telefonunda kurulu hale gelmesi, hiçbir şeyi kaçırmama ve her şeyden anında haberdar olma arzusunu güdüledi. Çünkü hani burada arzuyu güdüleme ifadesini direkt kullanıyorum. Çünkü kullandığımız araçlar biraz bunları belirliyor. İşte bir şekilde cep telefonu kullanmaya başlamışsanız, onu cebinize koymuşsanız, onunla hayatınızı devam ettiriyorsanız, her saatin saniyeniz, ekran süreniz onunla geçiyorsa orada bir şeyler yapacaksınız. Mutlaka o cebinizde bulunuyorsa sadece telefon konuşmaktan ibaret bir araç olmaktan çıkıyor. Bazı şeylerden anında haberdar olma aracına dönüşüyor ve o araçları da kullanarak o ihtiyacınızı veyahut da ihtiyacınız olmayan bir şeyi ihtiyacınız haline getiriyorsunuz.
1: Hocam, telefon konusunda da mesela normalde bir insan ne kadar ihtiyacı var ki telefon görüşmesine?
0: İşte ihtiyaç değil tabii.
1: Telefon görüşmesi.
0: Tabii görüşme de öyle. Yani görüşme de insan uzun uzun telefonda sohbet etmek, bir meseleyi çok gerekmedikçe uzatmak falan gibi bir mesele de. Yani telefon bilirsiniz bir ihtiyaç anında, ilk kullanmaya başladığımızda cep telefonları yokken bizlere bir geçiş dönemi nesliyiz malumunuz. Hem bir taraftan o çevirmeli telefonların olduğu, işte tuşlu PTT telefonlarının veya kartlı telefonların jetonları dahi hatırlarız malumunuz. Öyle bir dönemin içerisinden böyle bir dönemin içerisine geçtik. Şimdi bu zaviyeden bakıldığı zaman işte kullandığımız araç bizim hayatı anlamlama biçimimizi değiştiriyor ister istemez. Yani bir çevirmeli telefon kullanıyorsanız, bu size kısıtlı bir konuşma süresi imkanı tanıyorsa, hatta konuşmanız belki telefonun yaygınlaştığı zamanlarda operatör tarafından bir sıraya konuluyorsa, yani sıranız bittiğinde konuşmanız kesiliyorsa, siz ister istemez sadece meseleyi aktarmakla yetiniyorsunuz. Ama telefon kullanımında size sınırsız bir süre, sınırsız bir iletişim imkanı tanınıyorsa o insanlar o imkanı sonuna kadar kullanmak istiyorlar. Çünkü insan bir şekilde mevcut duruma da çok rahat bir şekilde intibak sağlayan bir yapıya sahip. Yani evet, zaman değişiyor, programın açılışında söylediğimiz gibi toplumsal yapıyı değiştiren pek çok etken söz konusu oluyor. Ve bu etkenler ister istemez insanın da kendi insaniyet ve insan olarak varlığını anlamlandırma sürecinde bir değişime yol açıyor. İnsan geçmişte varlığını yaradanına kullukla, Allah-u Teala ile münasebetiyle anlamlandırırken, bütün bu değişimler sonrasında pek çok insan maalesef bu bağı kaybediyor. Ve netice olarak varlığını artık bir başkasıyla işte münasebet kurmak, muhabbet kurmak veya o araçlarda vakit geçirmek, saatlerini orada tüketmekle anlamlandırmaya çalışıyor. Ve belki ileride bahsedeceğiz konuşmanın devamında. Bir şeyleri kaçırma korkusu denilen, işte FOMO olarak ifade edilen bir kavram etrafında bazı şeylerden haberdar değil miyim acaba diyerek, eğer ki haberdar değil isem, bir şeyleri kaçırmışsam benim bugün varlığımın bir anlamı yok kaygısını yaşayarak kendisinde bir dönüşüm ortaya çıkarıyor. Yani netice itibariyle büyük bir bilgi bombardımanı var. Fakat bu bilgi bombardımanı bilgi de değil aslında. Enformasyon çöplüğü. Yani enformasyon bombardımanı ve bir şekilde insanın daha iyi bilmesine, daha geniş perspektiften dünyayı anlamlandırmasına katkı sağlayan bir şey değil. Yani bugün filanca arkadaşım ne yemiş, ne içmiş, bundan haberdar olmazsam, Ahmet, Mehmet kimse artık ne paylaşmış bugün sosyal medyada, bundan haberdar olmazsam ne yazmış, ne söylemiş, hangi görseli paylaşmış, bunları görmezsem bir kaygıya düşüyorum diyen bir zamanın, yapının

0: içerisine girdik maalesef. İster istemez böyle bir durum, insan olma, insanca düşünme, bilgiyle insani zeminde iletişim, ilgi kurma vasfını zedeliyor maalesef. Böyle evet. bir durum var.
1: Hatta bilgi biraz anlamsızlaşıyor.
0: Anlamsızlaşıyor.
1: Çünkü en önemli şeyle en önemsiz şeyi aynı akış içerisinde peş peşe Tabii. görebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada hangisi önemli, hangisi önemsiz, hangisi değerli, hangisi değersiz, hangisi anlamlı, hangisi anlamsız.
0: Kesinlikle o sıralama kayboluyor.
1: Bunlar kayboluyor. Bir de insan zihni hani malumunuz düzenli şeyleri doğru kabul etmeye meyilli. Yani anlamlı olmasına ya da doğru olmasına çok fazla dikkat edemiyor. Özellikle Hı-hı. hızlı tüketimde, metin bazlı konuşuyorum elbette. Çok mantıklı, mantık sınırları içerisinde olan, düzenli cümlelerle yazılmış herhangi bir şeyi bir süre sonra ne olduğu, ne olursa olsun doğru kabul ediyor.
0: Öyle,
1: çünkü
0: tabii,
1: o mantıklı.
0: Tabii.
1: Aklın sınırları içerisinde üretilmiş. Ama doğru ya da anlamlı mı değil mi buna ayıracak vakti olmadığı
0: değil.
1: İçin çok kolay da manipülasyona maruz kalıyor bence. İşin sizin kapağışınız bir tarafı var. Ben biraz daha genel bir tarafıyla Davut abiyle devam etmek istiyorum. Nomofobi dedikleri bir korku türü var. Geçtiğimiz haftalarda da yine burada değinmiştik bu nomofobi meselesine. Evet. Bu günümüz insanının en büyük bağımlılığı diyebilir miyiz? Ve nedir diyerek sizden
2: evet, yani genel olarak nomofobi bu bir cihaz kaybı gibi adlandırılıyor. Ama sadece bir cihazın şarjının bitmesi veya internetsiz kalma anlamlarına da gelmiyor. Bu noktada bir panik anlamına geliyor. Hı hı. Yani siz bir nevi cihaza bağımlılık oluyor. Bu anlamda işte şarjın bitmesi, internetin kesilmesi ve buna bağlı olarak işte Yunus Emre Hocam'ın bahsettiği gibi bir şeyleri kaçırma korkusuyla birleşiyor o zaman. Nomofobiya bu noktada yani telefonsuz kalma korkusu diyebileceğimiz bir noktada karşımıza çıkıyor. Burada aslında şey var, yani siz böyle bir duruma duçar olduğunuzda, daha doğrusu böyle bir durumla karşılaştığınızdaki problem beklemek problemi. Çünkü teknoloji, modernite insanı öyle bir hale getirmiş ki artık beklemek bir zaman kaybı gibi, vakit kaybı gibi görünüyor.
1: Eskiden mahrumiyet gibi de değil mi bir taraftan?
2: Evet, yani şöyle.
1: Mahrumiyet hissi. Çünkü
2: mahrumiyet olarak algılanıyor. Bu bir bekleme durumu ortaya çıkıyor. Ama bu bekleme durumu bir mahrumiyetten kaynaklanan bir durum olarak algılanıyor modernite içerisinde. Böyle bir şeyle muhatap olduğu zaman insan. Ama biz geriye dönüp baktığımız zaman bizde bir beklemek tefekkür için bir alandı. Yani hala da öyledir. Moderniteyle bir insan mücadele ediyorsa, onun alanları, kalıpları içerisinde sıkışmıyorsa ne yapıyor? Bu beklemeyi bir tefekkür alanı, bir düşünce alanı olarak görüyor. Ama bu dediğim gibi biz bu nomofobiya korkusu içerisinde olduğunuz zaman o işte ekranın doldurulması gereken bir boşluk olarak görüyor. Ekran üzerinden, ekran aracılığıyla, ekranın sağladığı imkanlarla o boşluğu doldurmaya çalışıyor. Dolduramadığı noktada işte bunun bir korkusu ortaya çıkıyor. Buna nomofobiya dedikleri bu korku burada oluyor. Burada ilginç olan şu, insanın işte avucuna sığan bir cihaz üzerinden bir tür boşluğa düşmesi, varlığı ve yokluğu arasında var olduğunda kendini var hissetmesi, yokluğunda da bir manevi bir boşluğa düşüp manevi bir bağımlılık bahsettiğimiz şey. Bu manevi bağımlılık esas tehlikeli olan nokta bu. Çünkü burada aslında insan bir nevi kendini nomofobiya üzerindeki insanlara bunun ileri boyutları var. Kendini oksijensiz kalmış gibi hissediyor. Yani garip geliyor. En azından benim için hani Yunus Emre Hocam'ın dediği gibi geçiş döneminin bir nesliyiz.
1: Sizin için oksijensiz kalmak gibi değil. Sizin
2: değil.
1: İçin garip geliyor.
2: Tabii bize garip geliyor. Şimdi oksijensiz kalma hissi gibi olanlar var. Bizim için niye öyle değil? Çünkü ben cep telefonları ilk çıktığında çok tek tük etrafta insanlar da vardı. Görüyorduk ya bu ne diyorduk. İnsan işte ya telefonu insan niye cebinde taşır gibi. İlk başlarda böyle yaklaşıyorduk ama dediğim gibi modern insan telefondan uzaklaştıkça kendini nefessiz kalan bir insan gibi düşünüyor. Niye? Çünkü o modern telefonun içerisinde internet var. İnternet vesilesiyle sosyal medyalar var. Sosyal medyalara erişiyor, bilgiye erişiyor. Büyük bir enformasyon ağının içine dahil olduğunu düşünüyor ve orada yer aldığı zaman var olduğunu düşünüyor. Zaten tehlikeli kısım da burası. O yoksa yok, o varsa var. Varlık ve yokluk yani bir ontolojik problem gibi ortaya koyuyor aslında.
1: Şöyle bir şey var mı peki Davut abi? Mesela burada telefonun olmaması değil de mesele. İşte şarjın biteceği zaman yaşadığın panik

0: Var ya, telefonumun evet. şarjı bitiyor paniği. O da bu nomofobiyle ilgili.
1: Tabii bu nomofobi içerisinde.
0: Ya da telefon çekmiyor ya da işte internet çekmiyor. Metroya bindiniz, işte o bindiğiniz metroda o an telefon çekmiyor, internet çekmiyor. Bunun verdiği bir huzursuzluk hali aslında, bir korku hali. Burada şu var mı acaba Davut abi? Yani acaba gerçekten de bütün hayatla ilgili kullandığımız araçları, işte yol bulma, yön bulma dahil, işte ne bileyim bir şeyler okuma, seyretme, çalışma dahil, ki mesela siz de öylesiniz, ben de öyleyim. İhtiyaç halinde bizim için telefonlar küçük bilgisayarlar gibi aslında. İşimizi oradan yapıyoruz. Yani ben çok fazla kullanıyorum telefonu, iş yapmak için ama sadece. Hani sosyal medya tarafı bende de yok ama iş yapmak için kullanıyorum.
1: Buradaki problem şu zaten.
0: Bu değil mi acaba evet. yani temeli?
1: Yani şöyle, temeldeki sorun şu. Şimdi siz vasıtaları vasıta olarak kullanmakta bir beis yok. Hı hı. Vasıta, yani araç olduğu sürece sorun yok. Araç amaçlaşırsa problem. Bu sadece bu konuda değil. Siyasal ideolojilerde de aynıdır. Her şey aynıdır. Düşünce dünyasından da aynıdır. Siz bir şeyi araç olarak ürettiğinizde onun kullanım alanı bellidir. Evet. O kullanım alanı içerisinde o aracı kullanırsınız. Hiçbir beis yok. Araç amaca dönüştüğü an tehlike başlar. 5 dakika, 10 dakika. Ha, bu şey gelebilir, hani izleyen şunu düşünebilir canım. Yani 5 dakika telefonsuz kalınca da kim komaya girer? Belki bir tık abartı vardır burada ama şöyle diyeyim. Hakikaten bunu yaşayan az da olsa insanlar var. Bunlar belli araştırma ve çalışmalar.
0: Hayır gibi. Yani hepimiz şarjımız bitecek diye telaş yapıyoruz.
2: Yani tabii.
1: Yok, yapıyoruz yani. Ama şu var. Hepimiz esas bahsettiğim yapıyoruz. Problem şu.
0: Yok,
1: bunun
0: için
1: korkusunu,
0: diyorum.
1: Kaygısını yüksek seviyede yaşamak.
0: Tamam ama işte bu varsa hepimizde, hepimiz aslında aynı yerden bakıyoruz meseleye. Kimimiz çok daha fazla bağımlıyız, kimimiz daha az bağımlıyız aslında.
2: Ya kaçınılmaz bir şekilde içine düşüyorsun yani evet. toplumun her ferdi olarak.
1: Şöyle, yani benim bahsettiğim şey şu aslında.
2: Yaşlılığa kadar.
1: Bu yokluk hissi, o 5 dakika, 10 dakika, 1 saat, 2 saat fark etmez. Bu yokluk hissi kişide bir anlam kaybı ya da derin bir boşluk oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Mesele bu. Yani iş kaybı başka bir şey. Diyelim ki telefonunuz, internetiniz yok, ulaşamadınız, olmadı etmedi. Bir iş kaybından bahsediyoruz aslında burada. O anda yapılması gereken bir takım işler vardır. Aranması gereken birisi vardır. Bunu yapamamışsınızdır. Bunun kısa belli bir kaygısı olur. Ama benim bahsettiğim şey biraz daha farklı. Yani anlam kaybı var. Yani kişi kendi varlığını sorgulamaya başlıyor. Bir ontolojik probleme dönüştürüyor. Problem bu. Derin bir boşluk hissediyor. Mesela bir yerdeyken sosyal ortamdan kaçmak, var olduğu yerde yabancılık hissi hasıl oluyor o anda kişide. Ne yapıyor? Çıkarıyor telefon, internet, başka bir şeyle uğraşıyor. Yani ekran aracılığıyla oradaki yabancılık hissini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bunu orada kullanıyor. Telefonun amacı bu değil. Ya da bizim enformasyon üzerinden almaya çalıştığımız bilgiler bunlar değil. Buradaki anlam kaybı, buradaki değer yozlaşması ya da buradaki derin boşluk hissi. Yani kezzap gibi, ne kadar dökersen o kadar derine iniyor, dibini bulamıyorsun. Yani problem bu. Yoksa dediğim gibi iş kaybı, bir takım ufak tefek sorunlar, problemler. Evet, bu hepimizin başına geliyor. Mesela ben de yazın Trabzon'a gittiğimde de kendi köyüme gittiğimde belli yerde telefonlar çekmiyor. Belli yerde internete ulaşamıyorum. Bir gün, iki gün. Hatta ilk an evet diyorum ki ya şu vardı, bu vardı. Bir saat, iki saat sonra diyorum ki aslında gayet de iyiymiş diyorum. Hani telefon ikide bir de çalmıyor, ikide bir de mesaj gelmiyor. Çok ilgisiz, alakasız reklamlar önüme düşmüyor falan. Yani gayet de rahatmış. İnsan bulunduğu ortama çabuk adapte olabilen bir canlı, bir varlık normal şartlarda. Ama dediğim gibi bu modernite insanı bu şekilde, yani gerçek hürriyet meselesinden alıkoyuyor. Burada aslında oturup 5 dakika düşünmesi gerekiyor. Neden? Modernite hızı seviyor. Hız beraberinde hazzı getiriyor. Bu da beraberinde neyi getiriyor? Düşünmenizi engellediği için sizi otomatik olarak o üretim tüketim bandı üzerinde gidip gelen bir insana çeviriyor. Evet. Ve bu anlamda da size istediğini verebiliyor, istediğini pazarlayabiliyor. Buradaki zinciri kıran tek şey ne? Durmak, yavaşlamak ya da hareket etmemek. Bunu istemiyor. Zaten o yüzden sloganlara bakıyorsunuz. Koş, zinciri kırma. Hı hı. Çünkü koşarsan, hareket edersen devamlı düşünemezsin. Hani eskilerin lafı var ya, kavgada yumruk sayılmaz. Yani hesap yapamazsın. Tabii. O yüzden durmak lazım, düşünmek lazım, yavaşlamak lazım. İbadetlerde bile böyledir. Belli noktalarda durursunuz. Yani sabit durduğunuz alanlar, yerler vardır. Bu hayatın içerisinde de bunu yaptığınız an bu nomofobi

0: sizin için artık bir problem olmaktan çıkar. Burada kişi var olduğunu ancak dijital şeylerle, beğeniler üzerinden onaylıyor mesela, hissediyor. Zaten dediğim gibi yani aslında bahsettiğim problem bu. Siz var olduğunuzu dijital onaylar, dijital beğeniler, o like butonu mu ne diyorlar, onun üzerinden, evet buradan geliyorsa ben varım, burada yoksa ben yokum. İşte tehlike burada. O yüzden biz mesela ne yapıyorduk? Eskiden bir manzaraya bakıp hayret ediyorduk. Şimdi o manzaranın fotoğrafını çektik mi, paylaştık mı, o manzara o zaman var. Beğenmediysek, daha doğrusu şey, çekmediysek, paylaşmadıysak ve ona belli bir beğeni gelmediyse o manzara yok. Artık gün batımında mesela benim Karadeniz'de çok sık karşılaştığım bir manzara vardır. Çocukluğumdan beri çok severim. Güneş batmaya yakın, yani batarken, akşam ezanı okunurken o güneşin kızıllığı, denizin maviliği. Bunu gördüğünüz zaman mesela bunu fotoğraflamak aklıma gelmiyordu.
1: Evet.
0: Yani bunun anın tadını çıkarmak, bunu görmek ve bundan haz almak lazım. Ama şu an geldiğimiz nokta nomofobia meselesi üzerinden biz onu çekebiliyor muyuz? Sosyal medyaya atabiliyor muyuz? Onun üzerinden beğeni alabiliyor muyuz? Yapıyoruz, o zaman varız. Yapamıyoruz, o zaman yokuz. Bu bir ontolojik problem olmamalı.
1: Oldu aslında online olup olmamakla ilgili. Çünkü mesela siz anlatırken eskiden işte fotoğraf makineleri varken,
0: evet,
1: cep telefonlarındaki değil, harici fotoğraf makineleri varken o zaman insanlar gün batımında gün doğumunu çekiyorlardı Davut abi. Ama kendileri için çekiyorlardı. Çünkü albümde olacak, tekrar hatırlamak istediğinde dönüp bakacak, bir tür anı biriktirme meselesiydi.
0: Şu anda ama şöyle
1: yapıyorlar. Ama telefondaki fotoğraf makinesinin işlevi, kişi kendisi için çekmiyor ki o fotoğrafları zaten. Başkası için çekiyor.
0: Ve şunu yapıyor, onu çekerken gün batımını kaçırıyor. Fotoğrafı çektikten sonra bir bakıyor ki o batış anını ben yaşayamamışım. Dijital bir kopya elde etmiş. Yani realitesi, gerçekliği batmış, gün batmış, o an kaybolmuş. Senin elinde dijital bir kopya var. Sen orijinali görememişsin. O yüzden telefonu bulamadığımızda hissettiğimiz o boşluk aslında şeydir. Yani telefonun yokluğundan ziyade insanın kendi iç dünyasında yaşadığı o hissizlik mi diyelim, ıssızlık mı diyelim, bunu yaşıyor.
1: Evet.
0: Dijital kopyaları elde ediyoruz. Orijinaller yok. Evet. Bu bir problem.
1: Dijital kopyaları da bence elde etmiyoruz işte.
0: Evet, yani
1: onu kendimiz için çekmiyoruz. Yani şöyle bir hatırlayın.
0: Eskiden albümler belli bir şeyde olur değil mi? Kalınlıktan, hani oraya ne kadar tabii, resim gireceği tabii belli. Şimdi telefonlar doluyor.
1: Şimdi telefonlar çok fazla fotoğraf çekiyoruz.
2: Tabii.
1: Kaç tanesini tab ettirdik? Siz mesela telefonla çektirdiğiniz kaç fotoğrafı tab ettirmişsinizdir?
2: Ben hiç ettirmedim ama ben, tabii.
1: Biz ettirdik. 30-40 tane
2: çocukların fotoğrafları. Tabii. Onlar anca. Yani
1: sebebi de şu, çünkü büyükler, aile büyükleri istiyorlar çocukların fiziki fotoğraflarını da. O yüzden gidip onları tab ettiriyoruz.
0: Tabii biz istiyoruz şeyden. Ama bizim alttaki kuşak belki de eline alacağı bir fotoğraf istemeyecek. Zaten orada dijitalde var diyecek.
1: Bilmiyorum, bu dönüşüm nereye gider?
2: Görmenin hazzından daha çok görünür, tabii, olmanın hazzının yaşandığı, evet, bir dönem. Yani, evet, görmek hazzı.
1: Tecrübe insan eksikliği, orada, yoksunluğu
2: orada
1: yaşıyoruz.
2: Orada tabii bir şey yapar, tefekkür eder. Bunu doğrudan haz kelimesiyle ifade etmek belki doğru değil. Tabiatı izleyen insan veyahut da dünyada bazı değişimleri gözlemleyen insan aynı zamanda da tefekkür içerisinde olur. Bir güneşin batışından bahsettiniz biraz önce veya işte bir denizin kenarında bulunan bir insan ister istemez onu araçsallaştırmadığı zaman, onu kare içerisine almadığı zaman veya doğrudan onun için orada bulunmadığı zaman o onda bir tefekküre sebep olacak. Kaçınılmaz bir şekilde tefekküre sebep olacak. Yaradanını düşünecek. Onun denizin enginliği içerisinden Allah'ın rahmetini düşünecek ve netice itibariyle de kendi varlığına dair bir sorgulama içerisine girecek. Fakat gördüğünüzü araçsallaştırmaya başladığınız andan itibaren tefekkürün doğrudan doğruya önünü kesiyorsunuz. Tefekkürle ilişkinizi kesiyorsunuz, onu paylaşma aracı haline getiriyorsunuz. Tabiat nesneleşiyor, insanlar nesneleşiyor. Gördüğünüz her şey artık bir paylaşım aracına dönüşüyor. Yani öyle bir noktaya geliyor ki bu paylaşım arzusu mahremiyet sınırları artık devreden çıkıyor. Yani çok rahat bir şekilde aile içerisindeki oturmalar, kalkmalar, belki kendi evinizin mekanının paylaşımları, eşinizin, çocuklarınızın sosyal medyada paylaşımı, bu tip şeyler gerçekten aile üzerine düşünmeyi,

0: getiriyor, aileyi nesne haline getiriyor. Kişinin en yakınında bulunan eşini, çoluğunu, çocuğunu bir nesne haline getiriyor. Yani eğer ki paylaşıyor isem var, paylaşmıyor isem benim ailem yok gibi bir neredeyse bir durum. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki günümüzde yapay zeka araçları kullanılarak artık görmenin hazzı da söz konusu edilmemeye başlandı. Hani tefekkürden bir noktaya geçilmişti zaten cep telefonları kullanılarak, artık orada bulunmanıza dahi gerek yok. Sadece onu gösterebilecek olan yeterli yapay zeka araçlarına sahip olduğunuzda, işte Davut Hocam söyledi, Trabzon'a gidiyorum, orada bulunuyorum, onu orada kendimle birlikte belki bir fotoğraf paylaşıyorum. Artık kişinin orada bulunmasına da gerek olmuyor. Evet. Onu yapay zeka aracıyla tasarlıyor, kendisini de oraya yerleştiriyor. Hatta bunu bir video halinde bile yapabiliyor. Orada bulunmasa bile bulunmuş olmanın olduğunu göstermenin hazzını yaşıyor. Evet. Orada değil aslında.
1: Giderek yapaylaşıyor. Evet. Antitezinde de birileri gidip ormanlarda vahşi sesler çıkartıp, efendim söyleyeyim, ağaçlara sarılarak bu işlerindeki açığı kapatmaya çalışıyor. Kısa bir ara verelim, aranın ardından devam edelim efendim.

Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerinin özü, Saffetü't Tefasir dersleriyle ekranlara geliyor. Abdülaziz Umay hocamızın verdiği Saffetü't Tefasir dersleri her perşembe saat 19'da Semerkant TV'de. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Külliyesi'nde kurulan bu bereketli ders halkasına hepiniz davetlisiniz. Sahih hadisler ışığında ibadet ve hayat, İmam Nevevi Hazretlerinin meşhur eseri Riyazü's Salihin rehberliğinde ekranlara geliyor. Eyüp Demirtaş hocamızın verdiği Riyazü's Salihin dersleri her cuma saat 19'da Semerkant TV'de. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Külliyesi'nde kurulan bu bereketli ders halkasına hepiniz davetlisiniz.

Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Beşir Derneği.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer havalı fren sistemi hortumları. Güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: 30 yıllık tecrübe, 10 binlerce ürün, yüksek müşteri memnuniyeti. Hidroeren, entegre hidrolik ve pneumatik yedek parça çözümlerinde 81 ile hızlı ve kaliteli hizmet veriyor. Hidroeren'in geniş ürün yelpazesi ve güçlü stok altyapısı ile ihtiyaçlarınız kolayca karşılansın. Ürünler kargo ile kapınıza kadar.

0: gelsin. Hidro Eren.
1: Her yüzeye uygun çözüm, her mekana uygun renk Lider Boya'da. Silikonlu boyalarla uzun ömürlü koruma, soft mat serisiyle sade bir şıklık, neon dış cephe boyasıyla ışıldayan renkler. Lider Boya, yaşam alanlarınıza hem dayanıklılık hem de estetik katıyor. Çünkü biz renkten fazlasını sunuyoruz. Lider Boya. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco.
2: Malzemenin iyisi bizden, seçim sizden. Güvenilir, hafif ve esnek özellikleriyle katlanabilir cam balkon sistemleri, otomatik tente, giyotin otomatik kapı ve kepenk modelleri, fotoselli kapılar ve PVC ürünlerinde çözüm noktanız Şükür Alüminyum. Dilerseniz hemen montaj, dilerseniz demonte nakliye imkanıyla hizmetinizdeyiz. Şükür Alüminyum.
1: Sıcaklar mı bunalttı? Öyleyse %100 keçi sütüyle hazırlanmış, katkısız ve bol meyveli dondurmalarımızla yaz sıcağına nefis bir ara verin. En keyifli sohbetlerle gerçek dondurma lezzetinin buluştuğu adres Urla Kavaköy Dondurma Kafe'ye gelin. Her kaşıkta mutluluk için Kavaköy Dondurma Kafe.

0: Hac yolculuğunun şiire, nesre ve hatırata yansıyan mana dünyası. Beytullah hasreti, vuslat arzusu ve sefer terbiyesiyle şekillenen metinler. Klasik edebiyatımızdan bugüne uzanan hac anlatıları ve mukaddes beldelere dair edebi hafıza. Fatih Yasin Demiral, Profesör Doktor Oğuzhan Aydın hocamızla edebiyatımızda hac ibadeti üzerine hasbihal ediyor. Hasbihal yeni bölümüyle yarın akşam saat 21'de Semerkant TV ve Semerkant Radyo'da.
1: Beytullah'ın etrafında dönen gönüller. Safa ile Merve arasında süren teslimiyet yürüyüşü. Arafat'ta, Müzdelife'de ve Mina'da tamamlanan büyük kulluk terbiyesi. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner hocamızla tavaf ve say ibadetinin usulünü, Hacerül Esved'i selamlamanın adabını, Arafat vakfesinin manevi değerini, Müzdelife'nin hazırlığını ve Mina'da şeytan taşlamanın hikmetini konuşuyor. Hac Rehberi yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 21'de Semerkant TV ve Semerkant Radyo'da.

4 Ekim 2021 Dijital Sessizlik ve Küresel Felç. 4 Ekim 2021 tarihinde yaşanan ve yaklaşık 6 saat süren küresel kesinti, Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın dijital dünyadan tamamen silindiği bir gün olarak tarihe geçti. Facebook'un şirket içi teknik bir yapılandırma hatasından kaynaklandığını açıkladığı bu kriz, sadece kullanıcıları değil, şirketin kendi çalışanlarını da sistemlere ve hatta e-posta erişimine kadar birçok iç araca ulaşamaz hale getirerek dev bir teknoloji şirketinin kendi kalesine hapsolmasına neden oldu. Yaklaşık 3,5 milyar kullanıcıyı etkileyen bu süreçte milyarlarca insanın aile ve arkadaş iletişimi bir anda koparken sosyal medya üzerinden iş yapan küçük işletmeler ciddi ekonomik kayıplarla yüzleşti. Diğer teknoloji devlerinin alaycı paylaşımları eşliğinde geçen bu 6 saatte Mark Zuckerberg küresel bir özür dilemek zorunda kaldı ve şirketin hisselerinde sert düşüşler yaşandı. Her ne kadar kullanıcı verilerinin tehlikeye girdiğine dair bir bulgu saptanmasa

0: da bu olay, modern insanın ve küresel ekonominin dijital ağlara olan mutlak bağımlılığını ve bu sistemlerin ne kadar kırılgan olduğunu kanıtlayan devasa bir dijital sessizlik deneyine dönüştü.
1: Evet, biz modern zamanlar sözlüğünü konuşmaya devam ediyoruz çerçevede. Yunus Emre Hocam, şimdi tabii bu bir taraftan sözlük gibi yapıyoruz ya, buradaki çok duyduğumuz kavramlar üzerinden soruları soralım. Böylelikle anlamlarını daha iyi anlarız. Mesela her an ulaşılabilir olma zorunluluğu, teknostres. Bu da yeni hastalıklardan birisidir diyebilir miyiz?
2: Evet, yani her an ulaşılabilir olma zorunluluğu. Yani anında cevap verme arzusu hissetmek, insanın her an çevrim içi olması. Bunlar tabii ki zamanın, içinde yaşadığımız zamanın sorunlarından bir tanesi sadece. Yani insan ulaşılamadığında büyük bir kaygı içerisine düşüyor. Bu yani geçici semptomlar belki bunlar. Hani kendi gündelik hayatımızda gördüğümüz haller belki bunlar. İşte bu teknostres olarak ifade edilen kavram. Fakat bunun uzun vadede bir kuşak, bir nesil belirlediği de göz önünde tutulmalı. Yani netice itibariyle bu tip kavramlar sadece insanın anlık bazı tepkileri olarak ifade edilmemeli. Yani bir şekilde ulaşılamama kaygısı yaşamak, her an çevrim içi olmak, her an erişilebilir olmak, insanın gündelik hayatında yaşadığı bazı kaygılar, evet her an bana ulaşmalılar falan, ama yani bütün bunun yaşandığı, buna sonradan maruz kalan bir nesil var. Bir de doğrudan doğruya kendini bununla kodlayan bir nesil var. Yani bizler mesela daha ileri yaşlarda olanlar olarak buna maruz kalıyoruz, evet. Ama bunu doğrudan hayatımızda bizim bütün kimliğimizi, kişiliğimizi üzerine inşa ettiğimiz bir norma dönüşmüyor bizler için bu. Geçici kaygılar belki. Yani ve yeni durumlara kolay intibak sağlayabileceğimiz değişimler olarak hayatımızda bunlarla karşılaşıyoruz. Evet, ben şu anda belki ben de bir ulaşılamama kaygısı yaşıyorum. Her an erişilebilir olma kaygısı yaşıyorum ama bir müddet sonra, birkaç gün içerisinde erişilmezsem, yani bu geçici durumu kronikleştirmeden üzerimden atabilirsem yeni duruma uyum sağlayabiliyorum.
1: Yani
2: ama
1: bu
2: daha
1: bir zorunluluk mu hocam? Yani
2: zorunluluk
1: yani ulaşılabilir olma zorunluluğu.
2: Yani şöyle, ulaşılabilir olma zorunluluğu diye bir şey söz konusu değil. Bazen insan illaki ulaşılmak zorunda değil. Bir insan
1: yani mesela
2: çok
1: şöyle düşünün. İşte WhatsApp'tan mesaj atılıyor. Ve niye dönmüyorsun?
2: Yani,
1: ya da
2: evet,
1: telefonla arama yapılıyor. Tekrar. Sonra niye aramadın?
2: Orada
1: niye
2: da ghosting
1: dönmedin
2: diye bir kavram mı giriyor?
1: Evet, yani oraya da geleceğiz ama. Yani bu işte ulaşılabilir olma zorunluluğu aslında böyle bir şey, böyle bir stres. Yani o hepsi aslında birbiriyle bağlantılı. Birazcık daha psikolojik tabirler kullanıyor gibiyiz. Bu kavramların birçoğu buna, işte nomofobi de öyle. Biraz sonra FOMO'yu konuşacağız ayrıca Davut abiyle. FOMO da öyle. Teknostres dediğimiz de öyle. Birazcık böyle psikoloji, psikiyatri, o alana giren kavramlar. Biraz edebiyat üzerinden okuyalım. Mesela distopik romanlardaki o sürekli böyle gözetim altında olma hali vardır. Sürekli belli saatte, belli anda, belli bir noktadan işte belli tekmilleri verme hali vardır. Hani birçok eserin konusu bu. Bu yani distopik bir şey değil mi? Bu ulaşılabilir olma zorunluluğu.
2: Yani evet, insan her an hazır ve nazır olduğunu karşıdaki topluma, kitleye göstermek durumunda. Yani ben bir şekilde birisi bana mesaj attığında veya bir başkası beni aradığında ulaşamaz ise benim kendisini önemsemediğimi düşünebiliyor. Veyahut da ben diyelim ki doğrudan doğruya onun işte WhatsApp'tan attığı bir mesaja cevap verme ihtiyacını da hissedebiliyorum kendimi, ama gerçekten böyle bir zorunluluk yok. Biraz gözetim toplumuna dönüşmek, biraz bu gerçekten distopik romanlarda olduğu gibi toplum her an kendisinin

0: varlığını bildirimlerle karşı tarafa ispat etmek durumunda veya o bildirimler bir anlam ifade etmek durumunda. Yani bir mesaj attığında mesajı gördüyseniz ve cevap vermediyseniz bu karşıda büyük bir kırılganlığa yol açabiliyor. Mesela daha nasıl diyelim organik bir toplum hayatının olduğu yıllara yeniden referans verecek olursak birinin kapısına gittiğinizde kapısını çaldığınızda evde yoksa yoktur. Yeniden dönebilirsiniz. Veya işte telefonu, akıllı telefonları kullanmadığımız zamanlarda birisini aradıysanız cevap vermediyse size demek ki duymamıştır veya o esnada evde yoktur. Ama şimdi cep telefonlarının işte kullandığımız araçların belirleyici bir tarafı bu biraz da. Eğer cevap vermediyseniz mutlaka o aranmayı görmüşsünüzdür. Gördüyseniz mutlaka dönmelisiniz. Mesaj attıysa size mesajı görmüşsünüzdür. Görmüş olarak cevap vermez iseniz karşı tarafta bir kaygıya, bir kırılganlığa yol açabilirsiniz.
1: Görüldü attı diyorlar.
0: Görüldü attı diyorlar. Evet. Veya diyelim ki görülmeyi ortadan kaldıracak bir tercihte bulunmuşsanız bu defa da işte verilen mesaja cevap vermedi gibi bir durumla veya onu umursamadı gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Netice bu itibariyle
2: insani ilişkilerin sağlıklı olup olmadığı da bunun üzerinden işte yorumlanıyor.
0: Tabii. İnsan ilişkilerinde kırılgan bir yapıya sebep oluyor. Yani burada bireysel ilişkiler kaybedilmiyor. Toplumsal ilişkilerde insanın insana vermiş olduğu değeri sizin onunla nasıl iletişim kurduğunuz üzerinden ölçen bir toplum yapısına dönüşme söz konusu oluyor. Yani İnsan insanla kurduğu ilişkide onu davet etmesi, bir yerde bulunması, ona kıymet vermesi, onunla zaman geçirmesi asıl ölçü olma özelliğini kaybediyor. Doğrudan doğruya ölçü mesela attığınız bir paylaşıma, yaptığınız bir paylaşıma verdiği tepkiyle ölçülüyor. Ne? Veyahut da yaptığı bir aramaya daha kısa sürede dönmüş olma durumunuzla ölçülüyor. Siz ne kadar karşınızdakine kıymet verirseniz verin, attığı mesajı görmüş de cevap vermemişseniz bir anda kendinizi kırılgan bir durumun içerisine düşürebiliyorsunuz. Gerçekten böyle sorunlu bir durum var.
1: Şimdi tabii hep böyle sorunları konuşuyor gibi olacağız ama bence toparlayacak taraflarımız da olacaktır programın son kısmında. Başka bir probleme geçeyim. Bu FOMO dedikleri şey nedir? Ve nasıl bir baskı aracıdır?
2: Evet, yani FOMO genelde gelişmeleri kaçırma korkusu olarak adlandırılıyor. Hı hı. Burada aslında şey var, biraz da bir haset mekanizması gibi çalışıyor. Yani iç işleyişine baktığınız zaman başkasının bir vitrini var. Siz o vitrine, yani onun en iyi anına, o vitrinine bakıyorsunuz, sonra kendi içerisine dönüyor kişi, kendi deposu diyelim, gerçek hayatına dönüyor ve orada bir kıyaslama yapıyor. Şimdi bu kıyaslamanın neticesi de hep olumsuz oluyor. İşte bu noktada haset mekanizması dediğimiz şey aslında burada ortaya çıkıyor. İnsanı manevi olarak da yiyip bitirmeye, tüketmeye dönük bir mesele bu. O yüzden de bu dijital dünyanın sürekli daha fazla baskısına karşı bizim aslında medeniyetimizin dengeleyici bir unsuru var. Belki bu noktada onu devreye sokmak gerekiyor. Kanaat ve rıza kısmı. Çünkü bu FOMO dediğimiz gelişmeleri kaçırma korkusu aslında kanaat ve rızanın karşısına kendini konumlandırıyor. Siz kanaat ehliyseniz, siz elinizdekilerden razıysanız, sahip olduğunuz şeylerden dolayı bir sorunuz, bir probleminiz yoksa dönüp başka yere bakmıyorsunuz. Ama modernite içerisinde zamanın hız ve haz getirisi, sahip olduklarınız zaten elinizin altında diye sizi bunu söyledikten sonra sizi başka tarafa baktırıyor, başka tarafa yönlendiriyor. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Diğer insanların vitrinlerine bakıyorsunuz. Aslında bu da yine ilk bölümde konuştuğumuz konular. Bu sefer sizin o vitrine ne çıkardığınızla ilgili. Bu Yunus Emre Hocam'ın bahsettiği mahremiyet meselesi burada çok önemli. Çünkü biz bu gelişmeleri kaçırma korkusunda karşılaştığımız şey, dediğim gibi, haset çıkıyor ortaya. Çünkü siz o kaçırma korkusu esnasında karşıdaki muhatabın vitrinine bakıyorsunuz. Neleri yapmış, neleri paylaşmış, nelere sahip olmuş. Onun yaptıkları, ettikleri, sahip oldukları üzerinden kendi bagajınıza dönüp bakıyorsunuz.
1: Kendi bir eksiklik hissi ortaya çıkıyor değil mi?
2: Evet, ama bu şöyle bir eksiklik.

0: işte dediğim gibi eğer sizde kanaat ve rıza varsa gerçi zaten buralara gelmezsiniz ama oldu ki hasbelkader insan ana anına uymayan bir varlık. Bazen düşersiniz, düştünüz ama o kanaat ve rıza hali sizde şunu getirir. Allah daha çok ver deyip geçersiniz. Herkesin çarşısının kendi pazarı olur deyip geçersiniz. Ama bu bahsettiğimiz sistem içerisinde, düşünce yapısı içerisinde maalesef böyle olmuyor. O yüzden buradaki o kanaat ve rızayı, dijital dünyanın o sürekli daha fazlası kısmını törpüleyecek şeyi devreye sokmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Burada biraz da şey
1: aslında
0: de var.
1: Aslında hemen bir çözüm geliyor. Ahlaki bir şey oluyor bunların çözümü de
0: tabii,
1: değil mi? Yani
0: tabii.
1: Başka bir şey öneremiyoruz.
2: Ya evet yani
1: çünkü
2: aslında.
1: Bu çok somut bir şey.
2: Çok, şimdi, çok somut şeyler
1: biz
2: var.
1: Biz şimdi şöyle yapalım. Buraya bir parantez koyalım. Buraya kadar olan bütün meselelerle ilgili. Burayı çok kısa bir tartışalım. Tartışmamız gerekiyor. İki şey geliyor benim aklıma. Birincisi yani bütün bunları insanın sırtında taşıması, sahiplenmesi, bu dünyanın içine isteyerek, gönüllü olarak girmesi çok mu anormal? Niye böyle söylüyorum? Efendim ulaşım ihtiyacımız var. Uçaklara binebilmeye başladığımızdan beri ilk tercihimiz mümkünse uçak oluyor. Eğer insanın bir korkusu yoksa uçağı öncelikle tercih ediyor. Şimdi yarın öbür gün uçan arabalar çıkacak olsa yakında çıkacak muhtemelen. Yani biz bilmiyoruz deyip reddedip onu tartışmayacağız muhtemelen. Bilmek isteyeceğiz. Şimdi işin insani tarafı, iletişimle ilgili tarafı en temelde ne diyoruz? İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal olması yani iletişim ihtiyacı ve iletişim kabiliyeti aslında çok üstün bir şey. Şimdi telefonu ilk icat ettiklerinde, telefon ilk o eski haliyle ortaya geldiğinde ya bunu her yere taşıyabileceksiniz bir gün dediğinizde o zamanki insanlar hayır demezdi. Çünkü o bir başlangıç imkanı gibiydi ve onu sürdürebilmek kötü bir şey değil aslında. Hani işin bu insani taraflarıyla ilgili bir parantez burada açayım dedim. İkinci
0: aracı,
1: noktayı da
0: araç olarak kullandığımız
1: ikinci noktayı da bundan sonra mesela konuşalım. Yani buradaki nedir yani çok mu kötü? Yani iletişim ihtiyacının bu hale gelmesi ya da bir şey daha hadi söyleyelim. Yani şu an büyük şehirde yaşıyoruz. Ben seviyorum büyük şehri. Hani bireyselleşmeyi falan hep eleştiriyoruz ama yani o yoğun mahalle baskısından o kınama, kulp takma, işte ölüm gibi toplumsal müebbet gibi olan küçük topluluklarda maruz kaldığımız şeyler var biliyorsunuz. Büyük şehirde bunların hiçbirini yaşamıyorsunuz. Çünkü kimsenin umurunda değilsiniz hani en hafif tabirle. Şimdi bu zamandaki bu sosyalleşememe, yani İstanbul'da kimle sosyalleşeyim abi? İstanbul'da kimle iletişim kurayım abi? Herkes zaten iş güç peşinde koşturuyor. Zaten insan bunu yapamadığı için bu araçlara dönmüyor mu?
0: Evet.
1: Yani hani onları da biraz tartışarak bir bakalım bence.
3: Ya esasında insan bütün nasıl diyelim ne derler hani birkaç damla kan ve bin bir endişe. Hı hı. Yüzyıllar önce bunu böyle tarif etmiş. Sadi Şirazi. Yani böyle bakıldığı zaman insanın aslında insaniyet vasfı çok değişmiyor. İnsan her zaman aynı insan. Ve insanın her durumda bütün çağlar içerisinde maruz kaldığı bir takım yenilikler var. Ve o yeniliklerin ahlaki zemini üzerine işte felsefeciler veya ahlak üzerine düşünenler çözüm önerileri sunuyorlar. Bu tarih boyunca böyle olmuş. Şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız ve içinde bulunduğumuz durum aslında çok da uzun insanlık tarihine yayılmış bir durum değil. Evet modernite vurgusu yapıyoruz ama
1: geçelim abi.
3: Modernite biraz 200 yıllık bir macerası söz konusu oldu. Artık yeni bir durumla karşı karşıyayız ve bunun da toplam insanlığın
1: burada
3: içine düştüğü tarih.
1: Burada çünkü felsefe yok. Burada araç var ya hocam.
3: Yani 30...
1: Modernite evet bir felsefeydi bir... O seni baskılayan bir sistemle. Ama şu anda bir araç var ve herkes gönüllü. Kimse kimseyi zorlamıyor.
3: Zorlamıyor ve bunun henüz toplumsal yapılar içerisinde yani siyaset üreticiler nezdinde veya toplum üzerine teklifler sunan isimler üzerinde henüz bunların net bir hukuki zemini, altyapısı yeni yeni düşünülmeye başlandı. Yani insanlar

0: tükendiği için insan huzursuzluktan kaçıp huzuru tercih eden bir tarafı da vardır. Bile isteye huzursuzluğa kendisini sevk etmez. Yani evet. Bugün kullandığımız araçlar insan ilişkilerinde bazı huzursuzluklar ortaya çıkarmışsa eğer ve insanlar bundan yakınıyorlarsa, işte evlatları açısından bazı kaygılar yaşıyorlarsa, kendi aile yapıları açısından bazı kaygılar yaşıyorlarsa, bunlar için, bunların altyapısının oluşması için, hukuki zeminin oluşması için devletler bazı tedbirler alacaklar ki alıyorlar. Mesela bugün yeni araçların kullanımıyla ilgili işte siyaset üreticilerinin aldığı belki sınırlamaya dönük bazı kararlar. Veyahut da yine bunların tefakkuh edilmesi, yani bunlar üzerinden bir zemin oluşturması, bunun bir ilmihalinin oluşturulması. Yani evet, gündelik hayatımızda bazı hususlar zaten ahlak kitaplarında karşılığı konmuş olan ve ahlaken hoş görülmeyen bir takım şeyler var. Mesela tecessüs halinde olmak. Tecessüs halinde olmak gündelik hayatımız içerisinde hoş görülmez.
1: Casusluk yapmak yani.
0: Tecessüs bir kişinin özelini araştırmak, aynen, soruşturmak, onun üzerine sürekli yani sorular yapmak, sormak, stok yapmak. Şimdi bu tecessüsün aynı zamanda sosyal medya içerisinde kullanılır.
1: Nedir hocam? Tecessüs çok meşhur değil mi? Caiz değildir.
0: Tabii caiz değildir.
1: Haramdır. Yani stalk yani. Haramdır.
0: Tabii.
1: Şimdi diye mesela söyleyebiliriz.
0: Stalk haramdır. Ya aynı şekilde bu sosyal medya üzerinden de mesela bunun bir şekilde henüz ilmihal düzeyinde bir şeyin, yani stalk haramdır yani gibi. Veyahut da işte gündelik hayatta bazı şeyleri açığa çıkarmak, ortaya dökmek, insanların gözünün önüne sunmak. Nasıl ki ahlaken doğru değilse, haramsa yeri geldiğinde.
1: Ha, mahremiyetle ilgili.
0: Mahremiyetle alakalı. Sosyal medyada da aynı şey üzerinde bir hüküm ortaya konulmalı. Ve pek çok maraz. Aslında sosyal medya veya dijital araçlar bizim gündelik hayatta karşılaştığımız bazı marazların dijitalleşip yeniden karşımıza çıktığı haller. Yani gündelik hayatta biz bir şey yaptığımızda, mesela yediğimizi içtiğimizi insanların gözü önünde paylaşmak, işte belki evin kapısının önüne bir sofra kurup gelip geçenlere onun kokusu ulaşırken onu yemek nasıl ki ahlaken hoş görülmezse, onun fotoğrafını paylaşmak da aynı ahlaki hükümle hükümlendiriliyor. Dolayısıyla bunun genel bir ilmihali oluşturulmalı. Devlet düzeyinde buna tabii ki tedbirler alınıyor. Çünkü burada şöyle bir şey var. Az önce biraz daha vurgu yaptım. Bizlerin hayatında bunlar daha ileri kuşaklarda marazlar gibi görülüyor ama bizden sonra gelen nesillerin hayatı bütünüyle algılama biçimlerini ve bütün hayata karşı tutumlarını belirliyor. Yani mesela bir dini eğilim noktasında yeni nesillerin dini eğilimlerinde bir takım dejenerasyonlar, deformasyonlara yol açabiliyor. Onların akraba ilişkilerine bakmaları noktasında yine hakeza. Onların arkadaşlık ilişkilerinde hakeza. Veyahut da paylaşma, yardımlaşma vesaire gibi noktalarda bir kuşak ortaya çıkıyor. Ve bu kuşak sonrasında neden böyle oldu sorusunun şey oluyor, muhatabı oluyor. Neden böyle oldu? O kuşak aslında kendiliğinden böyle olmadı. Yani kendi tercihleriyle böyle olmadı. O kuşağın öyle olmasını sağlayan bir sosyal yapı söz konusuydu. O sosyal yapının içerisinde o kuşak inşa edildi. Biz bir kuşağı, bir nesli kaybetmemek adına kendi aile çevremizden başlayarak, bireyselimizden başlayarak toplumsala yayılan bir farkındalık halinde olmalıyız. Yani şey, kadim bir düsturdur. Yani işte din-i mübin de emreder. İşte ne yapmak? Eliyle, diliyle engel olmaya çalışmak. Emri bil maruf, nehyanil münkerde bulunmak. Bugün de aynı şekilde. Madem ki sosyal medya bir maraz, işte bugün burada bunu konuşuyoruz şu anda. Elimizden geldiği, dilimizden döndüğü kadarıyla bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Hakeza aile içerisinde çocuklarımızın mesela tercihlerinde, henüz ekran başında, ya ben çocuğuma tek başına bir telefon verdiğim anda kaydırmaya başladım.

0: aldığı anda o cep telefonunu veya eline kumandayı verdiğimde bütün ekranlar içerisinde kendiliğinden geçişler yaptığında neye maruz kaldığını ben görmüyorsam ileride ben çocuğum neden böyle oldu diye kendi kendime soramam. Gözetim aile içerisinde başlamalı. Çocuk nereyi izliyor, ne izliyor? Yani kendi yemediğim bir yemeği çocuğa yedirmiyorum değil mi? Yani kendim tadını bilmediğim, yani zehirlenebilir gıda noktasında çok itinalı davranmaya çalışıyoruz. Ama kendi izlemediğimiz, sonuna kadar ne olduğunu bilmediğimiz bir çizgi filmi, mesajlarını, iletilerini tam anlayamadığımız, rahatlıkla önüne sunup yeter ki vakit geçirsin bizden, bize biraz yük olmasın gibi düşünerek veya eline bir şey verdiğimiz zaman, cep telefonu verdiğimiz evet. zaman arkadaşları kimdir, kimleri takip ediyor, kimlerle münasebet kuruyor, kimlerden etkileniyor, onları takip edemiyorsak kaçınılmaz bir şekilde bir nesil inşasında zerre miktarda bizim katkımız söz konusu olmayacak. Yani katkınız olmadığı bir nesli de ister istemez başkaları inşa edecek. Siz çünkü henüz o sorumluluğu aile içerisinde yerine getirmemişsiniz veya okul düzeyinde yerine getirmemişsiniz veya toplum düzeyinde yerine getirmemişsiniz. Netice itibariyle o neslin inşasına bir katkı sunamıyorsunuz demektir. Evet. Bunların farkında olmak gerekiyor.
1: Davut abi biraz. Çok ghostlamayalım. Davut abi ghosting. Bir de ne vardı? Breadcrumbing gibi iki kavram var. İki temel kavram var.
2: Evet.
1: Yeni vedalaşmadan kaybolanlar ve ansızın uzaklaşanlar.
2: Evet, yani ghosting daha meşhur bir tabir. Gerçi ben biraz daha Fransız kalıyorum gençlerde.
0: Yeni
2: üzerinde.
0: Yok yani bu kavramlar evet, yani şöyle. Yani. Çok uzun değil.
2: Evet, ya bu ghosting işte dedikleri hayaletleşme. Aslında ben transhumanizm, posthumanizmle uğraşırken bu Japonya'da buharlaşma diye bir projeyle karşılaşmıştım. Bu ghosting'i her duyduğumda aklıma o Japonya'daki buharlaşma geliyor. Çünkü bir nevi orada insanın bir kişinin bireysel olarak yaptığını burada sosyal hayat içerisinde, yaşamın doğal akışı içerisinde bir kişi bir başka kişiye yapıyor. Bu hayaletleşme, yani hiçbir açıklama yapmadan tüm iletişimi aniden kesme, bir anda yok olma, bir anda kaybolma. Zaten ghosting dedi hayaletleşme işte anlam olarak da hayalete dönüşüyorlar. Bu breadcrumbing dedikleri işte ekmek kırıntısı bırakmak gibi bir garip bir anlam. Aslında onu şeyden anlıyorsunuz. Hansel ve Gretel'deki hikaye gibi, yani bir yerde seyir halindesiniz, seyrederken geride bir ekmek kırıntısı, bir şey sizi takip edebileceği muhatabınızın bilerek bir kırıntı bırakıyorsunuz. Burada da gerçekten istemediği halde o kişiyi yedekte tutma, yedekleme, stepne gibi işte nasıl tabir ediyorlarsa öyle bir durum var. Bu durumun aslında bizdeki vefa ya da selam hukukunu devreye aldığınızda bu da boşa çıkıyor. Yani diyorsun ki burada bizde bir vefa durumu vardır. Yani bir insan size selam verdiyse siz de ona selam verirsiniz. Sırf selamın bile bir vefası, bir kahvenin 40 yıl hatırı gibi durumlar ortaya çıkıyor.
1: Bu breadcrumbing daha ziyade şey gibi geldi bana siz söyleyince, bu mavi boncuk dağıtma tabiri vardır ya bizde.
2: Aslında benim anladığım,
1: öyle mi?
2: Benim okumalarda yaptığım, gördüğüm şey şu. Burada birini gerçekten yani etrafınızdaki insanlardan seçiyor. Hepsine yapmıyor. Bir kişiyi hedef olarak belirliyor. Onu elde tutmaya çalışıyor. Yani çok istemiyor ama diyor ki çok da uzaklaşmasın. Hani kamuya da açılmasın. Böyle çok sağa sola gitmesin. Benim etrafımda, benim çeperimde olsun, beni takip etsin. Ben ara sıra dönüp baktığımda göreyim. Bu kadar. Yani ilişkinin merkezinde ya da düşüncenin merkezinde o yok. Kendisi var yine. Beni merkeze koyuyor.
1: Yani her an ihtiyaç olabilir.
2: Tabii, yani orada dursun. Şimdilik yani bir işe yarar mı yaramaz mı zamanla görürüz. Şimdilik dursun deyip böyle bir durum var. Bizde ama dediğim gibi bu şeye benziyor. Kullanat kültürü var ya bu son dönemde. Mesela aklıma doğru da hep şey geliyor. Şok kitabı geliyor Afyon Toffler'in. O şokta mesela Afyon Toffler 1970'te yazıyor. Okuduğunuz zaman 2000'leri tarif ediyor. Orada onun kullanatla ilgili şeyleri vardır. Tarif eder. Göçebe kültürden çıktık geldik buralara gibisinden. Şimdi her şey artık kullanat. Niye? Bu uçaklardaki tek kullanımlık şeyler. Seyahatlerde şurada burada. Burada da biraz böyle bir artık nasıl diyelim? Fikirler, insan, şehirler, medeniyetler nasıl değişiyorsa, evrimleşiyorsa, gelişiyorsa onun içerisinde bazı kullandığımız kavramlar da yani bizim geçmişteki kullanatlarımız şimdi bu hale geldi. Yani kullanıyor

0: Atalım mı? Ya şimdilik değil. Ben gene bir ekmek kırıntısı bırakayım, iz bırakayım. Beni takip etsin. Peki onu istemediği zaman ne yapıyor? Artık o ekmek kırıntısını da bırakmıyor. Yani o izi de bırakmıyor. Ghosting. Direkt ghostingliyor. Hmm. O zaman tamamen yoka dönüşüyor. Hmm. Burada işte aslında ne var? Empati dediğimiz. O empatinin erozyona uğraması.
1: Yani, çok modern bir şey değil mi? Yani insanı insan gibi görmekten uzak bir şey yani.
0: Tabii şöyle.
1: Nesneleştiriyor.
2: Bir durum anladığım kadar. Yani dijital dünyanın içerisinde. Peki bunun şeyle karşılığı nedir? Somut mesela gündelik hayatımızda bu
1: gerçi
2: kavramın.
1: Ne somut ne soyut hocam bugün insan için.
2: Mesela 30 yıl önce ghosting'in karşılığı olan bir davranış.
0: Yani 30 yıl önce bu şekilde yoktu herhalde. Bu şekilde davransanız bile.
1: Döverlerdi hocam. Yani bir öyle ghosting falan kimse dinlemez.
0: Bir de şöyle.
1: Tamamen silinip gitmeniz lazım.
0: Tabii yani, muhatap da o noktada. Şimdi muhatabın buna maruz kaldığında buna olumlu cevap vermesi gerekiyor. Olumlu cevaptan kastım şu. Siz takip edecek iz bırakıyorsunuz, muhatap da sizi takip ediyor. 30 sene, 40 sene, 50 sene önce ama az ama çok herkesin real, gerçek bir alanı vardı. O alan içerisinde mutlaka görüşüyordu, konuşuyordu, ediyordu. Yani ghostingleme
1: var
0: ya da...
1: Var mı hocam? Sizde var mı?
2: Yani benim hatırıma şey geldi biraz gündelik. Hani bu hayatın, bahsettiğimiz hayatın içine geçmezden evvel... Arkadaşlık ilişkileri içerisinde mesela liselerde veya diyelim ki gündelik aile ilişkilerinde falan bazı insanlar vardır. Hani bütün etkinliklerin içerisine çağrılmaz ama ne diyelim işte mahallede eşya taşınacak. Bayramlaşma olur veya belli piknik olur falan oralara çağrılmaz ama diyelim ki eşya taşınacaktır. Sırf orada onu kullanmak maksadıyla onunla ilişkini devam ediyor. Yani gerektiğinde kullanılabilecek bir insan tipolojisi gibi bir şey geldi bana ghosting deyince.
0: Bu Brett Cramping de siz dediğin doğru belki aslında yani olabilir. Ben o taraftan
1: yani
0: düşünmedim.
1: Yani sosyal hayatta karşılığı olmayan
0: modernize
1: bir şey
0: edilmiş, teknolojiye doğru. Uydurulmuş hali bu. Yani evet. Biz şu anki teknolojik aslında şöyle bir şey var. Şimdi mesela şu bardağı ben yaptığım zaman ne yapıyorum? Bunu ben tanımlıyorum. İnsan ürettiği şeyi sınırlarını çizer. Bu medeniyetler için de böyledir. Yani evet. Biz bir medeniyetten herhangi bir gelişmeyi, teknik bir gelişmeyi alırken onun ahlakını da alıyoruz farkında olmadan. O yüzden şimdi biz bunu ürettiğimizde şeklini, şemalini biz yapıyoruz, ismini biz veriyoruz, nerede kullanılacağını belirliyoruz falan filan. Şimdi burada da teknolojiyi alıyoruz. Teknoloji geliyor, gelirken kavramlarıyla geliyor ve kavramlarıyla gelirken de o kavramların içi dolu geliyor. Bu dolu gelen kavramın içini boşaltıp kendimize göre doldurmak mecburiyetindeyiz. Çözüm kısmı burada. Şimdi bu ghosting ya da bu bread crumbing dediğimizin karşılığında ne var? Dediğim gibi vefa kavramı var. Bizde bir vefa var. Yani şimdi kişi hareketi tasavvufi anlamda bakarsak ben bir şey yaparken vefa beklentisiyle yapmam.
1: Yunus Hocam çok ürktü bu konuda. Çünkü şimdi örnek verdi. Evet. Ben de dedim ki ghosting'den bahsederken dedim ki orada tamamen şehri terk etmeniz lazım dedim.
0: Şey vardır. Boyun uzun olan işte perdeyi takmaya çağırması
1: gibi.
0: Demek
1: ki bu öyle bir şey değil. Biraz daha dinleyeyim. Yani direkt değil mi hocam? Öyle bir etkisi oldu.
2: Şimdi yani şunu merak ediyorum açıkçası. Yani bu kavramlar geldiklerinde daha öncesinde var olan bir ilişki biçimini dönüştürüp mü geliyor yoksa hiç böyle bir ilişki biçimi yok mu?
1: Üçüncü bölümde biraz hem ona değinelim bir de kısa bir aramız olacak. O arada biraz kavramlara bakalım hocam.
2: Evet.
1: Tamam mı? Karşılayalım.

Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerinin özü, Saffetü't Tefasir dersleriyle ekranlara geliyor. Abdülaziz Umay hocamızın verdiği Saffetü't Tefasir dersleri her perşembe saat 19'da Semerkant TV'de. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Külliyesi'nde kurulan bu bereketli ders halkasına hepiniz davetlisiniz.

hadisler ışığında ibadet ve hayat, İmam Nevevi Hazretlerinin meşhur eseri Riyazü's Salihin rehberliğinde ekranlara geliyor. Eyüp Demirtaş hocamızın verdiği Riyazü's Salihin dersleri her cuma saat 19'da Semerkant TV'de. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyini Külliyesi'nde kurulan bu bereketli ders halkasına hepiniz davetlisiniz.

Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Beşir Derneği.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer havalı fren sistemi hortumları. Güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası.
2: Gençlik sorularla şekillenir, fikirlerle büyür. Bazen bir satır engin ufukların kapısını aralar. Bazen de bir fikir hayallere yön verir. Ne okuduğunsa nasıl düşüneceğini belirler. Genç Okur tam 10 yıldır gençliğin kalbine ilham, aklına rehber, yoluna istikamet oluyor. Çünkü Genç Okur'da yazılan her şey gençliğe değer.
3: Her yüzeye uygun çözüm, her mekana uygun renk Lider Boya'da. Silikonlu boyalarla uzun ömürlü koruma, soft mat serisiyle sade bir şıklık, neon dış cephe boyasıyla ışıldayan renkler. Lider Boya, yaşam alanlarınıza hem dayanıklılık hem de estetik katıyor. Çünkü biz renkten fazlasını sunuyoruz. Lider Boya.
4: Malzemenin iyisi bizden, seçim sizden. Güvenilir, hafif ve esnek özellikleriyle katlanabilir cam balkon sistemleri, otomatik tente, giyotin otomatik kapı ve kepenk modelleri, fotoselli kapılar ve PVC ürünlerinde çözüm noktanız Şükür Alüminyum. Dilerseniz hemen montaj, dilerseniz demonte nakliye imkanıyla hizmetinizdeyiz. Şükür Alüminyum.
5: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm.
3: Sıcaklar mı bunalttı? Öyleyse %100 keçi sütüyle hazırlanmış, katkısız ve bol meyveli dondurmalarımızla yaz sıcağına nefis bir ara verin. En keyifli sohbetlerle gerçek dondurma lezzetinin buluştuğu adres Urla Kavaköy Dondurma Kafe'ye gelin. Her kaşıkta mutluluk için Kavaköy Dondurma Kafe.

Hac yolculuğunun şiire, nesre ve hatırata yansıyan mana dünyası. Beytullah hasreti, vuslat arzusu ve sefer terbiyesiyle şekillenen metinler. Klasik edebiyatımızdan bugüne uzanan hac anlatıları ve mukaddes beldelere dair edebi hafıza. Fatih Yasin Demiral, Profesör Doktor Oğuzhan Aydın hocamızla edebiyatımızda hac ibadeti üzerine hasbihal ediyor.

0: Hasbihal yeni bölümüyle yarın akşam saat 21'de Semerkant TV ve Semerkant Radyo'da.
1: Beytullah'ın etrafında dönen gönüller, Safa ile Merve arasında süren teslimiyet yürüyüşü, Arafat'ta, Müzdelife'de ve Mina'da tamamlanan büyük kulluk terbiyesi, Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner hocamızla tavaf ve say ibadetinin usulünü, Hacerül Esved'i selamlamanın adabını, Arafat vakfesinin manevi değerini, Müzdelife'nin hazırlığını ve Mina'da şeytan taşlamanın hikmetini konuşuyor. Hac Rehberi yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 21'de Semerkant TV ve Semerkant Radyo'da.

0: Byung Chul Han. Günümüz dünyasını, özellikle de dijitalleşmenin insan ruhunda açtığı yaraları en berrak şekilde teşhis eden isimlerin başında Güney Koreli düşünür Byung Chul Han geliyor. Han, modern insanın özgürlük sandığı dijital dünyanın aslında nasıl bir gönüllü kölelik olduğunu kanıtlayan isimdir. Yorgunluk Toplumu ve Şeffaflık Toplumu gibi eserleriyle insanın artık dış bir güç tarafından değil, bizzat kendi başarı ve performans hırsıyla sömürüldüğünü anlatır. Han'a göre sosyal medyadaki sürekli kendini sergileme hali ve bilgi çokluğu derin düşünmeyi öldürmekte ve bizi birer performans öznesi haline getirmektedir. Bilgi obezitesi ve teknostres gibi kavramların felsefi zeminini kurarken Han, dijital gürültü içinde insanın neden yorulduğunu ve neden hiçbir şey yapmama hakkını kaybettiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyar.
1: Evet, dijital dünya ile bağlı modern zamanlar sözlüğünü konuşuyoruz. Byung Chul Han, bu önemli bir isim hocam. Yani eserlerini keyifle okuyoruz.
2: Evet.
1: Ve çok önemli noktalara çok güzel temas ediyor.
2: İlginç bir zeka.
1: İlginç bir zeka gerçekten. Hatta tavsiye de ediyoruz.
2: Evet, kitapları da çok küçük hacim olarak okunması görece, yani sayfa sayısı açısından kolay, dolu, farklı bir gözle bakıyor.
3: Ama tespitler var. Evet. Ve maalesef çözüm önerileri onda da ben göremedim açıkçası. Hani tespit ki evet toplumu güzel okuyor.
2: Tespit ondan olur. Çözümü biz
3: çözümü bu kendimiz bulmamız gerekiyor biraz.
1: Çözüm önemli hocam. Çözümsüz kaldığında bu sefer şey gibi oluyor. Şimdi biz bu programı yaparken ara ara söylüyorum. Biz burası aslında bir istişare meclisi. Yani kendi alanında çalışma yapan, kendi alanında hizmetleri olan isimleri biz burada ağırlıyoruz ve insanların meselelerini istişare ediyoruz. Burası bir istişare meclisi. İstişare meclisinde de bazen çözüme dönük meseleler konuşulur. Ama çoğunlukla meseleyi anlamak, çevrelemek, çerçevelemek önemli hale gelir. O yüzden bazen kıymetli seyircilerimizden dönüşler alıyoruz. Peki tamam, şimdi ne yapacağız kabilinden sorular gelebiliyor.
2: Evet, belki orada senin her zaman dediğin şey var ya programlarda, topu yere indirmek.
1: Sadece evet ya, top yerde bile olsa bazen sadece konuşmak, bazen bunu gündem etmek, bunun peşine düşmek bence bu bir çabadır ve önemli bir çabadır. Çünkü konuşmadan, düşünmeden, tartışmadan, analiz etmeden zaten bir yere varamayız, başlamış olmayız o işe. O açıdan biz evet bunları konuşacağız, topu yere de indirsek, bazen çok teorik taraflarına da girecek olsak bir şekilde biz en azından bunu dertleniyoruz ve bununla ilgili istişaremizi yapıyoruz. Kıymetli seyircilerimiz de kendi dünyalarında, kendi uzmanlık alanlarında ya da kendi gönüllerinde karşılık buldukları meselelerle ilgili her zaman desteklerini tabii ki iletebilirler bizlere. Biz de memnun oluruz diyelim. Şimdi devam edelim kavramlara. Davut abi en son ghosting ve

0: Brett Crumbing konuşmuştuk. Evet. Gaslighting var.
1: Evet, gaslighting kavramı. Hı. O da yine bu modern zamanlarla birlikte hayatımıza girmiş bir şey ama böyle derken şimdi çekinmeye başladım. Hemen Yunus Emre Hocam şey diyebilir, bu geçmişte neye tekabül ediyor? Ben belki ufak bir izah yapayım da geçmişte tekabül ettiği yeri de bulabiliriz. Çünkü gaslighting aslında bir kişiye sistemli olarak yalan söyleyip onu kendi hafızasından ve aklından şüpheye düşürme.
0: Bir film senaryosu aslında.
1: Aslında bu, evet, muhataba yani karşı bilinçli yapılmış bir şey. Aslında bunu bireysel olarak anlatıyoruz ama toplumsal noktada düşündüğünüz zaman
0: manipülasyon mu?
1: Manipülasyon.
2: Sen mükemmelsin, sen çok iyisin gibi övmek mi?
1: Yok, tam olarak öyle değil. Bence daha doğrusu da şöyle. Burada şey, bir kişiye mesela bildiğinden sistemli olarak ona var olan bir şeyi yokmuş gibi, yok olan bir şeyi de varmış gibi yönlendirme yapmak. Aslında
0: i̇şte
1: burada
0: film
1: şu.
0: Film senaryosu. Evet. Bu işte.
1: İnsanın zihninde bir temiz mekanizması vardır ya, bir yeti vardır, temiz yetisi.
0: Ondan şüphe
1: bu doğruyu yanlıştan ayırt etme dediğimiz o temiz kabiliyetini bu yöntem onu hedef alıyor ve onu ortadan kaldırıyor.
2: Nifak değil mi bu?
1: Aslında evet.
0: Bir nifak. Nevi, yani nifak. Toplumsal olunca nifak oluyor.
2: Tabii
0: hocam. Ya nifak. Bu ama bir fert üzerinde. Yani seni kendinden şüphe ettiriyor. Yani biz bunu işte insanın kendine duyduğu o özgüveni kaybetmesi meselelerinde, işte mobbingde vesaire, hani insanın karakterini oynama meselesi var ya, burada da insanın kendi aklından, kendi zihninden
1: yani siz
0: şüphe
1: yaşadığınız,
0: edecek hale
1: yaşadığınız bir şeyi yaşamamışsınız gibi anlatıyorsunuz.
0: Hocam, akıl oyunları.
1: Evet. Ve daha kötüsüne biliyor musunuz? Yani aslında burada en büyük problem şu, konuştuğumuz kavramların birçoğundaki büyük problem şu. Bunları gündelik hayat içerisinde insan, yani 20 sene 30 sene önce diyelim yapsa ve bunların bir noktada haram, bir noktada günah, bir noktada kul hakkı olduğunu bilirdi, düşünebilirdiniz, bulabilirdiniz. Şimdi bunu sosyal medya üzerinden, teknoloji üzerinden yaptığınız zaman işin bu hak kısmı, hukuk kısmı görünmüyor. Esas en çok tehlikeli olan kısım burası. Şimdi siz insanın o belli bir temiz yetisi dediğimiz doğruyu yanlıştan ayırt etme kabiliyetini hedef alıyorsunuz. Sistematik olarak bunu ortadan kaldırıyorsunuz. Bunun karşılığında ne olması lazım aslında? Feraset ve basiret dediğimiz kavramlar. İnsanın feraseti ve basireti varsa, ki biz hani meşhur kelam-ı kibarda nasıl geçer? Mümin ferasetle bakar, mümin basiret gözüyle görür diyoruz. Bu feraset ve basiret olduğu zaman o olayların arkasındaki görme gücünü gördüğümüzde bundan kurtulabiliriz. Eğer kurtulamıyorsak, hedef bu noktada başarıya ulaşmışsa biz o manipülasyonla bu dengeyi kaybediyoruz, bozuluyoruz.
2: Yani modern zamanın manevi hastalıkları bunlar.
1: Tabii,
2: yani manevi hastalıklar sıralanıyor, işte ucub, riya, kibir, haset vesaire gibi alta doğru iniyor. Modern zamanda bu kavramlar aslında manevi hastalıklar içerisinde tek tek üzerinde düşünülmesi gereken yeni kavramlar. İşte az önce bahsettiğimiz gaslighting veya diğerleri.
1: Evet, yani burada şey var, kişinin aslında bildiği gerçekle maruz kaldığı yalan arasındaki çatışma. Burada aslında kastedilen şey bu. Senin bildiğin bir gerçek var ama muhatabın karşısında maruz kaldığın bir yalan var. Bu yalan o kadar ısrarlı, sistemli bir şekilde söyleniyor ki sen artık gerçeği, o gerçeği unutuyorsun, muhatabının yalanını kabul ediyorsun.
2: Gıybetin, dedikodunun modern biçim almış hali bunlar biraz da. Yani biraz da öyle. Çünkü hani bir kişiyle ilgili aslında onun içinde olmadığı bir algı oluşturuyorsunuz. Hiç olmadığı bir halle onu tanımlıyorsunuz. Ayet-i Kerime'deki o hümeze, yani onu sıkıştırmak, alanını daraltmak, işte mahmuz ile aynı kökten gelen, onun sadece bir alanda hareket etmesini sağlamak, dünyayı öyle algılamasını sağlamak, bu geçmişte dedikoduyla yapılıyordu. Onunla ilgili bir dedikodu yaydığınızda, kişiyle ilgili bir dedikodu yaydığınızda toplumda, o öyle olmasa dahi öyle görülüyordu. Burada biraz kişinin daha çok algısını değiştirmek, kendiyle ilgili de belki ona.
1: Tabii burada bireysele indirdiğimizde hani daha şöyle topu yere, daha basit örnek verelim. Mesela elde yazılı bir kağıt var ya da bir SMS, bir mesaj var. Bunu görüyorsunuz ama karşı taraf diyor ki sen bunu hayal etmişsin, bunu uyduruyorsun, hayali olarak var, gerçekte böyle bir şey yok diyor. Bunu sistemli olarak söylüyor. Siz artık belli bir yerden sonra hafızanızı sorgulama noktasına geliyorsunuz. Ha, biz bunu normalde mesela başka ne alanda görüyoruz? Yani bireysellikten çıkardığımızda, ferdi bir plana hapsetmeyip toplumsal anlamda aldığımızda bu kitleler üzerinde uygulanan toplumsal bir kontrol mekanizmasına dönüşüyor.
0: Manipülasyon.
1: Tabii manipülasyon. Evet. Mesela bunu nerede görürüz? Hani ilk bölümde Yunus Emre Hocam distopya, daha doğrusu sen distopya atıfı yapmıştın. Yunus Emre Hocam örneklendirmişti. Mesela Orwell'ın 1900

0: 84 ya da Zamyatin'in Rusça Mı diye bir kitabı var. Türkçesi biz diye çevrilmişti. Mesela Zamyatin'in o kitabını okuduğunuzda ya da 1984'ü okuduğunuzda bu toplumsal kontrol mekanizması hadisesini orada daha yakından görüyorsunuz. Zaten her ütopya kendi distopyasını doğurur mantığıyla. Biz ütopyaları okuyoruz. Thomas More'un Campanella'nın ütopyaları vardır. Ya da işte Farabi'nin Medinetül Fazlası da aslında bir ütopik bir toplumdur. Ama zaman içerisinde bakıyorsunuz ki bu ütopyalar kendi distopyalarını oluşturuyorlar. Ve o distopyalarda da bunların örneğini görüyoruz. Yani bundan 20 sene, 30 sene önce bilim kurgu diye sinemanın bir dalı diye izlediğimiz filmlerdeki hikayeler, bir bakıyoruz ki bugün işte bu gaslighting kavramı, ghosting kavramı falan farklı farklı kavramlarla önümüze çıkıyor. Gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Ya da gerçekleşiyor. Mesela Ray Bradbury'nin yazdığı işte Fahrenheit kitabı. Fahrenheit'a bakıyorsunuz. Fahrenheit'te anlatılan o toplumun kontrol edilme yapısı. Bugün karşılaşmaya başladık bunlarla. Daha doğrusu bu kavramlara maruz kalmış insanları gördüğümüzde diyoruz ki ya bu distopya kitaplarından fırlamış insanlar mı bunlar?
1: Diyoruz.
0: Bir durumla karşılaşıyoruz. O yüzden burada bir dijital manipülasyondan bahsedebiliriz. O sinden mesajlar ya da Yunus Emre Hocam'ın örnek verdiği gibi yapay zeka vasıtasıyla aracılığıyla montajlanmış görseller. Bir de şöyle bir problem var. Eskiden bunu işin uzmanı olan bilirdi. Bunun için programlar vardı. Öğrenecektin, kullanacaktın. O programlar yabancı dil, onu da vakıf olacaktın. Şimdi yapay zeka aracılığıyla hiç o programları da, o dilleri de bilmeseniz bunu yapıyorsunuz. O yüzden burada hakikat kaygısı dediğimiz bir problem var. Bu problemin önünü almak lazım. Bireysel anlamda bu nasıl olacak? İşte feraset ve basiretle biz bunun belli noktalarda üstesinden gelebiliriz. O yüzden gaslighting dediğimiz şey aslında insanın en büyük kalesi olan o akıl sağlığı dediğimiz kalesine yapılan sinsi bir saldırı gibi bir şey. O yüzden dikkatli olunmasında fayda var.
1: Yani akıl sağlığını aslında mekanizmanın kendisi çok zedeliyor. Yani sanallığın gerçekliği, gerçeklikle irtibatın insanı bozacak düzeyde yoğunluğu diyeyim daha doğrusu sanal dünyanın. Aslında bu zaten o mekanizmayı bozduğu için bir yerde. Aklın işlemesini, normal sınırlar içinde kalmasını bir yerde bozduğu için zaten bu tür manipülasyonlara açık hale geliyorsun aslında.
2: Yani ister istemez.
1: Hem duyguların bozuluyor, hem düşünme şeklin bozuluyor. Sürekli bir duygu değişimi, sürekli fikir değişimi. Böyle olunca da çok kolay manipüle edilebilir hale geliyorsunuz. Çünkü doğru, yanlış, işte güzel, çirkin, bunlarla ilgili şablon yok ki elinizde.
0: Ya, merhum Malcolm'un bir sözü var ya, eğer yeterince dikkatli değilseniz medya size mazlumu zalim, zalimi mazlum gösterir diyor. Aslında burada bu gaslighting'de bahsedilen bu. Mesela birey olarak gaslighting'e maruz kaldığınızda yaşadığınız şeyle toplumsal olarak çok da fark yok. Niye? Birey olarak diyelim ki siz Gazze'de bugün ya da Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü görmemezlikten, yani daha doğrusu birileri size onun aksini söylüyor. Filistin'de, Gazze'de yaşananların aksini söylüyor, aksini iddia ediyor. Sistematik bir şekilde manipülasyonlar yapılıyor. Bu da gaslighting'in farklı bir versiyonu. Tabii. Bu anlamda aslında belki ikinci bölümde Yunus Emre Hocam'ın sorduğu, hani bunlar eskiden mi vardı?
1: Daha çok hayvan çiftliğindeki hikayeye benziyor. Evet. Yani bu mesele.
0: İşte bunlar eskiden mi vardı yoksa bugün yeni mi çıktı? Belki de eski hastalıklarımıza teknolojiyle birlikte yeni giydirilmiş kılıflar bunlar. Biraz daha tabii geliştirilmiş hali.
1: Şöyle, hayvan çiftliği göndermesi burada daha yerinde oldu. Çünkü orada da hani çiftlikteki kontrolü ele aldıklarında bir anayasa yazıyorlar ya, evet, maddeler. Bütün sonra o değişiyor.
0: Evet, bütün hayvanlar eşittir, domuzlar daha eşittir.
1: Evet, 84'teki meselede de ne var? Sürekli tarih yazımı dahil her şey değişiyor. Kadim dostumuz şu ülke... Sonra savaş başlıyor. Kadim dostumuz diğer ülke, kadim düşmanımız burası gibi. Evet, bu galiba bugün bunlar distopik değil de gerçek meseleler gibi duruyor. Peki şu da var, ona da gelelim. Şimdi sosyal medya ile beraber aslında fikirler, düşünceler, olaylardan ziyade kişiler artık ön planda ya hocam. Yani meşhur olmak, görünür olmak, bütün hepsinin temelinde bu meşhur olmak meselesi var. Şimdi bir günde bir bakıyorsunuz bir insan gündemin zirvesine geliyor. Hiç daha önce tanımadığınız, görmediğiniz, bilmediğiniz birisi. Yine aynı insan ya da daha önceden çok meşhur

0: olmuş birisi bir günde linçleniyor ve tamamen siliniyor. Bir evet. tür iptal kültüründen bahsediyoruz. Hı-hı. Bunu nasıl okuyacağız? Bu doğal bir adalet uygulaması gibi bir şey mi? Yoksa aklıma benim bir hikaye geliyor da dünyanın en hani ahmak insanını bulun diye hı hı hı. babaları bir şey veriyor. Onların da bile bile rezil olacağını bile bile bir göreve talip olan birisi var ya o hikayede. Hı hı. Saçının yarısını, sakalının yarısını tıraş edip işte binitine ters bindiriyorlar.
1: Evet.
2: Bu bir valilik seçimi anlatan seçimler. Hikaye. Ha. Bunu Seyda Hazretleri evet. merhum rahmetli Musun Yazıcıoğlu'nun anlattığı bir hikaye olarak ben dinlemiştim. Evet. Dijital giyotin gibi bir şey aslında bu.
0: Yani evet bile bile, bile oluyor ya oradaki.
3: Ya şimdi tabii şöhret biraz da teşhirle ilişkili. Yani evet. kişi ne kadar fazla teşhir ederse o kadar fazla şöhret olma ihtimalini artırabileceğine inanıyor. Bu modern zamanın marazlarından etkilenmiş olan insan. Dolayısıyla daha fazla teşhir kültürü bu anlamda yaygınlaşıyor. Ve insanın aslında aklileşmesinin önüne geçen çok ciddi bir maraz bu. Yani insan vicdanıyla ve aklıyla hareket ettiğinde kendisini bazı noktalarda şöhrete taşıyacak olan kişi istemese de bazı hususlar söz konusu olabilir. Yani insan ilim ile hayatını devam ettirir, ilme ömrünü adar ve bir şekilde onun ilmi ona kendisi istemese dahi bir bilinirlik kazandırır, ilmiyle bilinir. İşte burada da bu belki makul olandır ki o zaten hani o anlamda şöhret olma gibi bir arzuyla bunu yapmamıştır. Kendisinin isteği dışında böyle bir şey gelişir, bilinme gelişir. Tebarüz etme gelişir. Burada yani daha derinleşme bir meselede kendi emsallerinden ayrılma ve netice itibariyle de bir örnekleşme söz konusu olabilir. Mesela İbn-i Hacer el-Askalani Hazretleri'nin hadis ilminde işte bilinir hale gelmesi, onun şöhretinin yayılması gibi meseleleri şeyde okuruz. Hani ulema ile ilgili klasik kitaplarda okuruz. Şöhreti yayıldı ifadesi kullanılır ama burada bir şöhreti yayılsın için bir çaba yoktur. Burada temel farklılık şöhreti yayılsın için gösterilen çaba. Hani anlatayım mı anlatmayayım mı? Bir şey örneği vardır. Hani meşhur Bevvali Zemzem diye ifade edilir. Kişinin şöhret olma kaygısıyla hoş olmayan bir davranış sergilenmesi. Yeter ki bilinir olayım. Yeter ki adım dolaşsın. Yeter ki birileri benden bahsetsin kaygısıyla hareket eden insanlar netice itibariyle her türlü davranışı sergileyebilirler.
2: Reklamın kötüsü olmaz.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz gibi. Yani bir şekilde konuşulur hale gelmek için sıra dışı davranışlar sergileme. İşte önüne düşen araçlar da hep geçmişle kıyaslama yapıyoruz. Buna ulaşmak çok daha kolaylaştı içinde bulunduğumuz zamanda. Yani bir kişinin geçmişte kötü şöhretle bilinmesi için dahi bir emek harcaması lazımdı. O kötü şöhretini herkese yayması lazımdı. Ama elinde bulunan cep telefonu bugün artık kendisinin o şöhret arzusunu iyi veya kötü yaygınlaştırabilmesi için çok kullanılabilir bir araç. Rahat bir şekilde bahsettiğiniz gibi sıra dışı bir davranış sergileyen, yeter ki şöhret olma arzusunu yaşasın kişi, böyle bir şey çok zor değil yani. Saniyesinde, dakikasında çok kolay bir şekilde herhangi sıradan bir insan şöhrete ulaşabilir. Çünkü bu çok kolaylaştı yani kullandığı araçlarla. Ama bu hani bir hastalık tabii ki, toplumsal bir hastalık. Bundan olabildiğince uzak kalmak. Yani bu şöhret arzusu, şöhretin afet olma hali gerçek manada her an kendini hissettiriyor. Yani öyle gündelik hayatın içerisinde sıradan bir hayat yaşadığını düşündüğümüz insanlarda dahi, ileri yaşlarda olanlarda dahi belli uygulamalar aracılığıyla işte bilinir olmak, şöhret kazanmak bir temel güdü haline gelmiş durumda.
2: Yani gelenekteki şöhret de şu anki şöhret aynı şey de değil. Yani. Değil, şu anki değil, daha değil, pespaye değil. Bir şey.
3: Yani o bir şekilde hani gelenekte var olan sırf şöhret kaygısı için mesela ilimle meşgul olmak gibi veya şöhret olmak için savaş meydanında desinler diye kahramanlık sergilemek. Yani onun amacı Allah ve Resulü için cihad etmek değil, onun amacı ne kadar kahraman desinler diye. Yani yine bir kahramanlık sergilemek zorunda. Günümüzde kahramanlık sergilemek zorunda değil kişi şöhret olmak için.
0: Yani
3: günümüzde
0: meşhur olmanız için bile bir şey
3: bir şeyler yapmış
0: lazım.
3: Olmanız
0: bir şey
3: lazım.
0: Bir şey üretmeniz
3: meşhur
0: lazım.
3: Bugün öyle bir şey yok. Bugün öyle bir şey yok. Bugün yani meşhur olmanız için bir şey üretmenize
0: doğru.
3: Gerek yok.
0: Evet.
2: Aslında şimdi sistem üretiyor. Sadece sistemin istediği şey şu. Yani bir sistem var. O bir şeyler üretiyor. O ürettiğini sizin kullanmanız, pazarlamanız ya da pazarlanmasına aracı olmanız yetiyor. Ekstradan evet dediğiniz gibi bir şey üretmeye gerek yok. Sistemin içerisine girmek, yani onu kabul etmek, içerisine girmek ve bir iletken gibi o vazifeyi görmek. Mesele biraz orada düğümleniyor herhalde.
0: Evet. Şimdi bir haberimiz olacak. Bir bu haberi de değerlendirelim. Önemli çünkü modern zamanlar sözlüğünden bahsediyoruz. Bunun kaynağı olan dijital dünyadan bahsediyoruz. Malumunuz olduğu üzere yasaklar geldi. Belli yaş altına özellikle okullarda akıllı telefon yasakları oldu. Şimdi UNESCO'nun bir raporu var. Dünyanın %58'i sınıflarda dijital frene bastı diye bir haber. UNESCO'nun güncel verileri okullarda akıllı telefon yasaklarının dünya genelinde adeta bir dijital savunma hattına dönüştüğünü ortaya koyuyor. 2023 yılının Haziran ayında ülkelerin yalnızca %24'ünde uygulanan bu kısıtlamalar 2026 yılı Mart ayı itibarıyla dünya genelindeki eğitim sistemlerinin %58'ine ulaşarak büyük bir ivme kazandı. Toplam 114 eğitim sistemini kapsayan bu küresel dalga Fransa'nın 2018'deki öncülüğü, Hollanda'nın 2024'teki kısıtlamaları ve İngiltere'nin de Nisan 2026 itibarıyla bu yasakları tamamen yasallaştırmasıyla yeni bir boyuta evrildi. Türkiye'nin de 2019'dan bu yana ders saatlerinde uyguladığı kararlı adımlarla desteklediği bu süreç teknolojinin eğitimdeki yerini yeniden sorgulatıyor. UNESCO dijital araçların ancak öğrenme hedeflerini açıkça desteklediği durumlarda kullanılması gerektiğini hatırlatarak teknolojinin bir amaç değil, sadece öğrencinin ihtiyaçlarını merkeze alan bir araç olması gerektiği konusunda dünyayı uyarmaya devam ediyor. Evet. Şimdi bu önemli hocam. Okullarda da bununla ilgili bir farkındalık süreci var. Bir taraftan dijitalleşmeyle ilgili atılmış adımlar vardı. Ülkemizde de vardı. Akıllı tahtalarla işte öğrenciler için hazırlanmış tabletlerle vesaire. Tabii ki bir pandemi parantezimiz oldu. Mecburen online olarak eğitim sistemleri burada devredeydi. Ama bu bireysel kullanımlarda özellikle belirli yaş altının bireysel kullanımları ciddi anlamda hem zihinsel hem de psikolojik problemlere yol açıyor. Ve okullarda bunun yasaklanması ve belki artı bunların kullanımıyla ilgili bir okuryazarlık serüveninin başlatılması bu anlamda nesiller için, nesillerin sağlığı için önemli olabilir diye düşünüyorum.
3: Evet.
0: Siz ne diyorsunuz bir eğitimci olarak? Destekliyor
3: yani
0: musunuz?
3: Tabii ki eğitimdeki o en klasik metot yani işte bir kara tahta, bir tebeşir veya bir kalem. Yani her şey kendi nasıl diyelim kendi vasfına uygun bir şekilde de kendi gerçekliği içerisinde varlığını devam ettirirse ancak sağlıklı olabiliyor. Eğitim evet. Süreçleri içerisinde de yani sınıf ortamı özellikle sınıf ortamında dijital araçların kullanılmaya başlaması ve eğitimin tamamen dijitalleşme üzerine kurulması okulun kendi varlığıyla ilgili bir sorgulamaya yol açacaktır ister istemez. Yani bugün akıllı tahtalar veyahut da işte sınıf içerisindeki dijital araçlar eğitimin içerisine girmiş durumda. Eğitimde bunlar kullanılıyor ve bakanlık da bu konuda işte belli uygulamalarla, EBA vesaire gibi uygulamalarla bunun doğru kullanımı noktasında belli teşviklerde bulunuyor.

0: Fakat sınıf düzeyine inildiğinde doğrudan doğruya bütün sistem bu dijital yapı üzerine mi kurulu, yoksa bu sadece sistemin tamamlayıcı bir unsuru mu? Bu soru önem arz ediyor. Çünkü henüz okul öncesinden başlayarak ilerleyen düzeylere de devam eden bir süreçte sınıfa öğretmen girdiğinde karşısındaki muhatabını, çocukları doğrudan doğruya dijital dünyanın içerisine maruz bırakıp kendisi bir kenara çekildiğinde buradan doğru bir eğitim süreci, öğretim süreci beklemek mümkün değil. Tamamlayıcı bir unsur tamam, burada bir sorun yok. Eğitimin sadece belli bir kısmı, belki görsel okuma veyahut da işte dinleme metinlerinde yardımcı unsur olarak kullanılması noktasında tamam. Ama sistemin tamamen dijital dünya üzerine kurulması, sınıflarda bunun tamamen bu şekilde bir atmosfer oluşturulması, fiziki bir kitapla münasebetin kesilmesi, bunun yerine dijital PDF kitaplarla öğrencilerin belki hani muhatap olması gibi durumlar sorunlu durum sonuçlara yol açacaktır ister istemez. Çünkü hiçbir şey kendi kullanıldığı yerde, kullanıldığı sınırlar içerisinde kalmıyor. Yani orada dijitalleşmek bütünüyle bir ana unsur olarak belirlendiğinde o bütün az önce bahsettiğimiz marazlar da onun bir yan paketi olarak hemen devamında geliyor ister istemez. Hani bu okulun sınırları içerisine belki taşınmamalı. Hatta şöyle bir radikal bir ifade de kullanabilirim bu anlamda. Okul sadece klasik okul olma vasfını devam ettirmekle belki de asıl işlevini yerine getirecek. Belki olabildiğince bu dijital süreçler okulun dışında bırakılacak. Yani okul bahçesiyle, sınıfıyla, binasıyla o geçmişten beri devam ettirdiği klasik yapıyı koruduğu sürece asıl eğitim işlevini yerine getirir. Çünkü aksi takdirde zaten bir dijital dünya var. O dijital dünya kendi içerisinde zaten öğrenciyi, kişiyi kendi içerisine çekiyor istese de istemese de. Burada hani şey deriz ya, işte nefes aldığım bir dünya olarak kentten kaçarız, tabiata sığınırız, ormanlara çıkarız, nefes alırız falan. Biraz o kentin karmaşasından kurtarır bizi. Ya zaten bir bilgi bombardımanından bahsediyoruz. İşte sosyal araçlardan, dijital araçlardan sürekli bir takım bilgiler aktarılıyor. Ve bunlar dijital dünyadan aktarılıyor. Yapay zekaya herhangi bir meseleyi sorduğunda doğru veya yanlış, belki manipüle ederek bazı bilgileri sunuyor ama okul gönülden gönüle, sadırdan sadıra, gözden göze bir münasebetin en yoğun gerçekleştirilmesi gereken bir mecra. Yani orada öğretmenin öğrenciye dokunması, öğretmenin öğrenciyle göz göze gelmesi, onun gönlünde olanı onun gönlüne aktarması, ona bir tebessüm etmesinin en sıcak bir şekilde yaşayacağı bir yer. Hele ki günümüzde bu atmosfer daha yoğun bir şekilde yaşamalı çocuklar açısından. Yani dijital dünyanın içerisinde boğulan çocuğu organik bilgiyle karşılaştırmanın ana merkezleri okullar. Bu işlevi yerine getirmekte de bence taviz vermeden yoluna devam etmeli. Okul da dijitalleşmeye dönüşürse kendi işlevini yitirecektir. Hani bir nevi kendi ayağına sıkacaktır ister istemez.
1: Ama şöyle bir şey yok mu hocam? Yani eğitimin içeriği neticede bir şey öğreteceksiniz. Yani eğitim söz konusu. Fakat eğitim yapı itibariyle insandan insana olan bir şeydir. Yani bugün modern eğitim de böyle, klasik eğitim de böyleydi. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Modern, bunu dijitalleştiremiyorsunuz. Şimdi ben bakıyorum dijitalleştirilme çalışmalarına, yani tabiatı el vermediği için bir yerden sonra ders anlatım videolarından daha ileriye bir yere geçemiyorsunuz.
0: Ya şimdi
1: yanlış mı düşünüyorum?
0: Tabii bir de şey var.
1: Çünkü işin doğası bu.
0: Doğası bu. Hani bir dönem ezberci eğitim, ezberci eğitim, ezberci eğitim diye bir eğitim sistemi ciddi manada hani böyle bir şey haline gelmişti. Galat haline geldi ve eleştiriliyor. Hatta hala da devam eder. Ya eğitimin temelinde bir kere bütünüyle ezber olmadan gerçekleşmez ki. Öğretim gerçekleşmez yani. Ezber öğretimin temelidir. Ezberi ortadan kaldırdığın zaman ister istemez üzerine bilgi inşa edebileceği bir temel ortaya koyamazsın. Evet, yani evet. Nasıl olacak?
1: Evet, yani tabii bu eğitim tartışmaları çok uzar ama dijitalleşme, eğitim ve dijitalleşmeyi

0: konuşuyorsak ders anlatım videolarının ötesine çok kolay geçemez. Onu biliyoruz. Yani daha küçük yaştaki çocuklar için yapılan uygulamalara baktığımızda zaten ne görüyoruz? Anaokullarındaki öğretme metodunun oraya oyunlaştırılarak taşındığını görüyoruz. Yani o eğitimin ihtiyaç duyduğu tabiatı çok fazla aşamıyoruz. Dolayısıyla madem böyle bir zorunluluk var, bence buralara çok kafa yormak yerine okulların imkanlarına daha çok kafa yoralım. Fiziki ortamlara daha çok kafa yoralım. Efendime söyleyeyim, sınıf sayılarını, sınıftaki öğrenci sayılarını azaltmaya, öğretmen sayılarını çoğaltmaya dönük bir şeyler yapalım. Elleriyle çocukların bir şeyler üretebilecekleri atölyelere vesairelere birazcık ağırlık verelim. Yani buraya kafa yoralım ki yani kendi antitezi, yaşayan bir antiteziyle karşılaşsın. Çünkü çocuk okulda telefon kullanmasın, tablet kullanmasın, internete girmesin dediğiniz zaman şunu diyorsunuz. Saat 4'te 5'te okulu biten bir çocuk evine gitsin, evinde kullansın. Evinde kullanınca ne oluyor? Kopmuyor mu hayattan? Aileden kopuyor, her yerden kopuyor. Yani bu kopuş illaki bu temasla oluyor ya.
1: Ya okulda tabii ki yani okulda kullanmasın. Benim görüşüm o yönde.
0: Yok, okulda
1: yani
0: kullanmasın. Ama okuldan sonra aile hayatı var.
1: Aile de onu kontrol etmek durumunda bir şekilde. Yani kontrollü yani, bir kullanım
0: evet,
1: olmak.
0: Bu zararlı. Peki yani faydalı olan bir şey biz yapmaya başlamazsak diyorum. Okulda kullanmasın, o zaman evde de kullanmasın. Yani hiç kullanmasına geliyor.
1: Yani şöyle aslında belli bir yaşa kadar evet hiç kullanmasın. Yani kendi ayırt etme yeteneği kazandığı yaşa kadar iyi ile doğruyu farik mümeyyiz olana kadar kullanmasın.
0: Sonra ghosting dediğimizde sizin gibi olursa ne olacak hocam bu çocuk arkadaş ortamında?
1: Yok biz öğreniriz.
2: Beni bulacak bana soracak.
1: Evet Davut hocama soracak. Şimdi tabii ki kullanmasın ama okullar kendi vasfını devam ettirsin bu anlamda. Lakin çocuk bununla muhatap olduğunda ne kadar düzeyli kullanacak? Mesela burada öğretmenlik yapan arkadaşlarımızın bazen hani şikayet ettiklerini görüyoruz. Tamamen ekranı açarak çocukları o ekranın karşısında bırakmak. Öğretmen sınıfta bir ekran açıyor. Çocuklar o ekranla vaktini geçiriyor. Veya okul öncesi eğitimde gününün bütün belli bir mesaisini şeyle geçiren, ekran karşısında geçiren çocuklar var. Bunlar sorunlu şeyler biraz.
0: Evet, evet. Eğitime uygun değil. Davut abi kapatacağız programın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa bir iki cümle.
2: Yani yok ama şeye ben de Yunus Emre hocamın dediklerine katılıyorum. Yani benim aslında genel olarak söyleyeceğim şey şu. Yani biz araçlarla amaçları birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Buradaki en önemli nokta bu. Araçlar kullanılabilir. İnsanın hayatını daha kolaylaştırma üzerine kurgulanmış bir şey bunlar. Ama o kurgulanan şey hayatta bazı noktaları işgal ediyorsa, işte sızıntı yapıyorsa sorun orada. O sızmayı engellemek lazım. O yüzden burada da belli bir feraset gerekiyor.
0: Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum ikinize de. Efendim programın sonuna geldik. İnşallah yeni bölümde yeni konuklarla sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar ekrandan çok inşallah birbirimize bakalım. Böyle bir duamız olsun. Böyle kaynağı belirsiz, yanıltıcı haberlerdense güvendiğimiz insanlarla birlikte olmaya, onlarla alışverişte olmaya dikkat edelim. Salihlerle, sadıklarla birlikte olmak için çaba sarf edelim. Tefekkürü, zikri, fikri elden bırakmayalım. Çoluğumuzda, çocuğumuzda da bu ameli sürekli ev içinde tekrar edelim. İnşallah Allah muvaffak etsin diyelim. Allah'a emanet olun efendim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde Beyyine suresinin 6. ayeti kerimesinde kalmıştık. Bugün oranın tefsiriyle devam edeceğiz inşallah. Müfessir Hazretleri kelama başlarken şöyle buyuruyor. Sümme zekere taala meale kullin minel ebrar vel eşrar. Allah Azze ve Celle bu önceki geçen ayetlerdeki meselelerden sonra bizlere muttaki olan, beri olan kulları ve günahkar olan, kafir olan kulların döneceği yerleri zikretti. Fî dâril cezâi vel karar. Onların gideceği yerler, karar ve ceza, yani mükafat ve cezanın alındığı yerde olacağını bizlere anlattı. Fekâle subhânehu teâlâ ve şöyle buyurdu Allah Azze ve Celle. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ. Ey innellezîne kezzebû bil Kur'an ve bi nübüvveti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak ki Kur'an-ı Azimüşşan'ı yalanlayanlar ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i yalanlayanlar, onlar da kimlerdi? Minel Yahudi ve Nasara ve Abadetil Evthan. Yahudiler, Hristiyanlar ve putlara tapanlardı. Haulâ-i cemî'uhum yevmel kıyameti fî nâri cehennem. Bunların tamamı kıyamet gününde cehennem ateşinde yanacaklar. Mâkisîne fîhâ ebedâ. Orada ebediyen kalacaklar. La yuhracûne minhâ ebedâ. Oradan hiçbir şekilde çıkartılmayacaklar. Ve la yuqda aleyhim liyemutu. Onlar hakkında ölüm hükmü verilmeyecek ki ölmeyecekler. Ölmedikleri için de azapları ebeden daim olacak, devam edecek. Ulaike hum şerrul beriyye. Ey ulaike hum şerrul halki alel itlak. Bu saydığımız Yahudi, Hristiyan ve puta tapan müşrikler yaratılmışların en şerlileridir. Kâlel İmam El-Fakhrur Razi Rahimahullah. İmam Fakhreddin Razi şöyle buyuruyor. فَاِنْ قِيلَ لِمَا ذَكَرَ كَفَرُوا بِلَفْزِ الْفِعْلِ الْمُشْرِك۪ينَ بِاِسْمِ الْفَاِلِ. Arap kelamında fiil, fiile has olan sigalar ve isme has olan sigalar var. Ayet-i kerimede كَفَرُوا fiil sigasıyla kafirlerden bahsederken, yani ehli kitaptan bahsederken كَفَرُوا fiil sigasıyla getirdi. Ama müşriklerden bahsederken el-müşrikin diye ismi fail sigasıyla getirdi Allah Teala. Bunun hikmeti şudur diyor. Tenbihen ala enne ehlel kitabi ma kanu kafirine min evvelil emr. Şuna dikkat çekmek için. Ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar ilk başta kafir değillerdi. Yani Allah Azze ve Celle iman ediyorlardı. Aleyhissalatu vesselamın kendi kitaplarında geçen, ahir zamanda gelecek olan peygambere iman ediyorlardı. لِيَنَّهُمْ كَانُوا مُصَدِّقِينَ بِالتَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ. Onlar Tevrat ve İncil'i tasdik ediyorlardı. وَمُقَرِّنِينَ بِمَبْعَثِ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatu vesselamın ahir zamanda gönderileceğini ikrar ediyorlardı, kabul ediyorlardı. ثُمَّ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِذَٰلِكَ بَعْدَ مَبْحَثِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Daha sonra Efendimiz gönderildikten sonra, peygamber olarak gönderildikten sonra onlar bunu inkar etti.

Ama bi hilafil müşrikin, puta tapan müşriklerin hilafına, fe innehum vulidu ala ibadet levsan. Onlar doğduğu andan itibaren, babalarından, dedelerinden itibaren puta tapıyorlar. Ve inkarul haşri vel kıyame. Yine doğduklarından itibaren haşrı, kıyamet gününü inkar ediyorlar. Bundan dolayı ehli kitabı fiil sigasıyla getirdi. Müşrikleri ise isim sigasıyla getirdi. Ulaikehum şerrul beriyye diye buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ey şerrum minessurrak, bu kimseler yaratılmışların en şerlisidir. İnsanların en şerlisidir. Hırsızlardan daha şerlidirler. Liennehum saraku min kitabillahi sıfate Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onlar en büyük hırsızlığı yapmışlar. Allah Azze ve Celle'nin kitabında aleyhissalatu vesselam'ı anlatan sıfatları çalmışlar. Yani silmişler. Ve şerrum min kutta'i tariq. Yol kesen eşkıyalardan da daha şerliler. لِيَنَّهُمْ قَطَعُوا طَرِيقَ الْحَقِّ عَلَى الْخَلْقِ. Çünkü onlar insanların hak yola gitmesine engel olup onların yollarını kesiyorlar. Onun için yol kesenlerden de daha şerlidirler. وَلَمَّا ذَكَرَ مَقَرَّ الْاَشْقِيَا ذَكَرَ بَعْدَهُ مَقَرَّ السُعَدَى. Allah Azze ve Celle şakî kulların, kafir olan kulların gideceği yeri zikrettikten sonra hemen akabinde sa'id olan mümin kulların gideceği yerleri bizlere zikretti. Fekale subhanehu ve teala ve Allah azze ve celle şöyle buyurdu. İnnellezine amenu ve amilus salihat. Ey innel mu'mininellezine cema'u beynel imani ve salihil a'mal. İman ve salih ameli bir arada toplayan, yani iman edip salih amel işleyen müminler, muhakkak ki o müminler ulaike hum hayrul beriyye. Ey hum hayrul halikati allati halakaha Allahu ve barraaha. Allah azze ve celle'nin yaratmış olduğu yaratılan her şeyden daha hayırlıdırlar. Cezauhum inda rabbihim. Ey sevabuhum fil ahireti ala ma qaddamu min el imani vel a'malis salihah. Onların dünya hayatında yapmış oldukları iman ve salih amelin karşılıklarını ahirette alacaklar. Cennatu adnin tecri min tahtiha l-enhar. Rableri katındadır, ahirettedir. Nedir o da? Cennatu adnin tecri min tahtiha l-enhar. Ey cennatu ikametin tecri min tahti kusuriha enhar enharul cenne. O alacakları sevap da kendilerinin kalacakları o bahçelerdir, cennetlerdir ki o saraylarının altında cennet nehirleri akan cennetlerdir. Halidine fiha ebeda. Ey makisine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. La yemutune ve la yukhracune minha. Orada ölüm olmayacak, ölmezler ve oradan çıkartılmazlar. Ve hum fi naimin daimin la yenkati. Onlar kesilmeyecek, ebedi devam edecek olan nimetlerin içindedir. Radiyallahu anhum ve radu anhu. Ey radiyallahu bima qaddamu fid dunya min at-taati ve fi'lis salihat. Allah azze ve celle onlardan razı oldu. Ne sebebiyle? Dünya hayatında yapmış oldukları amel, ibadet, itaatler ve salih amellerden dolayı. Ve radu anhu. Onlar da Allah Azze ve Celle'den razı oldu. Bima a'tahum minel khayrati vel keramat. Allah Azze ve Celle'nin onlara verdiği nimetler ve hayırlardan dolayı. Zalike limen haşiye rabbeh. Ey zalikel ceza ve sevab limen khafallaha ve teka. Bu sevap ve mükafatlar Allah Azze ve Celle'den korkan muttaki kullar içindir. وَاَنْتَهَا عَنْ مَعْصِيَةِ مَوْلَاهِ Mevlasına karşı günah işlemekten sakınan kullar içindir. Allah Azze ve Celle bizleri o kullardan eylesin. Bu şekilde Beyyine suresinin tefsirini bitirmiş bulunduk. Müfessir Hazretleri surenin sonunda, surenin içinde hatırlarsanız ihlastan bahsetmişti, ihlaslı kullardan bahsetmişti. İhlasın ne olduğunu bizlere açıklamış. İhlas ibadetlerin özüdür. Alimler amelleri üç kısma ayırmışlar. Emir olan, yani emir olarak bize gelen ameller, nehi olarak yani nehyedildiğimiz haram kılınan ameller.

helal ve mubah olan, yani yapılsa yapılmasa da sevap ve günah olmayan ameller olarak üçe ayırmışlar. Bize emr olarak yapmış olduğumuz ameller, namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, bunlardaki ihlas nasıl olur? Orada yapacağı amelle sadece ve sadece Allah'ın rızasını kastedecek. Eğer ki yapmış olduğu amelde insanlar görsün namaz kılıyorum, herkes oruç tutuyor, ben oruç tutmasam ayıp olur, beni ayıplarlar gibi sebeplerden dolayı bu farz olan amelleri yaparsa, onun yaptığı amel riyadır, makbul değildir. İkinci kısım ameller menhi olan amellerdir. Yani Allah Teala'nın nehyettiği ameller. Mesela içki içmek gibi, hırsızlık yapmak gibi. Eğer ki bunları Allah rızası için terk etmezse, mesela içki içmiyor, neden? İçersem sağlığım bozulur diye içmiyor mesela. Allah rızası için değil, başka bir sebepten dolayı bunları terk ederse, kendisi bunu terk etti diye bir sevap almaz. Allah rızası için terk ederse haram olan şeyleri, o zaman sevap alır. Yani haramlardaki ihlas da bu şekildedir. Mubah olan şeylere gelince ne gibi? Yeme, içme, uyuma gibi veya buna benzer şeyler. Eğer bunları ihlas niyetiyle yapmazsa, yani normal güç kazanmak için yiyorum veya da işte uykusuzum, uykumu almak için uyuyorum, normal insani şeyler için yaparsa sevabı da olmaz, günahı da olmaz. Ama bunları yaparken Allah rızasını işin içine katıp o maksatla yaparsa, yaptığı mubah fiillerde de sevap kazanır. Mesela yemek yerken ben bu yemeği yiyeyim de Allah-u Teala'ya ibadet etmekte daha çok güç kazanayım, daha çok sevap kazanayım diye. Eğer bu şekilde niyet getirip mubah olan fiilleri, amelleri yaparsa, ona karşı bile yine sevap kazanır. Zelzele suresine geldik. Bu sure Medine'de nazil olmuş surelerdendir. 8 ayetten oluşur. Şöyle buyuruyor müfessir: وَهِيَ فِي أُسْلُوبِهَا تُشْبِهُ أَسْسُوَرَ الْمَكِّيَّ. Uslubu bakımından Mekke'de nazil olan surelere benziyor. Lima fiha min ehvali ve şedaidi yevmil kıyame. Çünkü bu surede de Mekki surelerde olduğu gibi kıyamet günündeki şiddetli ve dehşete düşüren olaylardan bahsediyor. Ve hiye huna tetahaddesu aniz zilzalil anifil lezi yekunu beyne yedeyi sa'a. Sure kıyamet gününde meydana gelecek olan şiddetli sarsıntıdan, şiddetli depremden haber verir. حَيْثُ يَنْدَكُّ كُلُّ صَرْحٍ شَامِخٍ وَيَنْهَارُ كُلُّ جَبَلٍ رَاسِخٍ. Yüksek yüksek olan bütün binalar yerle bir olur bu sarsıntı neticesinde. Bütün yerde kök salmış, sapasağlam duran dağlar çöker, yıkılır, toz buz olur. وَيَحْسُلُ مِنَ الْاُمُورِ الْعَج۪يبَةِ الْغَر۪يبَةِ. İnsanların şaşıracağı garip olaylar meydana gelir. مَا يَتَحَيَّرُ لَهُ الْاِنْسَانِ. İnsanların kendisi karşısında hayrete düşeceği, şaşıracağı garip olaylar meydana gelir. كَيْخْرَاجِ الْاَرْضِ مَا ف۪يهَا مِنْ مَوْتَ. Yer, içine defnedilen, yer altına defnedilen ölüleri yerin dışına çıkartır. Ve aynı şekilde وَاِلْقَائِهَا مَا ف۪ي بَطْنِهَا. İçinde bulunan şeyleri, yani yerin altında olan şeyler yerin üstüne çıkar. Nelerdir mesela? Min kunuzin seminetin, değerli madenler. Min zehebin ve fiddetin, altın, gümüş. Yani yerin altındaki altın, gümüşlerin hepsi yerin üstüne çıkar. Ve şehadetiha ala kulli insanin bima amile ala zahriha. Yer, yeryüzünde insanların yapmış olduğu amellere karşılık Allah-u Teala'ya, onlara karşı şahitlik yapar. Falancası salih amel işledi, falancası kötü amel işledi, bu burada böyle yaptı, şurada şöyle yaptı, şahitlik eder. Tekulu amilte yevme keza, keza ve keza. Falanca gün sen şöyle şöyle şöyle yaptın der. Ve kullu hâza min acâibi zâlikel yevmur rahîb. Bunların hepsi o çetin günde meydana gelecek insanları hayrete düşürecek olaylardırlar. كَمَا تَتَحَدَّثُ عَنْ اِنْسِرَافِ الْخَلَائِقِ مِنْ اَرْضِ الْمَحْشَرِ اِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Sure aynı şekilde insanların mahşer meydanından cennet

veya cehenneme doğru gittiklerini, götürüldüklerinden bahseder ve insanların şakî ve sa'id olarak iki fırkaya ayrılacaklarından bahseder. İlk ayet-i kerime şöyledir. İza zulziletil ardu zilzalaha. Ey İza hurriketil ardu tahriken anifen. Yeryüzü

ihtizazen yaqta'ul kulube ve yufzi'ul elbab. Kalpleri parçalarcasına, akılları dehşete düşürürcesine üzerindekilerini sarstığı vakit. Ke kavlihi teala, Allah Azze ve Celle'nin Hac suresi 1. ayetinde buyurduğu gibi. Ya eyyühen nas, ittaku rabbakum, inne zelzelete sa'ati şey'un azim. Ey insanlar, Rabbinizden korkun, muhakkak ki kıyamet günündeki gerçekleşecek o sarsıntı çok büyük bir olaydır. قال المفسرون müfessirler şöyle buyuruyorlar. كأنه يقول şöyle der, sanki şöyle diyor. الزلزله التي تليق بها على عظم جرمها öyle bir sarsıntı olacak ki yeryüzü ne kadar büyükse onun büyüklüğüne yakışır şekilde yani onun büyüklüğü derecesince bir sarsıntı olacak. Ve zalika inde kıyamis saati bu da kıyamet zamanında olacak. Tetenazzalu ve tetaharraku tahriken mutetabian peş peşe durmaksızın üzerindeki her şeyi yıkana kadar sarsılacak. وَتَطَّرِبَ بِمَنْ عَلَيْهَا üzerindeki her şeyi sarsacak. وَلَا تَسْكُنَ حَتَّى تُلْقِمَا عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ جَبَلٍ وَشَجَرٍ وَبِنَاءٍ وَقِلَاعٍ hiçbir şekilde durmayacak, ta ki üzerinde bulunan dağlar, ağaçlar, binalar, kaleler, neler varsa hepsini sırtından atana kadar. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا Ey, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنَ الْكُنُوزِ وَالْمَوْتَ Yine o yeryüzü içinde bulunan değerli madenleri ve ölüleri dışarı attığı vakit. قَالَ اِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İbn-i Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. اَخْرَجَتْ مَوْتَهَا اَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا'nın tefsirinde yani o yeryüzü içindeki ölüleri dışarı çıkartınca. وَقَالَ مُنْزِرْ بِنْ سَعِيدِ رَحِمَهُ اللّٰهِ Munzir bin Said ise şöyle buyuruyor buranın tefsirinde. اَخْرَجَتْ كُنُوزَهَا وَمَوْتَهَا O yeryüzü içindeki ölüleri ve madenleri dışarı çıkarttığında. وَفِي الْحَدِيثِ Hadis-i Şerif'te aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. تَقِيُ الْأَرْضُ اَفْلَاذَ كَبْدِهَا اَمْثَالَ الْاُسْتُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِدَّةِ فَيَجِئُ الْقَاتِلِ فَيَقُولْ Yeryüzü kendi içinde bulunan şeyleri dışarı çıkartır. Aynı bir sütun şeklinde, direk şeklinde böyle yerin altından dışarı doğru çıkar. Bunlar da altın ve gümüşlerdir. فَيَجِئُ الْقَاتِلِ Katil gelir ve o altın gümüşleri dışa çıkmış şekilde görünce فَيَقُولُ şöyle der. فِي هَذَا قَتَلْتُ Ben bundan dolayı öldürdüm. Yani dünya malına olan hırsımdan dolayı öldürdüm. وَيَجِئُ الْقَاتِعُ Sıla-i rahmi kesen bir kimse yani akrabalık bağlarını koparan bir kimse gelir. فَيَقُولُ der ki فِي هَذَا قَتَعْتُ رَحْمِ Ben bu dünya malından dolayı, dünya sevdasından dolayı akrabalarımla, sevdiklerimle bağ kestim. وَيَجِئُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدَيَّ Hırsız da gelir der ki bundan dolayı benim ellerim kesildi, dünya malından dolayı. ثُمَّ يَدَعُونَهُ Daha sonra onlar o altın ve gümüşe meyletmezler, onu terk ederler. فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا Oradan hiçbir şey almazlar. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا Ey, وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لِلْاَرْضِ تَزَلْزَلَتْ هَذِهِ الزَّلْزَلَ الْعَظ۪يمَ İnsanlar, bu yere ne oluyor ki bu kadar şiddetli bir şekilde sarsılıyor? وَلَفَضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا İçinde bulunan ölüleri, değerli madenleri dışarı atıyor. يَقُولُ ذَٰلِكَ دَهْشَةً وَتَعَجُّبًا مِنْ تِلْكَ الْحَالَةِ الْفَض۪يعَ O dehşet verici olay karşısında şaşkınlık ve dehşete düştükleri için bu şekilde söylerler. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا Ey, فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الْعَصِيبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَتَحَدَّثُ الْأَرْضُ وَتُخْبِرُ بِمَا عُمِلَ عَلَيْهَا مِنْ خَيْرٍ اَوْ شَرٍ O kıyamet gününde, o çetin günde yeryüzü kendi üzerinde insanların yaptığı amelleri Allah Teala'ya haber vermeye başlar. O amel hayır olsun, şer olsun fark etmez. وَتَشْهَدُ عَلَى كُلِّ اِنْسَانٍ بِمَا سَنَعَ عَلَى ظَهْرِهَا İnsanların yer üstünde yani yeryüzünde neler yaptığına dair hepsine karşılık Allahu Teala'nın yanında şahitlik yapacak. Ve an Ebi Hureyre'te radıyallahu anh, Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurmuş. Kale, kara'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yevme izin tuhaddisu akhbaraha aleyhissalatu

Selam Efendimiz bu ayeti kerimeyi okudu. Fekale şöyle dedi. Etedrune ma ehbaruha? O yerin vereceği haberler nelerdir? Ashabına soruyor. Siz bilir misiniz neler olduğunu? Kalu Allahu ve Resuluhu a'lem. Onlar da Allah ve Resulü en iyisini bilir diye söylediler. Kale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fe inne ehbaraha en teşhede ala kulli abdin ev emetin. Yerin vereceği haber o her erkek ve kadın için şahitlik eder. Bima amile ala zahriha, kendi üzerinde yapılan amelleri. Tekulu, yer şöyle der. Amile yevmun keza, keza ve keza. Falanca gün şunu yaptı, falanca yerde şöyle yaptı, falanca gün bunu yaptı. Fehâzihi ehbâruha. İşte yerin söyleyeceği haberler bunlardır diye buyuruyor aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz. Ve fil hadîsi, yine bir hadîs-i şerifte Efendimiz şöyle buyurdu. Tehaffazû minel ardi, yeri koruyun. Fe innehâ ummukum. Çünkü o yer sizin annenizdir. Yani siz oradan yaratıldınız. Ve innehu leyse min ahadin amilin aleyha hayran ev şerran illa vehiye muhbiretun bihi. Bir de o yeryüzünde kim, hangi kul hayır olsun şer olsun ne amel yaparsa yapsın yer onun haberini Allah Teala'ya verir. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Bi enne rabbeke evhâ lehâ. Ey zalikel ihbaru bi enbâiha bi sebebi ennallâhe cellet azametuhu emerahâ bi zalike. Yeryüzü bu şekilde haber veriyor. Bunun sebebi nedir? Çünkü azameti yüce olan Allah Azze ve Celle yeryüzüne bu şekilde emir buyuracak. وَاَذِنَ لَهَا اَنْ تَنْتِقَ بِكُلِّ مَا حَدَثَ وَجَرَى عَلَيْهَا. Yeryüzüne izin verecek. Kendi üzerinde yapılmış bütün haberlere, bütün olayları konuşması, söylemesi için izin verecek. فَهِيَ تَشْكُ الْعَاسِ وَتَشْهَدُ عَلَيْهِ. Yerde asi olan günahkar kula karşı Allah-u Teala'ya o kulu şikayet edecek ve onun aleyhinde şahitlik yapacak. وَتَشْكُرُ الْمُطِيعَ وَتُثْنِي عَلَيْهِ. İtaatkar olan salih kullara da övecek onu Allah Teala'nın huzurunda ve onun ona karşı Allah-u Teala'nın huzurunda o kişiyi övecek, amellerini söyleyecek. وَلَا عُجْبَ فِي ذَٰلِكَ. Bunda şaşırılacak bir şey yok. Yani yerin konuşmasında şaşırılacak bir şey yok. فَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Çünkü Allah Teala her şeye kadirdir. Her şeye gücü yeter. يَوْمَئِذٍ يَسْتُرُ النَّاسُ اَشْتَاتَ. Ey فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ يَرْجِعُ الْخَلَائِقِ مِنْ مَوْقِفِ الْحِسَابِ وَيَنْصَرِفُونَ مُتَفَرِّقِينَ فِرَقًا فِرَقًا. O günde insanlar hesap yerinden insiraf ederler, çevrilirler, farklı yani fırka fırka ayrıldıkları halde çevrilirler. فَيُؤْخَذُوا ذَاتُ الْيَم۪ينِ اِلَى الْجَنَّةِ وَيُؤْخَذُوا ذَاتُ الشِّمَالِ اِلَى النَّارِ. Kitabını, amel defterini sağ elinden alanlar cennete götürülür, sol elinde alanlar ise cehenneme götürülür. لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ. Ey لِيَنَالُ جَزَاءَ اَعْمَالِهِمْ. Amellerinin karşılığına ulaşsınlar diye. Min hayrin ev şerrin. O amelleri hayır olsun, şer olsun, amellerinin karşılığına ulaşsınlar diye. Femen ya'mel miskale zerretin hayran yarah. Ey femen yef'al minel hayri vezne zerretin minet turabi. Kişi topraktan bir zerre miktarınca bir fiil yaparsa yeciduhu fi sahifetihi yevmel kıyame. Kıyamet günü onu kendi amel defterinde görür. Ve yelka cezaehu aleyhi, onun cezasını yani onun mükafatını da alır. Kâlel kelbi rahimahullah. Kelbi rahimahullah bu ayetin tefsirinde ezzerretu, ayette geçen zerre kelimesinin manasını söylerken esgharun neml, miktarı nedir diyor, karıncadan daha küçük bir miktar diyor. Ve kâle İbn Abbas radıyallahu anhuma, İbn Abbas Efendimiz de şöyle diyor. İza vada'te rahateke alel ardi, avuç içlerini toprağa koyduğun zaman, sümme rafa'taha, sonra ellerini kaldırdığında, fe kullu vahidin mimma lusika bihi minet turabi zarratun, eline yapışan o topraktaki her bir küçük tane zerredir. O küçük tanelere zerre denir. İşte o kadar bile bir amel yaparsa bir kul, onun bir hayır yaparsa onun karşılığını ahirette görür. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

0: şerren yara. Ey ve men yef'al min eşşerri vezne zarratin min etturabi yeciduhu kezalike. Yine aynı şekilde dünya hayatında bir zerre kadar bile şer bir fiil işlemişse ahirette onu yine görür ve yelka cezaehu aleyhi ve yine aynı şekilde onun cezasıyla mükafatıyla karşılaşın o ceza ona verilir. Kâle el-Kurtubi rahimehullah, İmam Kurtubi şöyle buyuruyor. Ve hâzâ meselun darabahullahu teâlâ. Bu Allah Teala'nın vermiş olduğu bir mesel, bir örnekleme çeşididir. Fî ennehu lâ yeğfulu min amel ibni âdem sagîreten ve lâ kebîreten. Ne hakkında bir örnektir? Allah Azze ve Celle Adem oğlunun yapmış olduğu amelden hiçbir şekilde gafi değildir. İster büyük olsun, ister küçük olsun. İnsan nazarındaki en küçük şey nedir? Zerredir. Zerre olduğu için de Allah Teala zerreyle örnekleme yapıyor burada. وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى. Bu da şu ayet-i kerime gibidir. Nisa suresi 40. ayette geçen. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ. Muhakkak ki Allah Teala bir zerre miktarınca bile kullarına zulmetmez. Yani hiçbir şekilde zulmetmez. Bu okuduğumuz ayet-i kerimede de bir insanın dünya hayatında yaptığı amel hayır olsun, şer olsun fark etmez. Yapmış olduğu amel hiçbir şekilde atlanmaz, hiçbir şekilde görmemezlikten gelinmez. Bu şekilde Zilzal suresinin tefsirini bitirmiş bulunduk. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Saffetü Tefasir Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir
2: Ey

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Merhaba efendim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Hamd sadece yerlerin ve göklerin tek sahibine aittir. O Allah ki ondan başka gerçek hiçbir ilah yoktur ve en güzel isimler O'nundur. Programımıza hoş geldiniz. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyor, saygılar arz ediyorum. İnsanlara güvenebilmek, işte huzurlu olmanın en önemli şartı budur. Ne kadar çok insana güvenebiliyorsak, bahtiyarlığımız da o kadar büyüktür. İnsanlara güvenmeden yaşamak, acaba bana bugün mü yoksa yarın mı zarar verecekler diye endişeyle beklemek, dayanılmaz bir azaptır. Bizim kültürümüzde güvenilir olmaya emanet, güvenilir adama da emin denir. Biz her şey gibi güvenilir olmayı da Rabbimizden ve Efendimizden öğreniriz. Çünkü kainatın efendisi şöyle buyuruyor. Emanet, insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi, böylece insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Ezelde kalü bela diye anılan bir zamanda Allah'a bir söz verdik muhterem dinleyicilerimiz. Bu sözleşmede onu Rabbimiz olarak tanıdık. O da o gün bugün insanları yüklendikleri emanetin şuurunda, yani İslam fıtratında yaratmaya devam etti. Gün geldi, Kur'an-ı Kerim nazil oldu. Bir yandan Kur'an, bir yandan da o Kur'an'ın kendisine indiği peygamber İnsanlara emanetin ne olduğunu öğretmeye devam ettiler. Peygamberler Sultanı

iyi Müslümanı ve mümini tarif ederken şöyle buyuruyor. İyi Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu, yani zarar görmediği kimsedir. İyi mümin de insanların canlarını ve mallarını kendisine güvendiği kimsedir. Demek ki birine emin denebilmesi için onun yanında can korkusu duyulmaması, acaba yokluğumda malıma zarar verebilir mi diye kendisinden endişe edilmemesi gerekir. Bu hadis-i şerifte Müslümanla müminin farkı açıkça görülmektedir. Mümin güven verme bakımından Müslümandan daha ileri seviyelidir, yani onun güven şemsiyesi daha geniştir. Müslüman olmayanların bile mümine güvenmesi, yanında huzur duyması, mal ve can korkusu taşımaması icap eder. Peygamber Efendimiz hadisteki sözünü bir başka ifadeyle dile getirerek, eğer bir adama güvenemiyorsa, onun imanının da olmayacağını, sözünde durmuyorsa, dininin de bulunmayacağını belirtmiştir. Kısacası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine güvenilmeyen bir adamın ben Müslümanım diye dolaşmasının hiçbir manası bulunmadığını söylemektedir. Yüce kitabımız bize Hazreti Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb ve Musa gibi peygamberlerin kıssasını anlatırken, onların halka ben size Allah'ın gönderdiği güvenilir bir elçiyim diye seslendiklerine haber vermiştir. Çünkü insanlar muhataplarının güvenilir olmasını isterler, güvenilir olmayana değer vermezler, sözüne inanmazlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ilahi vahiy gelmeden önce de insanların güvenini kazanmıştı. Kimsenin kimseye güvenmediği o karanlık devirde bile herkes mücevherlerini, paralarını ona emanet ederdi. Bu adam bizi atalarımızın dininden etmek istiyor diye ona diş bileyenler, hicret gecesi kendisini nasıl öldüreceklerini düşünürken, o kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine nasıl iade edeceğini düşünüyordu. Peygamber-i Zişan Efendimiz Bizans Kralı Heraklius'a bir mektup göndererek onu İslam'a davet etmişti. O sırada kendi topraklarında bulunan Arap tüccarlarını karşısına alan ve onların içinden Peygamber aleyhisselama soyca en yakın bulduğu Ebu Süfyan'la konuşan kral ona şöyle demişti. Peygamber size neyi emrediyor? Namazı, doğruluğu, iffeti, verdiği söze durmayı ve emanete riayeti emrediyor. Bunlar peygamberlerin özellikleridir. Peki o sözünde durmamazlık eder mi? Hayır, etmez. Peygamberler işte böyledir. Onlar sözlerinden dönmezler. Muhterem dinleyicilerimiz, Ebu Süfyan o zamanlar daha Müslüman olmadığı için Resul-i Ekrem hakkında doğruyu söylediği ve istemeden onu övdüğü için çok rahatsız olmuştu. Ne yapsın ki, gerçek böyleydi. İslamiyet işte bu özellikleri Müslüman kişiliğinin en önemli vasıfları kabul ediyordu. Verdiği sözde durmayan, emanete riayet etmeyen adamı iyi bir Müslüman saymıyordu.

İnsanların el emin diye sarıldığı Resul-i Ekrem, Cenab-ı Hakk'ın da emin bilip kendisine vahyini gönderdiği seçkin bir insandı. Ama dünyaya ve dünyalığa aşırı düşkün olanlar arasında onun bu özelliğini görmeyenler yok değildi. Hazreti Ali Yemen'de bulunduğu sırada

Peygamber Efendimiz'e bir miktar altın göndermiş, o da bunları gönülleri dine henüz iyice ısınmamış kimselere vererek onların gönlünü kazanmak istemişti. Samimi Müslümanlar, peygamber ne yaparsa en uygun olanı yapar diye düşünürken, gönlünü İslam'a tam olarak teslim edemediği anlaşılan biri, "Bu altınların bize verilmesi gerekirdi, biz buna daha layığız," diye itiraz etti. Resul-i Ekrem bu itiraza üzüldü. "Siz bana güvenmiyor musunuz? Ben göktekilerin, Allah'ın ve meleklerin bile güvendiği biriyim. Sabah akşam bana gökten vahiy geliyor," buyurdu. O sırada acayip suratlı, tuhaf giyimli biri, muhtemelen Zülhüvaysır'a adlı münafık, "Ya Resulallah, Allah'tan kork," dedi. Elbette bu laf bir Müslümanın edeceği lakırtı değildi. Resul-i Ekrem, "Yasıklar olsun sana. Ben Allah'tan en çok korkup sakınan insan değil miyim?" buyurdu. Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah'tan en fazla korkanıydı. Çünkü Allah'ın gücünü, azabını ve gazabını, onun nelere kadir olduğunu en iyi o bilirdi. Belki de o mütevazı evinde yiyecek bir şey bulamayıp aç yattığı bir gece uykudan uyanınca yerde bulduğu bir hurmayı ağzına atmıştı. Sonra da "Ya bu zekat için gönderilen hurmadan yere düşmüşse," diye sabaha kadar kıvranıp durmuştu. Çünkü Resul-i Ekrem'in ve soyunun zekat ve sadaka kabul etmesi haramdı efendim. Onun aşırı üzüntüsünü gören eşi perişan olmuştu. Resulullah'a "Allah'tan kork" diyecek kadar kabalaşan bir adam, o peygamberler şahının ilahi bir yasağı çiğnemiş olabileceği endişesiyle ve Allah korkusuyla sabaha kadar gözüne uyku girmediğini nereden bilecekti? Peygamber Efendimiz'in emin bir kimse olduğunu çok iyi bilen bir Yahudinin sırf onu üzmek için yaptığı buna benzer bir haksızlık vardır. Efendimiz'in sert bir kumaştan dokunmuş iki elbisesi vardı. Mübarek vücudu terlediği zaman kalın kumaş Arabistan'ın sıcağında daha da ağırlaşırdı. Hazreti Ayşe annemiz giyim eşyası satan bu Yahudi'ye Suriye'den kumaş geldiğini duyunca Resul-i Ekrem'e daha hafif iki elbise almasını söyledi. Peygamber aleyhisselam da Yahudi'ye bir adam gönderdi ve eli genişleyince ödemek üzere kendisine iki elbise vermesini istedi. Aşağılık biri olduğu anlaşılan Yahudi, Hazreti Peygamber'e hakaret etmek için iyi bir fırsat yakalamıştı. "Muhammed'in asıl maksadını biliyorum. Malımı dolandırmak istiyor," dedi. Bunu duyan Resul-i Ekrem şöyle buyurdu: "Yahudi yalan söyledi. Allah'a karşı gelmekten en çok benim sakındığımı, emanete en çok benim riayet ettiğimi iyi bilir." Üzerlerinde bulunan emanetlere riayet eden ve verdikleri sözü yerine getirenlerin kurtuluşa ereceklerini belirten ayeti, insanlara tebliğ eden bir peygamber olarak Resulullah Efendimiz emanet konusunda çok titiz davranırdı. Nitekim veda haçında kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin diye sıkı sıkı tembih etmişti. Muhterem dinleyicilerimiz, emanetin sadece malla, canla sınırlı olmadığını hatırlatmış, bir kimse arkadaşına bir söz söyledikten sonra "acaba bizi duyan oldu mu?" diye etrafına bakınacak olursa o sözün de emanet olduğunu söylemişti.

evlilik hayatıyla ilgili özel durumların bir sır, bir emanet olduğunu hatırlatmış, eşlerden birinin bu sırrı bir başkasına anlatmasının emanete ihanet olduğunu belirtmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emanete hıyanetin çok kötü bir huy olduğunu hatırlatarak, bu çirkin huydan Allah'a sığındığını hiç unutmayalım. Cenab-ı Mevla'dan ahlakımızı onun güzel ahlakına benzetmesini niyaz ederek, biz de kötü huylardan Allah'a sığınalım.

İslam güneşinin Mekke ufuklarını ışıklandırmasından önce varlığın en asiyesi olmasına rağmen insan eğer köle idiyse hiçbir değeri yoktu. Bu zavallar asla

yerine konulmaz, efendileri tarafından dövülüp hakaret edilir, hatta bir yerleri kırılıp sakat bırakılır, kadınları üzerlerinden para kazanmak için ahlaksızlığa zorlanır ama hiç kimse gelip de onun sahibine bir şey diyemezdi. Akif'imizin ifadesiyle dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. İnsanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla umumi bir matemhane halindeki dünyanın geceleri gündüze kaybolup insanlık nura gark oldu. İşte sonsuz nurun cihanı aydınlattığı günlerin birinde ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Bedri bir gün kölesini kamçıyla dövüyordu. Bu sırada gerilerden birinin kendisine seslendiğini duydu. Gözünü öfke bürüdüğü için dönüp bakmadı bile. İyice yaklaşan sesin sahibi şöyle diyordu: "Ey Ebu Mesud, şunu iyi bil ki senin bu köle üzerindeki kudretinden Allah'ın senin üzerindeki kudreti daha büyüktür." Bir gerçeğin böylesine yürek titreten bir desibelle söylenmesi Ebu Mesud'un yüreğini ürpertti. Kendisine hitap eden rahmet peygamberinden başkası değildi. Elindeki kamçı yere düşüveren Ebu Mesud, ilahi gazaptan kurtulma arzusuyla "Bu köleyi Allah rızası için azat ettim." deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Eğer böyle yapmasaydın seni cehennem ateşi yakalardı." buyurdu. Ve o günden sonra köleler daha rahat nefes aldılar. Onları haksız yere döven efendileri hayli zararlı çıktılar. Artık köleye atılacak bir tokatın bedeli onu hürriyetine kavuşturmak olacaktı. Devir, zamanın saadet damıttığı gül çağıdır. Ve gül çağının efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, elbise satın almak için gül medeniyetinin başkenti Medine çarşısında bir elbise satıcısına uğradı. Cebinde 10 dirhem vardı. Satıcıdan 4 dirheme bir gömlek aldı. Tam dışarı çıkmıştı ki yoksul bir Medineli, "Ey Allah'ın Resulü, o gömleğe çok ihtiyacım var. Onu bana verir misin?" diyerek gömleği talep etti. Ünlü İslam şairi Ferezzak'ın ifadesiyle, "Ağzından teşehhüd dışında hiçbir zaman hayırı çıkmayan şanlı nebi gömleğini hemen yoksula verdi." Efendiler efendisi elbiseciye tekrar gitti ve kalan paranın 4 dirhemine kendi için bir gömlek daha satın aldı. Dışarıya çıkınca küçük bir hizmetçi kızın ağladığını gördü. Hemen yanına yaklaşıp gözü yaşlı masumun üzüntüsünün sebebini sordu. Hizmetçi kız, "Ev sahibim bana un almak için 2 dirhem vermişti, onu kaybettim, onun için ağlıyorum." dedi. Şefkat Pınarı Efendimiz son kalan 2 dirhemi de bu kızcağıza verdi. Fakat küçük kız ağlamaya yine devam ediyordu. Peygamber Efendimiz, "Kaybettiğin 2 dirheme yeniden kavuştun, hala niye ağlıyorsun?" diye sorunca, "Eve geç kaldım, bu sefer beni dövmelerinden korkuyorum." diye cevap verdi genç kız. Bunun üzerine ay yüzlü hidayet rehberimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük kızın elinden tuttu. "Korkma yavrum, gel benimle." dedi ve kızcağızı evine kadar götürdü. Kapı çalındı. Efendimiz hane halkına selam vererek barış ve esenlik diledi. Fakat kapı ancak 3. selamdan sonra açıldı. Nurdan sevgili sallallahu aleyhi ve sellem, "İlk selamımı duymadınız mı?" diye sorunca, evlerine gelen Andalib-i Zişan'ın sesinden mest olan hanenin peygamber aşıkları, "Duyduk ama selamınızın

artmasını ve sesinizi çok duymayı arzu ettik. Sana canımız feda olsun ey Allah'ın Resulü. Buraya kadar niye zahmet ettiniz?" dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu kızcağız geç kaldığı için dövülmekten korkuyordu. Onun için size kadar getirdim cevabını verdi. Ev sahibi, "Ey Allah'ın Resulü, sizin evimize gelmenize sebep olduğu için bu hizmetçi kızı azat ediyorum. Artık hürdür." deyince, rahmet peygamberinin mübarek dudaklarından hamd makamında şu söz incileri döküldü. "Allah'ın bana verdiği 10 dirhem ne kadar bereketliymiş. Allah onunla peygamberine ve Medineli bir yoksula birer gömlek giydirdi, bir kız çocuğunu da sevindirip hürriyetinin verilmesine vesile oldu. Şüphesiz bize sonsuz kudretiyle rızık veren O'dur."

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık, kasırgen gittik.
5: O sacatere gördüm.
4: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Sultanım cazibin cezbeveren sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
7: Aynı sünnet sevdiği.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
8: Kendi gitti. Sevgisine gitti.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nefsini elinde bulunduran Allah'a yemin olsun, hiç şüphesiz Allah'ın en sevgili kulları, Allah'ı kullarına, kullarına da Allah'a sevdiren kullardır, buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiği bu durum mürşitlik rütbesidir. Çünkü mürşit, gerçek manada Allah'ı kullarına, kullarına da Allah'a sevdiren kişidir. Bu sebeple mürşitlik, sufiler için makamların en üstünü ve Allah'a davet yolunda peygamber vekilliğidir. Mürşidin kulları Allah'a sevdirmesi şöyle olur. Önce müridi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymaya teşvik eder. Kim de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyarsa Allah onu sever. Nitekim ayette şöyle buyrulur. Resulüm, onlara de ki, eğer siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizi sevsin.

Mürşidin Allah'a kullarına sevdirmesi de şöyledir. Mürşid, müridi manevi kötülük ve kirlerden temizlenme yoluna

sevk edip terbiye eder. İnsan çirkin huylardan ve sıfatlardan temizlenince kalp aynası parlar, içinde ilahi azamet nurları ışık verir ve tevhidin güzelliği ortaya çıkar. Basiret gözü celal nurlarına gözetlemeye ve ezeli kemale seyretmeye çekilir, ilahi huzura can atar. Böyle olunca kul Rabbini sever. İşte bu nefsi terbiyenin bir neticesidir.

sonsuzluk kervanı istemem azat. Köleniz olmakmış gerçek hürriyet. Ölmezi bulmaksa biricik niyet. Bastığınız yerde ebedi hasat. Sonsuzluk kervanı istemem azat.

mürşidine olan muhabbetini bu mısralarla dile getiren Necip Fazıl Kısakürek, bir gün gemiyle yolculuk yaparken birisi yanına yanaşır ve dinimizin emir ve tavsiyeleri herkes için bir değil mi? Bunları yerine getirsek yetmez mi? Tasavvufa ne gerek var diye sorar. Mürşidinin bir bakışıyla bütün hayata güzelleşen Üstad Necip Fazıl bu soruya şöyle cevap verir. Yüzerek gidebileceğin halde neden gemiye biniyorsun ki? Sonuçta gideceğin yer aynı değil mi? Boğazdan yüzerek geçsene. Evet, üstadın buyurduğu gibi bir mürşidi kamille Allah'a yol almak ile kendi başına Allah'a ulaşmaya çalışmanın farkı denizde gemiyle yol almakla yüzerek gitmek gibi bir şeydir.

Büyük Veli Ebu Ali Dekkak Hazretleri, Mürşid-i Kamil'in gerekliliğini şöyle anlatır. Bir başına bakımsız olarak kendiliğinden biten ve yetişen ağacın meyvesi olmaz. Her şeyin bir sebebe bağlı olmasının gerekliliği Allah'ın değişmez kanunudur. Zira O her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Zahiri doğum ve çoğalma annesiz mümkün olmayacağı gibi manevi doğum denilen marifette kamil mürşidin terbiyesine girmekle gerçekleşir, kendiliğinden olmaz.

0: Gavs-ı Kasrevi Hazretleri bir sohbetinde, tasavvufa girince Allah'ın muhabbeti hasıl olur, Rabbül Alemin Hazretlerinin sevgisi kalplere dolmaya başlar. Kalpler dünyadan koparak Allah yoluna yönelir buyurmaktadır. İşte Kasri'ye gelenler bir mürşid-i kamilin rehberliğinde Allah'a yaklaştılar. Allah'ı sevdiler ve Yüce Mevla'ya sevdirildiler.
1: Allah dostunun yanına gittiğiniz zaman dünyayı unutursunuz. Tamamen Allah'ı hatırlarsınız. Allah'ın emirlerini hatırlarsınız. Yasaklarından kaçmaya çalışırsınız.
2: Şimdi bakın. Sen her ne kadar ibadet yapıyorsun Allah'a karşı ama şimdi o mürşidi kamile gittiğin zaman ondan ayrıldığın zaman her ne insan olarak, beşer olaraktan bir hataya düştüğün an hemen gözünün önüne geliyor o. Diyorsun ki ben şimdi gideceğim gene o mürşidimin yanına. Ben ne gözle, ne yüzle ona bakacağım.
3: Şimdi Allah'ın dostlarına gidince onlar Allah'ın nuruyla malum ya ayette. Kalbimize nazar. O nur oraya girince birçok manevi hastalıklardan arınıyoruz, temizleniyoruz. Farkında değiliz yani. Manen bizi temizliyorlar yani buradan. Bu bakımdan yani bir evliyaullah diyor ben mürşidimin bir nazarı yer gök altınla değiştirmem. Onlar Allah'ın nuruyla bakınca işte o adam nefsi amare de ölüyor onların nuruyla bakınca.

0: Yani sonsuz menfaat oluyor kurban.
1: Yani bu yalnız bütün ümmeti Muhammed'in bütün kainatı için büyük bir nimettir bunlar. Yani ele geçmez bir nimettir. Yani buraya geldikten sonra hayatı değişiyor. Dünya ahireti hepsi bambaşka oluyor. Yani insan hangisini ne talep ederse Rabbül Alem onu veriyor. Bundan daha güzel bir şey olması mümkün değil yani.
2: Hasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibin hizmetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
3: İnsan yani tek başlı başına tek bir varlık değil. İnsan nefis sahibi ve Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan nefsin büyük düşmanınızdır diyor, apaçık düşmanınızdır diyor. Ancak Saadat-ı Kiram'ın vereceği reçete ile, onların talimatıyla, onların manevi yardımıyla insan nefsiyle ancak mücadele edebilecek.
4: Hasan Şahin, 1953 Eskişehir doğumlu. Bir kitabın satırlarından bir dua düşüyor Hasan Bey'in gönlüne genç yaşlarda. Ve Hasan Bey bir rüyanın ellerinden tutup bu duanın peşine düşüyor. Hasan Bey'in hikayesi Feridüddin-i Attar Hazretleri'nin Muhdisleri Er, Elleri Arslan Eden eseriyle başlıyor.
3: İsmim Hasan Şahin. Eskişehir 1953 doğumluyum. Ankara Kimya Sanat Enstitüsü mezunuyum. Emekliyim. İlk babamdan işitmiştim. Yalnız ilk tövbe etmemden önce bir rüya sonunda babam yönlendirmiş oldu. Okuma merakım var. İşte okul kitapları, gazete, dergi falan derken dini kitapları da zaman zaman okuyordum. Bir defasında Tezkeretül Evliya kitabını okuyordum. Birkaç sayfa bir süre okurken oradaki Allah dostlarının hayatlarını, menkıbelerini orada öğrenmiş bulunuyoruz. Bu sırada bu mübarek zatların hayatlarını orada okurken aynı zamanda ara sıra dua ediyordum. Ya Rabbi diyordum, senin bu zamanda böyle bu eserde adı geçen, menkıbeleri geçen zat-ı muhteremlerin, bu Evliyaullah'ın, onların emsali kimse var mı? Varsa yani bana onları gösterir misin, nasip eder misin diye zaman zaman dua ediyordum. Bir rüya aleminde bir bu çift yönlü yol deniyor sanıyorum. Bu şehirler arası yoldan böyle tepecikler arasında bir yolda İki tane deve görüyorum, üzerleri yüklü. Ve benim baktığım istikametin karşı tarafına gidiyorlar yani. En sondaki bir kervanın sonu gibi öyle bir görüntü var. Ve böyle net işitilebilen bir ses. 2-3 defa tekrarla birisi sessizce Hazreti Muhammed'in kervanı gidiyor.

2-3 defa tekrar eden bir ses işitiyorum. Söyleyen kişiyi göremiyorum. Zaten kendimi de görmüyorum. Yani orada bir nokta gibiyim orada. Sadece varlığımı hissediyorum. Birisi tekrar tekrar Hazreti Muhammed'in aleyhisselam kervanı gidiyor diye sesleniyor. Kendimi göremiyorum. Yalnız böyle sanki

insan bağlı olur ya, böyle bir hareket edemez durumda kendimi hissediyorum. Yani hareket etmeye çalışıyorum. Yani güya kervana yetişecek gibi. Sonra uyandım, tabii rüyaymış, rüya olduğunu anladım. Sabah namazlarını kıldık. İşte kahvaltı sırasında

0: Ya Rabbi, bütün yapmış olduğum günahlardan benmişim. Keşke yapmasa. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Çünkü efendim, Allah dostunun elinin üzerinde Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eli var. O elin üzerinde de Cenab-ı Hakk'ın ilahi kudret eli var. Kudret eli var. Çünkü azai cevahirleri halk eden Cenab-ı Hak. Şu ellerin, şu parmakların da şöyle şu kıvrım olmasa bir şey tutabilir misin? Tamam. Bir de tırnakları koymuş. Ne güzel yaratmış canım. O olmasa et olur. Hepsi bir araya gelince bir mukavemet oluyor. Demek ki o eli tutan Cenab-ı Hakk'ın ilahi kudretini tutmuş oluyor. O tövbe yapınca işlediği günahların efendim seyyi ellerini ta ki bülüğü çağından o ana kadar günahları sevaba tebdil edebiliyor Cenab-ı Hak. Sevap. Onlar siliniyor yerine sevap yazıyor. 1000 adet günah işlemiş, 1000 adet günah gitmiş, 1000 adet sevap yazılmış. Neden? Allah Celle Celaluhu'nun kudret eline yapışmış oluyor kişiler. Kudret eline yapışmış oluyor. Mevla affetmez mi istiyor? Günahına tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir diyor Allah Resulü. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm ettâibü minel zembi kemel lâzem bela estağfirullâhel azîm ve etûbü ileyh ve es'elullâhe li ve lekum tevfik ver. Günahına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Bu kapılar var, bu kanlar vardır. Ey iman eden kullarım, siz kendinize efendim tesir edici bir tövbeyle tövbe ediniz. Altından ırmaklar, nehirler akan cennetlere koyacağız. Işte. Tesir edici bir tövbeyle. Tövbemizde kalmayı nasip etsin, devam etsin. Hidayet üzerinde kılsın cümlemizi Cenab-ı Hak.
1: Hayat, insanı Allah'a götürmek üzere yaratılmış davetlerle doludur. Her bir davetin sonunda insanoğlunun karşısına Kur'an-ı Kerim çıkarak "Hala iman etmeyecek misiniz?" diye sorar. Bu, inanmayanlar için bir ikaz, inananlar içinse bir iman tazeleme vesilesi olur. Mürşid-i Kamil'in işi de insanları hak yola davet etmekten başka bir şey değildir. Bu davetin kalpte tam bir fayda sağlaması içinse bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartların birisi de mürşid ziyaretidir. Müridin bu ziyaretten umması gereken menfaat, dünya üzerindeki tüm servetlerden daha üstün olmalıdır. Eğer mürid bu ziyareti bazı sebeplerle geciktirmişse, mürşidin duası sebeplerin ortadan kalkması ve müridin huzura kavuşmasıdır.
2: O sıralar tabii ortam müsait değil, yani kavuşumuz ziyarete katılsalar sırali. Pek imkan olmadı. Kimseyi tanıyıp açılamadığımız için. Fakat 70 senesinin yazında okuldan mezun olup Batman Petrol Rafinerisi'nde çalışmaya başladım. Günün birinde rafineri laboratuvarında çalışıyorum. Günün birinde laboratuvara numune getiren şöyle nur yüzü, sakallı bir birisi selam verdi, bana kardeş sana bir şey söyleyebilir miyim dedi. Ve söylediğim bir şey yapar mısın deyince ben durakladım. Yani iyi bir insana benziyorsun ama sen acaba ne söyleyeceksin gibisine durakladım. Peşinden benden olumlu, yani hemen cevap alamayınca, makul cevap alamayınca hemen çıktı tabii, numunesini bıraktı. O başka bir ünitede çalışıyor. Dışarı çıktı. Hemen hatırıma Gavs-ı Azam Hazretleri'nin, yani tanıyan birisi olabilir muhtemelen. Bu kişi mutlaka bana güzel bir şey söyleyecek kanaatiyle. Çünkü sakallı bir insan, böyle nur yüzlü bir insan. Hemen peşinden koştum. Laboratuvarı hemen geçmek üzere, yani binadan biraz ileri koştum, yetiştim kendisine, sordum. Ziya abi dedim, Tokatlı Ziya abimiz vardı. Ziya abi dedim, hayırdır, bana bir şey söyleyecektin. Neyse, ben dedim merak ediyorum, bir şey tahmin ediyorum, bir beklentim var ama dedim. Ya dedi, biz işte hafta

0: bunu Kadirye'ye gideceğiz. Beşiktaş'ın yakınlarında sanırım. Yani Batman'a bir yerde yakın sayılır. Gideceğiz, sen de gelir misin diyecektim. Sana teklif edecektim. Beşiktaş'a dedim, yani oraya niçin gideceksiniz? Dedi, bizim Gavsumuz var, işte şehrimiz var, onu ziyarete gideceğiz. Sen de gelir misin? Ya dedim, Gavs-ı Azam Seyyid Abdülhakim Hazretleri değil mi sizin şehriniz? Deyince o şekilde tanışmış olduk ve hafta sonları, yani haftada bir vardiyalı çalışıyoruz ve gayet müsait olabilecek. Sanırım bir 52 saat mi, bir muazzam bir rahat tatil süremiz oluyordu hafta sonları diyebilirim. İşte öyle bir zamana denk geldi zaten. Beraberce ilk ziyaretimiz o şekilde oldu.
1: Din kardeşini Allah rızası için ziyaret eden kimse cennetliktir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte. Evet, hadisi şerifte de buyurulduğu üzere kişi Allah rızasına niyet ederek Allah dostunu ziyaret ettiği zaman Allah için sevginin ve ziyaretin sevabına ulaşır, ilahi muhabbet ve cennetle lütuflandırılır. Hasan amca da bu müjdeyle yola çıkar ve ömrü boyunca unutamayacağı bir hayatın heyecanına yelken olur.
0: Yani ulaşım da mesela Kadir için daha sıkıntılı olabiliyor. Çünkü istenildiği zaman insan istediği aracı bulamıyor. Kafile halinde gidildiği için bize bir kolaylık oldu. Yani tabii bir insan ister istemez bir heyecan, bir telaş içerisinde oluyor. Yalnız nasıl tarif edeyim? Bu zaman zaman Sofi kardeşlerimizle bir araya gelip, zaten kendilerini sonradan tanımış oldum ama daha ilk mesela ziyaret için gittiğimizde böyle önceden birbirlerimizi tanıyormuşuz gibi bir samimiyetle karşılaştık. Yani tabii herkes soruyor mesela, neredesin, işte nereden geldin, hoş geldin kabilinden. Ve yani minibüs içerisinde de tabii bir güzel bir ortam var. Yani bir sohbet ortamı, bir muhabbet ortamı. Bunlar tabii bir yerde sanki heyecanımızı şey yapıyor, işin doğrusu. Heyecanımızı yatıştırıyor aslında. Yani gayet sakin bir şekilde gidilmiş olsa o zaman galiba o mübareği ilk gördüğümdeki o kalbimin çarpıntısını önceden yani yaşamak durumundaydım mutlaka. Çünkü sürekli bir heyecan, sürekli bir öyle bir durum söz konusu. Tabii köye ulaşıncaya kadar geçen zaman zarfında yani oradaki yapılan sohbetler, bazen arada söylenen kasideler, bunlar dediğim gibi işin doğrusu heyecanımızı yatıştırdı. Ama tabii gözümüz sürekli ileride, yani köye geldik mi, nerede diye, yani bir an evvel gelmek istiyoruz. Bir minibüsle gitmiştik Kadir köyünde. Bir an önce ulaşmak, kavuşmak istiyoruz. Sonunda hamdolsun mübareği görmek nasip oldu. Köye ulaştık. Mübareğin camide olduğu söylendi. Tabii insan ister istemez ilk defa bir Allah dostunu, ki sonradan daha nispeten yakinen tanıdığımız, tanımaya çalıştığımız Gavs-ı Azam Hazretleri, Kadısı Lasrari. Yani onu görme heyecanı önceden zaten mutlaka zaten bir heyecan vardı. Biz de abdestlerimizi alıp hazırlandık ve içeri girdik. İlk gördüğümde tabii adeta yani nasıl tarif edebilirim? Yani işin doğrusu böyle bilinen yani insanların bildiği, toplumun tanıdığı Ümmet-i Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam tanıdığı bir mübarek zatı yani görmüş olmak tabii insana daha başka bir sevinç, daha farklı bir şey veriyor yani. Yani muazzam bir sevinç, tarif edemeyeceğim bir sevinç içerisindeyim o şekilde. Yani gayri ihtiyari ilk gördüğümde bir korku, yani sevinçle karışık bir korku ya kapıldım. Yani insan yani yaklaşmak istiyorsun, mutlaka ziyaret etmek istiyorsun. Yani bir aradığımız bir insan, kavuşmak, görüşmek istediğimiz bir Allah dostuna ulaşmanın sevinciyle beraber bir mübareğin heybetinden bir şeye kapılıyoruz. Yani kalbimiz çarpıyor, bir korkuya kapılıyoruz.
2: Şimdi öyle bir zatın yanına gittiği zaman tabii insan da başka bir hal oluyor. Acaba onu göreyim nedir acaba? Bir hani bir heyecan da oluyor insanlarda da. Ulan bu böyle bir Allah dostu, herkes tarafından seviliyor, sayılıyor. O kadar insanlar buna tabi olmuş geliyorlar. Acaba bu nasıl bir insandır da? Bundan dolayı da tabii insanlarda bir başka bir hal oluyor. Onu bir heyecanla bir görmek istiyor. Gibi göreyim diye. Yani bu şeyde oluyor yani o insanda. Tabii gördüğün zaman da daha başka bir haldir. Hatta oradaki o müritler ona gittiği zaman, o cezbelendiği zaman, gittiğin zaman ya daha bir heyecanla bir başka şey bakıyorsun ona. Onu öyle görüyorsun.
0: Halbuki mübarek öyle mütevessim bir şekilde karşıladı bizleri. Yani oturduğu yerde bize o şekilde nazar ediyordu. O şekilde yanına yaklaşmış olduk. Tabii ziyaret ettikten sonra mübarek biraz kısa bir sohbetinde mesela birkaç kelime hal hatır sorması, nereden geldiniz filan dediği sıralar gayet rahatlamıştım. Kalbimizde böyle tarif edemeyeceğimiz bir duygu yaşadım. Yani hiç önceden rastlamadığım, yaşamadığım böyle bir rahatlık. Böyle adeta insanın cisminde bir fark, ayrı ayrı bir durum, ayrı bir şey, tarif edilmez bir rahatlık yaşadık.
3: Şimdi o doyum, onu görmek, bir de hani susamışsın, çönlükte gezmişsin, hararetli, günlerce, aylarca susuz kalmışsın. Şimdi o seyretmeyi doymak mümkün değil. Hatta öyle şey ki mübarekle böyle şey ettiği zaman sanki aşağıla böyle sallanıyor. O şeyden gelenlere böyle rune dediği zaman böyle insan çok acayipleşiyor.
0: En

0: O anda ben cezben ne olduğunu fazla şey yoktu yani. Rahmetli Fikret abinin sohbetine cezbe oluyordu, şey ediyordu ama yani o kadar cezbeyle daha tanışmış değilim. Cezbeye gelenlere böyle bakıyorum ki bunlar diyor mutlaka Allah'ın aşkı mahvettiğinden dedi.
1: Gavsumuz Kadısı Vasıralı mübarek böyle yani bizlere mütebessim bir şekilde baktığı halde, gülümsediği halde yani nasıl tarif edebilirim böyle bir korku

0: heyecan, sevgi karışık bir şekilde kalbim acayip bir şekilde çarpıyor. O şekilde Muvare'nin yanına yaklaşmaya başladık. Tabi sırayla herkes elini öptü, ziyaret ediyoruz. En son içimizden birkaç kişi yeni gidiyormuş ki tabi Cenab-ı Allah'ın lütfuyla mübarekliğine malum. Beni de onları da işaret edip yakınla oturun diye söylemişti. Hoş geldiniz dedim bari. Nasılsınız diye sordu. Ayrı ayrı her birimize ilgilen neresiniz diye ayrı ayrı sordu. Sonra vakit öğlendi sanıyorum. Namazlar kılındı. Sonra herkese kendi dilinden mübarek ayrı ayrı ve teker teker tövbe ver. Teker teker tövbe ettik mübareğin elinde. Bize işte ne yapmamız gerektiğini izah ettiler. Yani talimat, malum talimat deniyor. Talimat verildi. Sonra biz o zaman kısa süre kaldık. Yani bir veya iki namaz vakti. Onu net çıkartamıyorum. Kafile başkanıydı sanıyorum. İzin istediler ve tekrar ayrılacağımız zaman tekrar kavusumuzu katasalası hali tekrar elini öpüp ziyaret edip oradan ayrılmış olduk. Yani böyle insan ayrılmak istemediğim halde mecburen başka bir zaman inşallah tekrar geliriz ümidiyle oradan ayrılmış olduk.
1: Gerçek derviş olan kişi aşk derdine düşmek gerek. Düşmeden bitmez bir işi. Aşk derdine düşmek gerek. Eren mürşit yoluna bel bağlaya, canu ciğerler dağlaya, gâh inliğe, gâh ağlaya, aşk derdine düşmek gerek. Aşksızlara bu yol haram, anın işi olmaz tamam. Derviş olanlar sabah akşam, aşk derdine düşmek gerek.
0: Babama sen Hasan'ın babası mısın diye mübarek bu şekilde bir babama iltifatları olmuştu. Ben de o sıra bir acayip oldum. Yani mübarek ben kimim, yani bizi hesaba alıp bu iltifatlarda aslında risk de var diye söylenir. Ama mübareklerin işlerini bilemiyoruz tabii. Artık hac tamamlandı, hacılar döndü. Birkaç sefer telefon olayı oldu. Telefonla birkaç arayan oldu. Ya hacı kardeş ne yapıyorsun falan, gelmiyorsun. Dedim kardeşim siz birisiyle karıştırıyorsunuz beni. Yanlış numara galiba dedim. Kusura bakmayın dedim. Ya yok ne yapıyorsun sen, Hasan değil misin sen? Beraber gittik falan. Ya Rabbi.

0: Katibin elleri nurdan bir divit gibi iner kirpiklerinden. O güzeller güzeli her nazar edişinde bir nasiplinin ismi yazılır deftere. Her müridin nasibi başka başkadır. Ancak ortak bir yanları varsa o da mürşidin huzurunda her birinin isminden önce gelen evlatlık sıfatıdır. Mürşidi Kamil hiçbir evladını hatırından çıkarmaz. Bu Evliyaullah'ın vefasındandır. Hasan amcadan dinliyoruz.
1: İkinci gidişim babam Batman'a gelmişti. Tabi aslında Kavsa Azam Hazretleri'nin kadısı lazım. Mübari ziyaret için gelmişti. Ama tabi ben de orada bulunduğum için, orada çalıştığım için geldi, görüştük ve beraberce gitmiş bulunduk. Orada beraber tekrar Kadir Köyü'ne gittiğimizde

0: Hafsa Azam Hazretlerine kıdasın Ali. Mübareğe benim dayımın kızı için, yani talip olduklarını, bunun için yani adab gereği izin istediklerini söylediğinde, ben biraz mesafeli, biraz daha kenarda duruyorum. Babam mübareğin yanında. Tabii rahatça işitiyorum söylenenleri. Ve hiç hatırlamıyorum mübareğe, yani adımı mübareğin bilmesi gayet doğal bir şey. Yani zahiren bilse de bilmese de söylemesi gayet doğal bir şey, ama babam işte söylediği zaman, böyle bir durum var dediği zaman, Gavsımız Kaddesallahu Aleyh aynı çatı altında büyümemişlerse olur diye izin vermişti. İzin vermişti ve peşinden babama sen Hasan'ın babası mısın diye, mübarek bu şekilde bir babama iltifatları olmuştu. Ben de o sıra bir acayip oldum. Yani mübarek ben kimim, yani bizi hesaba alıp bu iltifatlarda aslında risk de var diye söylenir. Ama mübareklerin işlerini bilemiyoruz tabii. Öyle sormuştu. Babam da hatta duraklamıştı o zaman. Çünkü her ne kadar o zaman ziyaretçiler azsa da, yani mesela bizim gittiğimizde şu an yaklaşık olarak söyleyebilirim. İlk gittiğimizde diyelim 50-60 kişi var. Sonrakinde de yani benzeri sayıda yaklaşık insan oluyor ve rahatça mübarek ziyaret edebiliyoruz. Ama birebir mübarekle konuşma mümkün olsa da insan cesaret edip böyle keyfiyetle gidip konuşmak, yani bilemiyorum. Belki cesaret istiyor, belki onu zaten, yani işte babam o şekilde söylemişti ve mübarek izin vermişti. Onun dışında birkaç defa ziyaretimiz oldu yakın olması sebebiyle.
1: Kulum bana bir adım yaklaşırsa ben 10 adım yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim buyuruyor Allah Teala bir hadisi kutsi'de. Bir hac mevsimi, hacılar son hazırlıklarını yapmış hacca gitmeye, Allah Teala'ya yaklaşmaya gitmektedirler. Fakat ne var ki Hasan amcanın buna imkanı yoktur. Yine de gönlü Beytullah'ta olmak ister. Onun imdadına ise az önce zikrettiğimiz kutsi hadis yetişir.
0: Hac olayı, o sene bizim bir ufak iş yeri vardı. Akşehir'de kaldığım sıra tost hamburger yapıyoruz. Orada müşteri olmadığı sıralar, yani bunu söylemem biraz yani yaptığımız bir doğru dürüst bir ibadet, güzel bir şey yok ki neyini saklayacağım kalbimden söyleyeceğim. Yani gören olsa ya hayrola hacı filan, sen kendini haçta mı zannediyorsun derler olayı vardır ya. Yani o sıra, bu Zilhicce'nin ilk 10 günü olayı vardır ya, haccın son şartların yapılacağı son günden önceki, kurban kesilmezden, o bir hafta 10 gün zarfında o sıralar kendi kendime gidemiyorum. Yani madem ki gidemiyorum, ya Rabbi sen de ya bizim yanlışlarımızı affele deyip orada olmak istiyorduk. Yani gerçekten insan Kavsani Kadısallahu Aleyhi Hazretleri'nin niyet olayına vurgu yapması, daima hayır yöndeki niyetleri teşvik etmesi olayı bilenlerce malum. Mübareğin teşvik ettiği kabilden acizane gitmeyi istiyorduk. Bunun dışında da boş zamanlarında, müşteri olmadığı zamanlarda kapıyı kapatıp o telbiye kelimesi

0: Kendisine lebbeyk Allahümme lebbeyk diye onu söyleyip kendimizi avutuyorduk yani.
1: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
2: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
1: Lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
2: Lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
1: İnnel hamde.
2: İnnel hamde.
1: Ve ni'mete.
2: Ve ni'mete.
1: Leke vel mulk.
2: Leke vel mulk.
1: La şerike leke.
2: La şerike
0: leke. O telbiye kelimesini lebbeyk Allahümme lebbeyk diye onu söyleyip kendimizi avutuyorduk yani. Artık hac tamamlandı, haclar döndü. Birkaç sefer telefon olayı oldu. Telefonda birkaç arayan oldu. Ya hacı kardeş ne yapıyorsun falan, gelmiyorsun. Dedim kardeşim siz birisiyle karıştırıyorsunuz beni. Dedim, yanlış numara galiba dedim, kusura bakmayın dedim. Ya yok, ne yapıyorsun sen, Hasan değil misin sen? Beraber gittik falan. Ya Rabbi. Bizim bir yere gittiğimiz yok.

0: Yani birkaç sefer telefonla arama oldu. Biz de gayri ihtiyari müsaade isteyip özür dileyip kapattık. Bunun dışında eşimi de aramışlardı. Benzeri şekilde. O da makul bir şekilde yanlışlık olduğunu söylemişti. Karşı tarafı ısrar edilmiş yani. İşte o da aynı şekilde yanılıyorsunuz yani biz gitmedik filan demişti ama o da rüya aleminde şeyde bulmuştu yani elhamdülillah. Yani mübareklerin nimetleri çok büyük yani mümkün değil, inkarı mümkün değil. Bunları ancak yaşayan bilir.
1: Mürit, mürşidine kavuştuktan sonra ulaşacağı bütün manevi makamları mürşidinden bilmelidir. Çünkü mürşidi onu çepeçevre kuşatmıştır, buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Saadat-ı Kiram'ın kapısına salih bir niyetle gelen her insan, büyük manevi kazanımlar elde eder. Bunu elde etmenin yoluysa onları bulup dualarına talip olmaktır.
0: Yani bu saadatın kapısında, bu yaşta genç insanlar biz hasbelkader orada çalışmanın fırsatıyla kavsumuzu ben naçizane kendi adıma kendimiz layık göremiyoruz da tabi Cenab-ı Allah'ın lütfu şüphesiz geniş. Saadat-ı Kiram'ın himmeti muazzam. Cenab-ı Allah Azze ve Celle onlara o saltanatı vermiş. Yani bir kısım insanlar yanlış bilse de İtiraz etse de ne yapsalar yazık, keşke gerçeği görseler, bilseler, keşke en azından anlamak için gelip bir ziyaret etseler, işin gerçeği nedir, gelip bizatihi gelip görmeleri gerekir. Kaldı ki hususen Saadat-ı Kiram Hazretleri kadesallahu aleyhi ve ecmain, yani mübarekler zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zaten evlatlarıdır, zaten torunlarıdır. Yani bir Müslüman en azından bir mürşidi kamil değil, bir alim olarak dahi görse, yani insanlar bu alimi, bu insanı niye ziyaret ediyor? Hiç değilse bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın torunudur diye insan bir

0: şeyde konuşmak, böyle münkirlik yapmak yerine en azından gelip görmeli. Bu mübareklerin kapısında, yani onların maddi manevi dünya ahiret yardımlarını, himmetlerini, bunları görüp bilip duyup kendi bizzatı fark etmese de etrafındaki insanlarda insan gayri ihtiyari fark ediyor. Yani daha bunun dışında mübareklerin keşif kerametleri, kapıda görülen nice haller var ki, acizane yaşadığımız nice haller var ki bilemiyorum. Batman'da kaldığımız süre başımızdan geçen bazı durumlar var. Belki bunlar denizden damla gibidir sanıyorum. İşin gerçeği öyledir. Cenab-ı Allah herkese de nasip etsin Sadat Kiram'ın kapısına. Tövbe nasip etsin, istifade ettirsin.
1: Evet, gerçekten de denizde damla olmak gibidir Evliyaullah'ın kapısından içeri girmek. Evliyaullah, Allah Teala'nın yeryüzündeki rahmet denizidir. O denize ulaşanlar bitmez tükenmez bir nimete kavuştular ve hayatları boyunca bu nimeti yaşadılar ve hala yaşamaya devam etmektedirler. Hasan Bey, Kasrik dergahında geçirdiği günleri kaldığı yerden anlatmaya devam edecek.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısıyla Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Astana'da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na indi. Eşi Emine Erdoğan da havalimanının şeref salonu bölümünde uçaktan inen Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan ve Tokayev ellerinde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı olan çocukların sevgi gösterisi eşliğinde şeref salonuna geçti. Erdoğan uçağına havalimanına inişi sırasında savaş uçakları eşlik etti. Havalimanı üzerindeki iki helikopter de Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı taşıdı. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik 47 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 324 zanlı gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın Nexosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesindeki çalışmalar sonucu DAEŞ'e yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'de aralarında bulunduğu 47 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DAEŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 324 şüpheli yakalandı. Ayrıca bir tabanca, 4 tüfek, 122 fişek, 9.679.750 lira değerinde finansal varlıkla örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 55 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Bakan Gürlek, Nexosyal hesabından yaptığı açıklamada Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde yasa dışı bahis şebekesine yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti. Bakan Gürlek şunları kaydetti. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bu kirli yapıya yönelik operasyonda 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatılmıştır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz. Jandarmanın Şanlıurfa merkezli 22 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarını işleyen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen zanlıların internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri de tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca belediye iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü öğrenildi. Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 20 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2800 ayrı IBAN kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başka kişilere ait banka hesaplarını toplayıp aracılar kullanarak üçüncü kişilere aktaran, aracılık eden, adına şirket kurulup şirket hesabı açılarak yasa dışı para trafiği içerisinde olduğu tespit edilen, kendisine ait banka hesap bilgilerini para karşılığında veren 132 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aranan 132 şüpheliden 115'i yakalandı.
Soruşturma kapsamında 2800 hesaba geçici el konuldu. İncelenen banka hesaplarında 8 milyar 600 milyon lira para hareketliliği tespit edildi. Firari 17 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Avrupa İşleri ve Kalkınma İşleri Bakanı Maxime Prevot'la Ankara'da bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Prevot'la Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti kapsamında Ankara'da görüştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Belçikalı şirket temsilcilerine Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı. Bakan Alparslan Bayraktar, Nek Sosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, görüşmede Avrupa'nın enerji arz güvenliği, küresel kırılmaların enerji dönüşüm sürecinde ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar ve Türkiye ile Belçika arasında geliştirilebilecek işbirliği başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. Enerji sepetimizi yenilenebilir

kaynaklardan doğalgaza, nükleer enerjiden yerli hidrokarbon üretimine kadar her alanda varlık gösteren çok boyutlu bir anlayışla şekillendirdiğimizi aktardık. Arz güvenliğini güçlendiren, teknoloji odaklı ve uzun vadeli değer üreten ortaklıklara açık bir anlayışla enerji alanındaki uluslararası işbirliklerini daha ileri bir zeminde geliştirmeye esas alıyoruz. İki ülke arasında karşılıklı diyaloğun önümüzdeki dönemde daha somut işbirliği başlıklarıyla derinleşmesini önemsiyoruz, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika Savunma Bakanı Theo Franchken'la bir araya geldi. Güler, resmi ziyaretler için Ankara'da bulunan Franchken'ı bakanlıkta askeri törenle karşıladı. İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Franchken onur kıtasını selamladı. Bakanlar törenin ardından basına kapalı görüştü ve sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Belçika Savunma Bakanlığı arasında iyi niyet mektubu imzalandı. İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Belçika Savunma Bakanlığı Ulusal Silahlanma Direktörü Kor General Bernard Palik de katıldı. Belçika Savunma Bakanı Theo Franchken, Savunma Sanayi Başkanlığı'nda düzenlenen Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Günü etkinliğinde konuştu. Belçikalı Bakan, bu akşam bazı sözleşmeleri imzalayacağız. Evet, sanırım 7 veya 8 tane. 1 veya 2 tanesi beklemede. Bu gece bir metin ve ortak bir zemin bulup bir anlaşma imzalayacağımızı umuyorum. Önemli olan bu, dedi. Franchken, 3 yıl önce NATO Parlamenter Asamblesi ile birlikte Baykar'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti. Baykar'da gördüklerim, tüm o yetkinlikler, yeni teknolojiler, inovasyon, Ar-Ge çalışmaları, azim ve büyüme benim için akıl almazdı. Belçika'ya dönerken meslektaşlarıma şöyle dedim. Geçen hafta gördüklerim gerçekten etkileyiciydi. Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız. Burada yaptıkları bu. Bizim de yapmamız gereken bu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de burada yaptığı konuşmada iki ülkenin savunma sanayileriyle güçleri ve yetenekler arasında başlayan dostluğun önemine dikkati çekti. Haluk Görgün bu işbirliğinin hem ülkelerin kendi ihtiyaçları hem müttefikler hem de mümkün olduğunca üçüncü pazarlar için bir araya getirilebileceğini anlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nek Sosyal'deki hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Mart ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Mart'ta yıllıklandırılmış cari açığın 39.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşme ile birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekliyoruz. Diğer taraftan savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını görüyoruz değerlendirmesinde bulundu. Uyguladığımız programla sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz. Mart'taki 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişiyle yıllıklandırılmış giriş 12.6 milyar dolar oldu. Ülkemizin risk primi CDS savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirim oranlarındaki yüksek seyir devam ediyor. Mecliste görüşülen yatırım teşvik paketinin finansman yapısını desteklemesini bekliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'de Konut ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong'la bir araya geldi. Bakan Kurum, Nek Sosyal hesabından yaptığı açıklamada Çin Halk Cumhuriyeti'nde Konut ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanı Ni ile görüştüklerini belirtti. Görüşmede Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı COP31 başta olmak üzere şehircilik, konut politikaları, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarındaki çalışmaların ele alındığını kaydeden kurum, asrın inşa sürecinde edindikleri tecrübeleri, ülkenin afetlere dayanıklı ve insan odaklı şehircilik vizyonunu paylaştıklarını vurguladı. Kurum, bu kapsamda konut ve şehirleşme alanında dünyanın en önde gelen iki ülkesi olarak ortak çalışma grubu kurma ve mutabakat zaptı imzalanması kararı aldık. Adımlarımızın şehircilik ve konut alanındaki işbirliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sayın Bakan'a nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan küresel Sumut filosunun yarın 54 tekneyle Marmaris'ten Gazze için Akdeniz'e açılması planlanıyor. Küresel Sumut Yönetim Kurulu üyeleri Sümeyra Akdeniz Ordu, Doktor İman El Mahlufi, Said Abu Keşkek, Ko Tim Munk ve Natalia Maria Aktaş mevkiindeki bir restoranda basın toplantısı düzenledi. Brezilya'dan Taygo Avila da toplantıda internet üzerinden görüşlerini aktardı. Marmarislilere misafirperverlikleri için teşekkür ederek konuşmasına başlayan ordu, barışçıl filoya karşı İsrail'in her seferinde şiddetin dozunu arttırmasına karşın mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Küresel Sumut filosunun hukuk koordinasyon adına konuştuğunu belirten Brezilyalı avukat Maria de bugüne kadar Sumut filosu adına ortaya konulan hukuki çalışmalardan örnekler verdi. Filonun mesajının net olduğunu ve hukuka uygun hareket ettiğini belirten Maria, abluka hukuka aykırıdır ve bu misyona yönelik her türlü saldırı, müdahale, el koyma, kaçırma, işkence, avukata erişimin engellenmesi veya engelleme girişimi hukuki süreçlerle karşılık bulacaktır dedi. Küresel Sumut filosunun yarın akşam üzeri 54 tekneyle Marmaris'ten Gazze için Akdeniz'e açılacağı belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen öğle saatlerinde Lübnan'ın farklı bölgelerinde 7 aracı insansız hava araçlarıyla hedef aldığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail İHA'larının Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Maliye, Şaitiye ve Nakura beldelerinde 3 araca düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlığın daha önce yaptığı açıklamada ise Beyrut-Sayda hattında yer alan Berce Elciye ve Es-Sadiyat bölgeleriyle Sayda kent merkezinde toplam 4 aracı hedef alan İHA saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Böylece İsrail'in öğle saatlerinde 7 aracı hedef aldığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kırklareli Valisi Uğur Turan, organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 244 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi. Kırklareli'nin güvenlik birimlerinin çalışmalarıyla Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olma özelliğini sürdürdüğünü ifade eden Turan, Nisan ayı verilerinin suçla mücadeledeki kararlılığı ortaya koyduğunu belirtti. Uyuşturucuyla mücadelede operasyon sayımız 106'dan 145'e çıkarılmış, gözaltına alınan kişi sayısı ise 103'ten 157'ye yükseltilmiştir. Organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan bir operasyonda 244 kilogram skunk ele geçirilerek zehir tacirlerine ağır bir darbe indirilmiştir. FETÖ, DAEŞ, DKPC ve MLKP terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız da kesintisiz sürmektedir. Siber suçlarla mücadele çalışmalarına da değinen Vali Turan, yasa dışı bahis ve ödeme sistemleri suçlarına yönelik operasyonda bir şüphelinin tutuklandığını belirtti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 21 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda dün ilçede bir araçta yapılan aramada 21 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Ekipler bir şüpheliyi gözaltına aldı. Gazze'nin batısındaki Şati mülteci kampında Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin 78. yıl dönümü dolayısıyla gösteri düzenlendi. Şati mülteci kampındaki gösteriye katılan Filistinliler Filistin bayrakları taşıyarak çeşitli sloganlar attı. Katılımcıların 78 yıl zulüm ve göç, dönüş hakkı kutsaldır yazılı pankartlar taşıdığı görüldü. Filistinliler gösteride yaptığı basın açıklamasında Nekbe'nin sona ermediğini ve İsrail'in Filistinlileri zorla göç ettirmeye devam ettiğini kaydederken Filistinlilerin direnişe devam edeceğini

0: tespitinin ardından başlayan temizlik çalışmaları hızlandırıldı. Şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinden geçen derelerin taşmasıyla büyük bölümü su altında kalan ilçe merkezinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, kepçe, iş makineleri ve vidanjörlerle ilçe merkezinden çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor. Sel nedeniyle sürüklenerek hasar gören ve çoğunluğu otomobille, motosikletten oluşan araçların hasar tespit çalışmalarının ardından sokaklardan kaldırılacağı bildirildi. Havza ilçe merkezinde 12 Mayıs akşamı etkili olan sağanak nedeniyle Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrumla zemin katlarını su basmış ve araçlar da sürüklenmişti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 11-20, Bursa 10-21, Edirne 10-25, Kocaeli 11-22, Çanakkale 10-20, Balıkesir 11-24 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 15-25, Aydın 13-26, Manisa 11-23, Denizli 13-24, Muğla 10-22, Uşak 10-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 16-25, Adana 17-23, Isparta 12-25, Mersin 17-23, Kahramanmaraş 13-25, Hatay 15-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 10-18, Konya 12-24, Kayseri 9-20, Sivas 9-17, Eskişehir 9-20, Nevşehir 10-19 derece. Karadeniz bölgesi sağanak yağışlı. Trabzon 15-17, Rize 15-18, Samsun 14-18, Ordu 15-22, Giresun 14-18, Zonguldak 12-17 derece. Doğu Anadolu bölgesi sağanak yağışlı. Erzurum 4-17, Erzincan 9-20, Malatya 11-19, Van 8-18, Hakkari 9-18, Kars 5-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sağanak yağışlı. Adıyaman 14-25, Diyarbakır 12-25, Şanlıurfa 15-24, Gaziantep 11-20, Mardin 15-23 ve Siirt 15-23 derece.
1: Hava durumu.

Merhaba efendim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Hamd sadece yerlerin ve göklerin tek sahibine aittir. O Allah ki ondan başka gerçek hiçbir ilah yoktur ve en güzel isimler O'nundur.

Programımıza hoş geldiniz. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyor, saygılar arz ediyorum. İnsanlara güvenebilmek, işte huzurlu olmanın en önemli şartı budur. Ne kadar çok insana güvenebiliyorsak, bahtiyarlığımız da o kadar büyüktür. İnsanlara güvenmeden yaşamak, acaba bana bugün mü yoksa yarın mı zarar verecekler diye endişeyle beklemek, dayanılmaz bir azaptır. Bizim kültürümüzde güvenilir olmaya emanet, güvenilir adama da emin denir. Biz her şey gibi güvenilir olmayı da Rabbimizden ve Efendimizden öğreniriz. Çünkü kainatın efendisi şöyle buyuruyor: "Emanet, insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi, böylece insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler." Ezelde Kalü Bela diye anılan bir zamanda Allah'a bir söz verdik muhterem dinleyicilerimiz. Bu sözleşmede onu Rabbimiz olarak tanıdık. O da o gün bugün insanları yüklendikleri emanetin şuurunda, yani İslam fıtratında yarasmaya devam etti. Gün geldi, Kur'an-ı Kerim nazil oldu. Bir yandan Kur'an, bir yandan da o Kur'an'ın kendisine indiği peygamber, insanlara emanetin ne olduğunu öğretmeye devam ettiler. Peygamberler Sultanı iyi Müslümanı ve mümini tarif ederken şöyle buyuruyor: "İyi Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu, yani zarar görmediği kimsedir. İyi mümin de insanların canlarını ve mallarını kendisine güvendiği kimsedir." Demek ki birine emin denebilmesi için onun yanında can korkusu duyulmaması, acaba yokluğumda malıma zarar verebilir mi diye kendisinden endişe edilmemesi gerekir. Bu hadis-i şerifte Müslümanla müminin farkı açıkça görülmektedir. Mümin güven verme bakımından Müslümandan daha ileri seviyededir, yani onun güven şemsiyesi daha geniştir. Müslüman olmayanların bile mümine güvenmesi, yanında huzur duyması, mal ve can korkusu taşımaması icap eder. Peygamber Efendimiz hadisteki sözünü bir başka ifadeyle dile getirerek, eğer bir adama güvenemiyorsa onun imanının da olmayacağını, sözünde durmuyorsa dininin de bulunmayacağını belirtmiştir. Kısacası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine güvenilmeyen bir adamın "ben Müslümanım" diye dolaşmasının hiçbir manası bulunmadığını söylemektedir. Yüce Kitabımız bize Hazreti Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb ve Musa gibi peygamberlerin kıssasını anlatırken, onların halka "ben size Allah'ın gönderdiği güvenilir bir elçiyim" diye seslendiklerine haber vermiştir. Çünkü insanlar muhataplarının güvenilir olmasını isterler, güvenilir olmayana değer vermezler, sözüne inanmazlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ilahi vahiy gelmeden önce de insanların güvenini kazanmıştı. Kimsenin kimseye güvenmediği o karanlık devirde bile herkes mücevherlerini, paralarını ona emanet ederdi. Bu adam bizi atalarımızın dininden etmek istiyor diye ona diş bileyenler, hicret gecesi kendisini nasıl öldüreceklerini düşünürken, o kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine nasıl iade edeceğini düşünüyordu. Peygamber-i Zişan Efendimiz, Bizans Kralı Heraklius'a bir mektup göndererek,

onu İslam'a davet etmişti. O sırada kendi topraklarında bulunan Arap tüccarlarını karşısına alan ve onların içinden Peygamber aleyhisselama soyca en yakın bulduğu Ebu Süfyan'la konuşan kral ona şöyle demişti. Peygamber size neyi emrediyor? Namazı, doğruluğu, iffeti, verdiği söze durmayı ve emanete riayeti emrediyor. Bunlar peygamberlerin özellikleridir. Peki o sözünde durmaması keder mi? Hayır, etmez. Peygamberler işte böyledir. Onlar sözlerinden dönmezler. Muhterem dinleyicilerimiz, Ebu Süfyan o zamanlar daha Müslüman olmadığı için Resul-i Ekrem hakkında doğruyu söylediği ve istemeden onu övdüğü için çok rahatsız olmuştu. Ne yapsın ki, gerçek böyleydi. İslamiyet işte bu özellikleri Müslüman kişiliğinin en önemli vasıfları kabul ediyordu. Verdiği sözde durmayan, emanete riayet etmeyen adamı iyi bir Müslüman saymıyordu.

İnsanların el emin diye sarıldığı Resul-i Ekrem, Cenab-ı Hakk'ın da emin bilip kendisine vahyini gönderdiği seçkin bir insandı. Ama dünyaya ve dünyalığa aşırı düşkün olanlar arasında onun bu özelliğini görmeyenler yok değildi. Hazreti Ali Yemen'de bulunduğu sırada Peygamber Efendimiz'e bir miktar altın göndermiş, o da bunları gönülleri dine henüz iyice ısınmamış kimselere vererek onların gönlünü kazanmak istemişti. Samimi Müslümanlar, peygamber ne yaparsa en uygun olanı yapar diye düşünürken, gönlünü İslam'a tam olarak teslim edemediği anlaşılan biri, "Bu altınların bize verilmesi gerekirdi, biz buna daha layığız," diye itiraz etti. Resul-i Ekrem bu itiraza üzüldü. "Siz bana güvenmiyor musunuz? Ben göktekilerin, Allah'ın ve meleklerin bile güvendiği biriyim. Sabah akşam bana gökten vahiy geliyor," buyurdu. O sırada acayip suratlı, tuhaf giyimli biri, muhtemelen Zülhüvaysır'a adlı münafık, "Ya Resulallah, Allah'tan kork," dedi. Elbette bu laf bir Müslümanın edeceği lakırtı değildi. Resul-i Ekrem, "Yasıklar olsun sana. Ben Allah'tan en çok korkup sakınan insan değil miyim?" buyurdu. Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah'tan en fazla korkanıydı. Çünkü Allah'ın gücünü, azabını ve gazabını, onun nelere kadir olduğunu en iyi o bilirdi. Belki de o mütevazı evinde yiyecek bir şey bulamayıp aç yattığı bir gece uykudan uyanınca yerde bulduğu bir hurmayı ağzına atmıştı. Sonra da "Ya bu zekat için gönderilen hurmadan yere düşmüşse," diye sabaha kadar kıvranıp durmuştu. Çünkü Resul-i Ekrem'in ve soyunun zekat ve sadaka kabul etmesi haramdı efendim. Onun aşırı üzüntüsünü gören eşi perişan olmuştu. Resulullah'a "Allah'tan kork" diyecek kadar kabalaşan bir adam, o peygamberler şahının ilahi bir yasağı çiğnemiş olabileceği endişesiyle ve Allah korkusuyla sabaha kadar gözüne uyku girmediğini nereden bilecekti? Peygamber Efendimiz'in emin bir kimse olduğunu çok iyi bilen bir Yahudinin, sırf onu üzmek için yaptığı buna benzer bir haksızlık vardır. Efendimiz'in sert bir kumaştan dokunmuş iki elbisesi vardı. Mübarek vücudu terlediği zaman kalın kumaş, Arabistan'ın sıcağında daha da ağırlaşırdı. Hazreti

Ayşe annemiz, giyim eşyası satan bu Yahudi'ye Suriye'den kumaş geldiğini duyunca Resul-i Ekrem'e daha hafif iki elbise almasını söyledi. Peygamber aleyhisselam da Yahudi'ye bir adam gönderdi ve eli genişleyince ödemek üzere kendisine iki elbise vermesini istedi. Aşağılık biri olduğu anlaşılan Yahudi, Hazreti Peygamber'e hakaret etmek için iyi bir fırsat yakalamıştı. "Muhammed'in asıl maksadını biliyorum. Malımı dolandırmak istiyor," dedi. Bunu duyan Resul-i Ekrem şöyle buyurdu: "Yahudi yalan söyledi. Allah'a karşı gelmekten en çok benim sakındığımı, emanete en çok benim riayet ettiğimi iyi bilir." Üzerlerinde bulunan emanetlere riayet eden ve verdikleri sözü yerine getirenlerin kurtuluşa erişeceklerini belirten ayeti, insanlara tebliğ eden bir peygamber olarak Resulullah Efendimiz emanet konusunda çok titiz davranırdı. Nitekim veda haçında kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin diye sıkı sıkı tembih etmişti. Muhterem dinleyicilerimiz, emanetin sadece malla, canla sınırlı olmadığını hatırlatmış, bir kimse arkadaşına bir söz söyledikten sonra "acaba bizi duyan oldu mu?" diye etrafına bakınacak olursa o sözün de emanet olduğunu söylemişti. Evlilik hayatıyla ilgili özel durumların bir sır, bir emanet olduğunu hatırlatmış, eşlerden birinin bu sırrı bir başkasına anlatmasının emanete ihanet olduğunu belirtmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emanete hıyanetin çok...

İslam güneşinin Mekke ufuklarını ışıklandırmasından önce varlığın en asiyesi olmasına rağmen insan eğer köle idiyse hiçbir değeri yoktu. Bu zavallılar asla adam yerine konulmaz, efendileri tarafından dövülüp hakaret edilir, hatta bir yerleri kırılıp sakat bırakılır, kadınları üzerlerinden para kazanmak için ahlaksızlığa zorlanır ama hiç kimse gelip de onun sahibine bir şey diyemezdi. Akif'imizin ifadesiyle dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. İnsanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla umumi bir matemhane halindeki dünyanın geceleri gündüze kaybolup insanlık nura gark oldu. İşte sonsuz nurun cihanı aydınlattığı günlerin birinde ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Bedri bir gün kölesini kamçıyla dövüyordu. Bu sırada gerilerden birinin kendisine seslendiğini duydu. Gözünü öfke bürüdüğü için dönüp bakmadı bile. İyice yaklaşan sesin sahibi şöyle diyordu: "Ey Ebu Mesud, şunu iyi bil ki senin bu köle üzerindeki kudretinden Allah'ın senin üzerindeki kudreti daha büyüktür." Bir gerçeğin böylesine yürek titreten bir desibelle söylenmesi Ebu Mesud'un yüreğini ürpertti. Kendisine hitap eden rahmet peygamberinden başkası değildi. Elindeki kamçı yere düşüveren Ebu Mesud, ilahi gazaptan kurtulma arzusuyla "Bu köleyi Allah rızası için azat ettim." deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Eğer böyle yapmasaydın seni cehennem ateşi yakalardı." buyurdu. Ve o günden sonra köleler daha rahat nefes aldılar. Onları haksız yere döven efendileri

Ali zararlı çıktılar. Artık köleye atılacak bir tokatın bedeli onu hürriyetine kavuşturmak olacaktı. Devir, zamanın saadet damıttığı gül çağıdır. Ve gül çağının efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, elbise satın almak için gül medeniyetinin başkenti Medine çarşısında bir elbise satıcısına uğradı. Cebinde 10 dirhem vardı. Satıcıdan 4 dirheme bir gömlek aldı. Tam dışarı çıkmıştı ki yoksul bir Medineli, "Ey Allah'ın Resulü, o gömleğe çok ihtiyacım var. Onu bana verir misin?" diyerek gömleği talep etti. Ünlü İslam şairi Ferezak'ın ifadesiyle, "Ağzından teşehhüd dışında hiçbir zaman hayrı çıkmayan şanlı nebi gömleğini hemen yoksula verdi." Efendiler efendisi elbiseciye tekrar gitti ve kalan paranın 4 dirhemine kendi için bir gömlek daha satın aldı. Dışarıya çıkınca küçük bir hizmetçi kızın ağladığını gördü. Hemen yanına yaklaşıp gözü yaşlı masumun üzüntüsünün sebebini sordu. Hizmetçi kız, "Ev sahibim bana un almak için 2 dirhem vermişti, onu kaybettim, onun için ağlıyorum," dedi. Şefkat Pınarı Efendimiz son kalan 2 dirhemi de bu kızcağıza verdi. Fakat küçük kız ağlamaya yine devam ediyordu. Peygamber Efendimiz, "Kaybettiğin 2 dirheme yeniden kavuştun, hala niye ağlıyorsun?" diye sorunca, "Eve geç kaldım, bu sefer beni dövmelerinden korkuyorum," diye cevap verdi genç kız. Bunun üzerine ay yüzlü hidayet rehberimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük kızın elinden tuttu. "Korkma yavrum, gel benimle," dedi ve kızcağızı evine kadar götürdü. Kapı çalındı, Efendimiz hane halkına selam vererek barış ve esenlik diledi. Fakat kapı ancak 3. selamdan sonra açıldı. Nurdan sevgili sallallahu aleyhi ve sellem, "İlk selamımı duymadınız mı?" diye sorunca, evlerine gelen Andalibi Zişan'ın sesinden mest olan hanenin peygamber aşıkları, "Duyduk ama selamınızın artmasını ve sesinizi çok duymayı arzu ettik. Sana canımız feda olsun ey Allah'ın Resulü. Buraya kadar niye zahmet ettiniz?" dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu kızcağız geç kaldığı için dövülmekten korkuyordu. Onun için size kadar getirdim," cevabını verdi. Ev sahibi, "Ey Allah'ın Resulü, sizin evimize gelmenize sebep olduğu için bu hizmetçi kızı azat ediyorum. Artık hürdür," deyince rahmet peygamberinin mübarek dudaklarından hamd makamında şu söz incileri döküldü: "Allah'ın bana verdiği 10 dirhem ne kadar bereketliymiş. Allah onunla peygamberine ve Medineli bir yoksula birer gömlek giydirdi, bir kız çocuğunu da sevindirip hürriyetinin verilmesine vesile oldu. Şüphesiz bize sonsuz kudretiyle rızık veren O'dur."

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 13 Mayıs 2026 ve 26 Zilkade 1447 günlerden çarşamba. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam temenni ederek başlayalım. Cenab-ı Hak her şeyinde hayırlısını versin. Dün Samsun, Havza, Karabük, özellikle Karadeniz bölgesindeki yağışlar ciddi hasara da neden oldu. Buradan o bölgedeki kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu sene şükürler olsun yağmur hakikaten barajları doldurdu. Son derece verimli, bereketli bir yıl oldu. Uzmanların ifadesine göre galiba geçen yıla oranla %70-75 daha fazla yağış aldı ülkemiz. Ki bu hakikaten son derece sevindirici. Ama tabii yağışların çok olması, beri yanda tabii bahar mevsiminin bir özelliği de var. Dağlardan karlar da eriyerek ovalara inince tabii ki dereler, göller, nehirler taşma noktasına geliyor. Birçok bölgede barajlardan da su vermeye başladılar. Çünkü barajlarda da kapasite doldu. Hamdü senalar olsun, bu iyi bir şey. Ama dikkatli olmak lazım elbette ki. O bölgedeki kardeşlerimizin gerek tarlaları açısından gerek evleri açısından da dikkatli olmaları gerekiyor. Girişte de dediğim gibi biz her şeyin tabii ılıman olanını seviyoruz. Yani yağmur çok az yağdığı zaman istemiyoruz. Çok yağdığı zaman da istemiyoruz. Böyle bir dengede istiyoruz değil mi? Hayatımız hep bir denge üzerine kurulu. Serinliği severiz ama çok soğuk olursa dayanamıyoruz, istemiyoruz. Şöyle kışın sıcağı seviyoruz. İşte sobalar, kaloriferler vesaire. Ama ya da yazın sıcak çok fazla olduğu zaman onu da istemiyoruz. Karın yağışını severiz ama kar çok fazla yağdığı zaman onu da insan nefsi istemiyor. Niye? Çünkü o da zarara neden oluyor. Dolayısıyla biz her şeyin ılıman olanını, mutedil olanını istiyoruz ki bu da yeri geldikçe hep söylüyoruz. Bütün mutedil olanların birleştiği bir yer var, adına da cennet diyorlar. Yani ne terleyeceğimiz, ne üşüyeceğimiz, ne yorulacağımız, efendim hep bir denge üzerinde rahat edeceğimiz, hatta çalışma hayatının bile olmayacağı tam bir ne diyelim emeklilik. Evet, oradaki atalet belki sadece orası için anlamlı olabilir. Bu dünyada atalete yer yok diyelim. Ve iki gündür Belçika Kraliçesi Matilde ve onun başkanlığında büyük bir heyet gelmişti ülkemize. Yaklaşık 450 kişilik bir heyet. Bu da şunu gösteriyor. Bir taraftan tabii alışıyoruz. Çok çabuk alışıyoruz. Neye alışıyoruz? Efendim bundan 20-30 sene önceki halimizi düşündüğümüzde işte bu ülkeden hiçbir şey olmaz. Biz hiçbir şey yapamayız. Toplu iğne bile yapamıyoruz. En küçük çocukların oyuncakları bile Çin'den geliyor. Her şeyi dışarıdan alıyoruz. Biz bir şey üretemiyoruz psikolojisi çok yaygındı. Bugün neredeyse özgüven patlaması var. Her şeyi yapabiliriz. Gururuna da kapılmamak lazım. Yani orada da bir itidal söz konusu. Çünkü aşırı özgüven patlaması da başka bir zarara neden olur. O da hayal kırıklığına neden olur. Yani biz yaptık et.

filan değil. Orada da bir denge var. Derece derece yükseliş önemlidir. Dolayısıyla bizim burada mesela sevindirici olan nedir? Yurt dışından heyetler geliyor. İşte biraz evvel bahsettiğim gibi Belçika'dan 450 kişilik bir heyet geliyor. Ve bize hayran olduklarını söylüyorlar. Siz çok ileri gitmişsiniz. Sizden çok, bakın bu cümle çok önemli. Sizden öğreneceğimiz çok şey var cümleleri. Hakikaten insanın hani koltuğunu kabartan cümleler. Geçmişte biz onlardan çok şey öğreneceğiz diye bakıyorduk. Zira Avrupa'ya gitmek önemli. Sağlık açısından mesela düşünün, Yeşilçam filmlerini zaman zaman işte bu kanallar yayınlıyor. Oralarda bakın, ciddi bir hastalık neticesinde doktorların söylediği ilk söz, burada yapacak bir şey yok, onu yurt dışına götürün. Hemen havalarında bir uçak ve uçakta efendim hastanın uçağa biniş sahnesi vardır. Akabinde bir sonraki sahnede de Avrupa'dan dönüş, şifaya kavuşmuş güya. Hep böyleydi yıllarca. Hatta kendi liderlerimiz bile, cumhurbaşkanları, başbakanlar yurt dışına ameliyat olurdu. Şimdi oradan başka bir noktaya geçtik sağlık alanda da. Yani sadece savunma alanında değil, sağlık sektöründe de çok ciddi bir kazanımlar söz konusu. Milyonlarca insan yurt dışından buraya artık tedavi için geliyorlar. Diyelim şu Belçika heyetiyle ilgili Güldener Sonumut Milliyet Gazetesi'nde şöyle yazmış, hemen o yazıyla devam edelim. Türkiye'den öğrenmemiz gereken çok şey var. Başlık bu. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığı'nda İstanbul'da düzenlenen Belçika Ekonomik Misyonu'na refakat eden Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın temasları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 14 yıllık bir aranın ardından İstanbul'a 500'e yakın iş insanıyla gelerek Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük ekonomik misyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Franck'ın, gıda güvenliğinden savunma sanayine kadar birçok alanda yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini dile getirdi. Milliyet Gazetesi'nden Güldener Sonumut soruyor, neden bu kadar büyük bir ekonomik misyonla Türkiye'ye geldiniz? Yani bu kadar kalabalık 450-500 kişinin ne alemi vardı kabaca? Theo Franck'ın diyor ki, sadece savunma alanına odaklanmadık. Gıda, biyoteknoloji, sağlık gibi alanları da kapsayan bir misyon var. Ayrıca lojistik, ulaştırma ve enerji alanları da yer alıyor. Tabii savunma boyutu da var. İttifak ve müttefikler tehdit altında. Bu yüzden de müttefiklerin savunma ve güvenlik alanında güçlü olması, birbirleriyle çalışması gerekiyor. Bu çerçevede Türkiye'den öğrenmemiz gereken çok şey var. Zira Türkiye silahlı kuvvetlerini zamanında modernize etti, inovasyon yoluna başvurdunuz, teknolojik devrim gerçekleştirdiniz. İHA ve SİHA'larla mücadele konusunda yapay zekaya başvuran teknoloji geliştirdiniz. Bunu da ilk yapan Avrupa ülkesi oldunuz. Bu yüzden de bunu takip etmemiz gerekiyor. Bu yüzden buradayız. Baykar'a bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Refakatinizde çok sayıda Belçikalı iş insanı vardı. Hangi somut neticeler elde ettiniz? Franck'ın diyor ki, biz sadece gösteri için gelmedik, somut anlaşmalar için geldik. Nitekim 30 anlaşma imzaladık. Çarşamba günü de Ankara'da gerçekleştireceğimiz temaslar çerçevesinde 30 kontrat daha imzalayacağız. 2 günde 60 kontrat. Bu devasa bir adım. Bu daha çok iş, daha çok ticaret, daha çok istihdam anlamını taşıyor. Daha çok ihracat ve daha çok işbirliği de demek aynı zamanda. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinden eleştiriler gündemdeyken nasıl cesaret edip Türkiye'ye dev yatırım iştahı geliştirdiniz? Eleştirilerden çekinmiyor musunuz sorusuna da, Belçikalılar Türkiye'de olmaktan memnun. Türk halkını seviyoruz. Ülkenizden gurur duymanız gerekiyor. Çünkü muhteşem bir ülkeniz var. Ayrıca Belçika'da yaşayan çok önemli bir diaspora var. Belçika'da bulunan Türk kökenli iş insanları olduğu gibi Türkiye'de de Belçika veya Türk kökenli Belçikalılar var. Hem Belçika hem de Türkiye'de iş yapıyorlar. Ayrıca Belçika'nın yaşlı, Türkiye'nin ise çok genç ve bilgili, hareketli, dinamik bir toplumu var. Türkler çok girişimci ve işle ticari fırsatları iyi şekilde değerlendiriyorlar. Doğru, zor bir dönem söz konusu. Yani şöyle bir sorunun karşılığı bu da. Risk iştahınız çok yüksek, ancak Orta Doğu, Gürcistan, Rusya ve Karadeniz'deki gerilimlere bakarak jeopolitik riskleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Belçika olarak komşularımızdan memnunum. Türkiye'nin konumuna özenmiyorum. Zor bir durum olduğu kesin. Ancak NATO üyesi ve çok kuvvetli, güçlü bir orduya sahipsiniz. Türkiye komşularından dolayı sürekli güçlü bir orduyu muhafaza etmek için yatırımlar gerçekleştirdi. Biz bulunduğumuz konum nedeniyle bunu yapmadık. Bu yüzden

0: de zayıf düştük. Şimdi silahlı kuvvetlerimizi yeniden inşa ediyoruz. NATO içerisinde savunma harcamalarını %60 oranında arttırarak en büyük yükselişi kaydeden ülke konumundayız. Peki sizce Türkiye'nin Belçika ile savunma alanında geliştireceği işbirliği sayesinde Türkiye Avrupa Birliği'nin SAFE programına dahil edilebilir mi? Franchk'ın Türkiye'nin SAFE programında yer alması gerekiyor. Bu hayati. Avrupalı şirketler içinde. Çünkü Türkiye savunma alanında teknolojiye hakim. Ukrayna gibi aslında. Ukrayna'nın da SAFE'de yer alması lazım. Türkiye'ye de ihtiyacımız var. Çünkü savunma alanında müthiş iş çıkarıyorsunuz. Sizce Belçika Avrupa Birliği kurumlarında Türkiye ile savunma alanında işbirliğinin kurumsallaşması için bayraktarlık eder mi? Franchk'ın da bu konuya sürekli gündeme getiriyorum ve Türkiye'de yaptığımız anlaşmaları da herkese göndereceğim. Avrupa'da masanın etrafında oturduğumda söyleyeceğim. Ama sorun sadece Belçika değil. NATO'da ya da Avrupa'da bazı ülkelerin pozisyonu var diyor bakan. Kime diyor? Güldener Son Umut'a. Milliyet gazetesinde yapmış olduğu röportajı böyle köşesine taşımış.
1: Son baskı.
0: Nebiymiş. Sabah da diyor ki Trump'ın Çin ziyareti ve İran savaşı sonrasının yeni düzen pazarlığı. ABD Başkanı Trump uzun bir aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor. İran savaşı öncesinde Beyaz Saray'ın planı yeni tariflerle Çin ekonomisi baskı altında tutulacak. Bu ziyarette Trump Çin'e zayıflamış bir pozisyonla gidiyor. Çin'i dönüştürme planları tam işe yaramadı. Washington'ın Çin'i çevreleme ve tarifelerle, yaptırımlarla zarar verme baskısı istenilen sonucu üretmedi. Trump'ın bir önceki Pekin ziyaretinde Çin savunma pozisyonundaydı. Bu ziyarette Trump, Asya odağını İran savaşı nedeniyle dağıtmış durumda. Trump'ın savaşın bitirilmesi için Çin'in İran'a baskı yapması ve desteği karşılığında Tayvan meselesinde taviz verebileceği ihtimali Asyalı müttefiklerde endişeyi arttırdı. Bu ziyarette Amerikan tarafı görüşülen tüm başlıkları İran savaşı sonrası ortaya çıkacak yeni küresel güç dağılımına göre müzakere edecektir. Hürmüz'ün bloke edilmesi tüm dünya gibi Çin'e de zarar verse de Pekin yönetimi bu krizi aynı zamanda bir fırsat olarak okuyor. Savaş uzadıkça kriz bir askeri üstünlük mücadelesinden çıktı. Küresel ekonomik dayanıklılık testine dönüştü. Petrol fiyatları yükseldi. Enerji ve lojistik tedarik zincirleri zarar gördük. Asya ekonomilerine ciddi baskı oluşturuldu. Tüm bu çerçeveden bakıldığında İran dosyası görüşmenin merkezine yerleşebilir. Amerikan tarafı Çin'in Tahran üzerindeki ekonomik ve diplomatik etkisini kullanarak savaşın kendi kontrollerine geçmesini isteyebilir. Bu görüşmeden iki farklı sonuç çıkabilir. İlki ABD Çin'in mevcut konumunu kabul ederek yeni bir rekabet yönetim modelinde anlaşabilir. Bu da küresel sistemde iki büyük gücün yeni güç paylaşımının sınırlarını belirler. Dolayısıyla bu ziyaret küresel düzenin yönünü belirlemede kritik bir eşik olarak tarihe geçer. İkincisi ise ziyaretin sonucunda büyük bir anlaşma çıkmayabilir. Ne ticaret savaşı tamamen biter ne de İran dosyasında kapsamlı bir çözüm ihtimali ortaya çıkar demiş Nebiymiş Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Yusuf Alabarda ile devam edelim. O da Akşam gazetesinde diyor ki günümüz savaş meydanları artık sadece tankların ve tüfeklerin çarpıştığı alanlar değil. Silikon çiplerin, devasa veri setlerinin ve soğukkanlı algoritmaların hüküm sürdüğü dijital arenalara dönüştü. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bu konuya dair geçtiğimiz günlerde son derece dikkatli okunması gereken bir değerlendirme yaptı. Veri analizi devi Palantir'in İsrail ordusuyla yaptığı işbirliğini açıkça ilan etmesi, modern savaşın etik sınırlarını ve gözetim devleti kavramının vardığı korkunç boyutu bir kez daha gündeme taşıdı. Ancak bu sadece bir teknoloji tedariğinden ibaret değil. İnsan hayatının birer veri noktasına indirgendiği sefil, baskıcı, korku dolu ve insanlıktan uzaklaşmış bir hayata mahkum edildiği bir gerçekliği bizlere dayatan bir husus. İsrail ordusunun Gazze operasyonlarında kullandığı Hapsora ve Lavender gibi yapay zeka sistemleri eski usul harplerin pabucunu damattı. Geleneksel istihbarat yöntemleriyle haftalar süren hedef belirleme süreci bu yazılımlar sayesinde dakikalara indi. Yapay zeka, telefon görüşmeleri, sosyal medya paylaşımları, uydu görüntüleri ve drone verilerini tarayarak devasa öldürme listeleri oluşturmaya devam ediyor. Algoritma bir hedefi tespit ederken yanılma payını veya çevredeki sivil yoğunluğunu bir ahlaki ikilem olarak değil bir istatistiksel değişken olarak görür ve merhametsizce katliamlara kapı açar.

0: Sonra gibi sistemler bir binayı hedef alırken içeride kaç sivilin ikincil hasar olarak öleceğini hesaplayıp bu sayıyı askeri avantaja çevirmeye çalışır. Sonuçta kaçınılmaz olarak toplu katliam ya da soykırımdır. Yapay zeka geçmiş verilerdeki ön yargıları kopyalayarak belirli etnik veya dini grupları otomatik olarak tehdit kategorisini alıyor. Denetlenemeyen, şeffaf olmayan ve hesap sorulamayan bu yazılımlar savaş suçlarını olağanlaştırıyor. Bir düğmeye basan operatör sorumluluğu algoritmanın sözde kusursuz hesaplamasına bırakırken sahadaki gerçeklik parçalanmış bedenler ve yok edilen mahalleler oluyor. Yapay zeka destekli savaş sistemleri savaşı daha hassas hale getirdiğini iddia etse de istatistikler tam tersini gösteriyor. Hedef sayısındaki geometrik artış kaçınılmaz olarak sivil kayıpların da katlanmasına yol açıyor. Teknoloji burada katliamı kolaylaştıran, hızlandıran ve en önemlisi de sıradanlaştıran bir araca dönüşüyor. Eğer uluslararası toplum Palantir gibi dev şirketlerin savaş makineleriyle olan bu ilişkisini ve yapay zekanın öldürme kararı vermesini sınırlandırmazsa insanlık onuru algoritmaların insafına terk edilmiş demektir. Veri analizi adı altında meşrulaştırılan bu süreç aslında modern teknolojinin eliyle yürütülen bir insanlık katliamıdır diyor Yusuf Alabarta.
1: Son baskı.
0: Milliyet gazetesinden Özay Şendir ile devam edelim. Netanyahu sonrasına hazırlık. İsrail'in Maarif gazetesi Netanyahu'nun kaçış planı diye bir analiz yayınladı. Analize göre Netanyahu 7 Ekim başarısızlığını hatırlatmamak adına seçimleri Eylül'de yapacak. Ancak anketlerdeki erime sürdüğü, başbakanlığı tehlikeye girdiği takdirde yolsuzluk davalarından cezasızlık karşılığında aktif siyaseti bırakacak. İsrail Başbakanı'nın derdi başbakanlık koltuğu altındayken pazarlık yapabilmek. Seçimleri kaybettiği takdirde pazarlık gücünün kalmayacağını ve sonuçta hapse gireceğini biliyor. Ya İsrail'in mevcut pozisyonumuzu koruyacağız, tabii burada karar vermek gerekiyor, ya da Filistin sorununun adil çözümü gerek Suriye'nin rahat bırakılması ve gerekse de bölgesel istikrar adına İsrail'le tekrar konuşacağız. Böyle bir ortam doğabilir mi? Zor ama imkansız değil. İsrail medyası bir süredir akademisyenlerin herkese saldırarak güvenlikte olunamayacağını, güvenliği garantileyen bölgesel ittifakların kurulabileceğine dair yaptıkları yorumları yayınlıyor. Yok edilmekten korkan bir ülkeye yok edilmeyeceğini garanti eden, karşılığında da Filistin'de iki devletli çözüm gibi parametreleri masaya koyan bir yol izlenebilir mi? Üzerinde düşünmemiz gereken konu bu. Sokakların koptuğu bir noktada ülkeler arası ilişkileri güçlendirmek için çok zaman gerekir. Ama katılımcısı çok, belirli ilkelere göre kurulmuş ittifaklar krizleri önce buzdolabına kaldırır, ardından diyalog sürecini başlatır. Niye İsrail'le tekrar diyalog kuralım ki diye bir soru akla gelebilir, ama unutmayalım ki amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Ve savunma ihracatında şaşkınlık başlığıyla da şöyle demiş. Kaan'ın Endonezya'dan aldığı sipariş, ortaklık teklifleri, yerli füzeleri Almanya'nın ilgisi. Evet, envantere girmemiş, test atışı yapılmamış füzenin ihracatı mı olur diye bu gelişmeleri sorgulayanlar var. Biz niye birçok ülkeyle beraber F-35 projesine dahil olduk? Üstelik ortada dahil olduğumuzda F-35 henüz geliştirilmemişti, yeni çalışıyordu. Ortak şirkete milyar dolar seviyesinde para yatırdık. Bunu yaptık zira ABD'nin savunma sanayi kapasitesinin bu uçağı üretebileceğini gayet iyi biliyorduk. Ülkeler savunma sanayi konularında karar verirken üründen çok üreticinin yapabilme kapasitesine bakarlar. Türkiye İHA, SİHA, AESA radarı, Hürjet, Milgem gibi projelerde rüştünü ispat etti. Güven çıtasını aştı. Kaan'dan ayda 2, yılda 24 tane üretebileceğiz. Endonezya'nın yaptığı anlaşmayla uçakların tesliminde kaç ülkenin önüne geçtiğini bir düşünün. Almanya İran'a saldırısı sürerken İsrail'in elinde stoku kalmayan Arrow füzelerinin teslimatını istedi ve yaptırdı. İçinde bulunduğumuz zaman sofistike savaş araçlarının çok değer kazandığı, üretim kapasitelerini yıllarca zorlayacak siparişlerin alındığı bir dönem. O yüzden Kaan ve füzelerin ihracatı ile ilgili haberler kimseyi şaşırtmamalı demiş Özay Şendir Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha okuyalım ve ara verelim. Bekir Hazar Takvim Gazetesi'nde diyor ki gücü görenler başlığıyla. Türkiye'nin savunma ve diplomasideki muazzam hamleleri, mazlumların hamiliğine soyunması, gönül coğrafyasına son 20 yılda yaptığı muhteşem yatırımlar, stratejik konumu ve tüm dünyada artan nüfuzuyla geldiği nokta bambaşka bir boyuta ulaştı. Maalesef bu gücü bu ülkede idrak

0: demeyenler, yapılanları görse de kör takılanlar, umursamayanlar az değil. Hem askeri hem de yumuşak güç olarak artık Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bunu sürekli burada dile getirdiğimizde eleştirenler, her şeye ideolojik ve saplantılı yaklaşanlar, biz yapamayız ancak Batı yapar düşüncesiyle zehirlenmiş iddiaçı kafaları eleştiri yağdırıyor. Kimi hakaret ediyor, kimi sövüyor. Dünyadan bir haber bu zavallılara gülüp geçmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Dünyayı önlerine koysak Mars'ı ister bunlar. Türkiye artık Avrupa'nın güvenliği için bir numaralı güç haline geldi. ABD'ye olan güvensizlik ve Washington'ın zikzaklar çizerek sürekli savunmanızda artık ben yokum mesajları Avrupa'da sinirleri patlatmak üzere. Nitekim İspanya'dan dün bu Amerika'ya güvenilmez. Avrupa olarak kendi ordumuzu kuralım çağrısı geldi. Ancak yetersizler. Böylesine bir orduyu kurabilmek için Avrupa'nın tamamını kastederek en az 2 trilyon dolar harcayıp 20 yıl üzerinde çalışmaları gerekiyor. Üstelik tam da bir mutabakat gerekiyor, o da zor. O yüzden NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'ye olan ihtiyaçları dağları aştı. Almanya bile şu anda Türkiye'nin ürettiği 6000 kilometre menzilli Yıldırım Han balistik füzesini envanterine katmak istiyor. İnsansız hava araçları sektöründe çok sayıda Avrupa ülkesi Türkiye ile ortak olmak için sıraya girdi. Enerjide Ankara'ya bağımlı hale gelen Avrupa askeri anlamda da hızla aynı noktaya taşınıyor. Dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin dünyaya olan ihtiyacından çok daha fazla. Şimdi içimizdeki iddiaçı, ezik ve saplantılı kafalar bu cümleye amma da uçluha diye saldıracaklar. Fakat 15 gün önce Almanya eski cumhurbaşkanı Christian Wolff sarf etti bu cümleyi. Bu cümle bana ait değil çünkü. Dünyada çok büyük rol oynayacak bir ülkeden bahsediyorum diye ekleyerek hem de. Fransa'nın ulusal kahramanı ve eski cumhurbaşkanı General Charles de Gaulle, Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez diye üzerine basa basa haykırıyordu. Avrasya'nın kilidi Türkiye'dir diyordu Alexander Dugin. Boğazlara sahip olan dünyanın anahtarlarından birine sahip olur ilanını yapıyordu İngiliz Başbakan Churchill. Türkiye egemen olan Orta Doğu'ya egemen olur diyordu Alman Marşalı Helmut von Moltke de Elder. 15 Temmuz'da bize FETÖ eliyle egemen olmak istediler, başaramadılar. O yüzden Orta Doğu'ya egemen olmanın anahtarı artık Ankara'nın elinde. İsrail'in en büyük korkusu bu ve sürekli televizyonlarında dizlerini döven askerleri bağırtıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, artık uçağı kaldıran ve geri dönüşü olmayan bir rotaya, kızıl elmaya süren Türkiye'yi durdurma şansları yok. ABD eski başkanı Clinton, Beyaz Saray'da kabul ettiği dönemin başbakanı Ecevit'e, sizin Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Asya ve Afrika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada muazzam gücünüz var. Gelin birlikte çalışalım diyordu. Tabii o zaman şöyle cevaplar veriliyordu. Türkiye layıktır, layık kalacak. Allah'a şükür artık bu ülke kafasını dışarıya çıkaranlar ve bu muazzam gücü kullananlar tarafından yönetiliyor. ABD bölgedeki kaosu durdurmak için Türkiye gibi güçlü bir aktörle işbirliği yapmalı. Ankara, rakip bloklar arasında köprü kurabilecek nadir aktörlerden biri çağrısı yaptılar. AEI deyip de geçmeyin. Devlet Politika Ağı'nın üyesi bir düşünce kuruluşu 1938'lerden beri Amerikan başkanlarına raporlar sunarak dış politikayı yönlendiren sayılı ciddi ve saygın kurumlardan biri. Üstelik sadece Afrika'da değil, dünyanın birçok bölgesinde bugün ABD Türkiye'ye muhtaç hale geldi. Orta Doğu batağından çıkması bile bugün artık Ankara'nın elinde. O yüzden gücü gördüler, Suriye'den apar topar çekilerek Ankara'ya buyurun burada söz ve güç sizde diyerek pes etmek zorunda kaldılar. Orta Doğu'da Türkiye mottosu üzerinden hareket etmek zorundalar. Her geçen gün bunun izlerine ve işaretlerine tanık olacağız. Hazır olun demiş Bekir Hazar takvimdeki köşesinde. Diyelim ve ara verelim.
1: Son baskı.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Nasuhi Güngör Habertürk'teki köşesinde CHP ve savunma sanayi başlığıyla şöyle diyor. Bir alıntıyla başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü grup toplantısına geçen hafta yaptığı Saha 2026 ziyaretiyle başladı. Orada yerli teknolojilerimizi inceledik, firma ve kurumlarımızı ziyaret ettik. Aselsan'dan Havelsan'a, TUSAŞ'ımızdan TÜBİTAK'a kadar tüm kurumlarımızı ve bu ekosisteme katkı sağlayan, çok önemli görevler yapan şirketleri, pırıl pırıl mühendisleri, gözleri pırıl pırıl gencecik insanları gördük. Elbette savunma sanayini bir partiye bir döneme mal edenlere rağmen 1973'te kurulan TUSAŞ'ı Cumhuriyet'in ilk yıllarında gökleri işaret eden Gazi Mustafa Kemal'den başlayarak TUSAŞ'taki büyük atılımla birlikte bugünlere kadar nasıl geldiğimizi konuştuk. Kimin emeği katkısı varsa ayırmadan sakınmadan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şimdi bu uzun alıntıyı yapmamın nedeni önceki yazıyı okuyanlar için malum. CHP ve savunma sanayi başlıklı yazımın temel tezi, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktanın sadece ziyaret ve takdir sözleriyle ele alınamayacağıydı. Bu tezin gerekçesi şu. Türkiye'de özellikle ana muhalefetin bugünkü hali ve bakış açısıyla savunma sanayine destek ifadeleri aldıkları pozisyon ve mevcut doktrinleriyle bağdaşmıyor. Kuşkusuz bu analizin bir niyet sorgulamayı hedeflemiyor. İfade edilen desteğin ve çerçevenin CHP'nin bölgeye ve dünyaya bakışıyla uyumlu olmadığını, dolayısıyla samimi olsa bile havada kaldığını savunuyorum. Özgür Özel'in dünkü sözlerinin ardından bu düşüncemi değiştirmiş değilim. Ana Muhalefet Partisi'nin bölgeye ve dünyaya bakışı, Türkiye'nin savunma sanayindeki hamleleriyle birlikte ortaya çıkan kimlik inşasından ve gelecek tasavvurundan fersah fersah uzak. Buradaki mesele sadece bilgi eksikliğinden ibaret görülemez. Kurucu iradenin partisi olma iddiası sizi tek başına bir perspektife kavuşturmuyor. Bugün bölgesinde ciddi bir güç olarak yükselen Türkiye'nin bu rolü ve pozisyonu sürdürecek ve kalıcı hale getirecek güç unsurlarına ihtiyacı var. Sadece İran üzerinden ortaya çıkan savaşla birlikte ortaya çıkan tabloya bakmak bile bunu ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin dış politikasını başka bir ifadeyle bölgesel ve küresel perspektifini uzun yıllara dayanan bir tecrübeyle adım adım inşa etti. Bu tezlerin boşlukta gezen söylemler olmasına izin vermedi. Gereken güç unsurlarıyla yoğrulmasını sağladı. Risk aldı, seçim dönemlerinde tüm bunları milletle paylaştı. Beka karın doyurmuyor diyenlere rağmen savunma sanayindeki gelişmeleri dudak bükerek izleyenlere, kusur arama ve küçümseme çabasında olanlara rağmen. Türkiye, Irak ve Suriye'de risk alıp oyun kurarken CHP tezkere konusunda bile desteğe yanaşmadı. Hayır oyu verdi, Ankara nerede bir ağırlık oluştursa ne işimiz var orada demeyi tercih etti. Hali hazırda bundan vazgeçtiğine dair de bir emare yok. Savunma sanayinin toplumsal meşruiyet alanının her geçen gün genişlemesi karşısında biz de gurur duyuyoruz, destekliyoruz demek mevcut haliyle politik manevradan başka bir mesaj taşımıyor. Savunma sanayi sadece bir teknoloji hamlesi değil, ihraç ürünlerimizin olmasından ibaret de değil. Elbette bunların hepsi değerli. Ancak asıl felsefesi ve hedefi başka. Arka planında muazzam bir güç arayışı, muhtemel tehditlere karşı güvenlik ve özgüven inşası yatıyor demiş Nasuhi Güngör Habertürk'te. Evet, şimdi muhalefet partilerinin bazılarının ki önemli bir kısmı hakikaten bu Saha 2026'yı ziyaret edenler, etmeyenler hepsi desteklerini beyan ediyorlar. Fakat bazıları da endişeyle yaklaşmıyor değil. Hatta onlara yakın televizyon kanallarında bile geçen gün bir kanalda rastladım. Savunma sanayi ile ilgili konuşurlarken Yıldırım Han füzesi gündeme geliyor. Ekranda da o görünüyor. Ve moderatör sürekli efendim 10 yıldan önce envantere girmeyecekmiş. İşte karşısındaki konuşmacılardan birisi teşekkür edecek gelişmesinden dolayı filan. Ülkemiz adına gurur duyulacak bir şey demeye kalktığı anda yine o 10 yıl. 10 yıldan önce girmeyecek. Ha birisi mesela dese ki ona bir mesaj gelse yanlış bir bilginiz var. Bu 10 yıl değil 20 yıl sonra envantere girecek dese inanın buna sevinecek. Öylesine araya sürekli 10 yılı sıkıştırıyor. Nereden aldıysa bu bilgiyi. Yani siz öyle diyorsunuz ama bu aslında o kadar da kolay değil. Daha hiçbir deneme atışı yapılmamış. Bu prototip bunun envantere girmesi için çok çok uzun yıllar gerekiyor diye hadiseyi küçümseyen bir bakış açısı. Niye?

0: Çünkü bir nefret var ortada. Bu nefretle birlikte bu nefret ettikleri bir kesime, partiye yarayacak diye ödüleri kopuyor.
1: Son baskı.
0: Geçelim Mustafa Sabri Beşer'in yazısına Star gazetesinden. Dün programda söylemiştim, şimdi bu konuyu geniş bir şekilde yazmış. Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, Haçlı seferleri tabirini değiştirelim demişti. Haçlı saldırıları diye, çünkü sefer başka bir anlama da geliyor. Biz Haçlı seferleri deyince sanki bunu çok da olumlu ya da en azından çok olumsuz bir mana çıkmıyor gibi görünüyor. Halbuki bu insanlar bir araya gelerek, yani bütün Haçlı toplumları, o dönemde yaşayanlar bir araya gelerek saldırı başlattılar. Bu savunma psikolojisi değildi. Bu konuyla ilgili diyor ki yazının başlığında, çocuğun defterindeki truvatı, Haçlı seferleri tabiri niye kalktı? Bu ülke uzun yıllar çocuklarına kendi tarihini başkasının sözlüğüyle anlattı. Coğrafyasına yabancı isimlerle baktı. Medeniyetini anlatırken bile mahcup bir eda takındı. Sanki tarih kitapları bizim çocuklarımız için yazılmamıştı da birilerinin kaşını kaldırmaması için terbiye edilmişti. Şimdi o mahcup sayfa kapanıyor. Bakan Yusuf Tekin'in adımı bu yüzden kelimelerin üstüne sinmiş ecnebi tozunu silme hamlesi. Haçlı seferleri yerine Haçlı saldırıları demek, tarihin yüzündeki pudrayı indirmektir. Çocuğa saldırıyı sefer diye anlatırsanız zalimin kılıcına koku sürersiniz. Yağmayı keşif diye okuttuğunuzda sömürgecinin kanlı parmaklarına harita cetveli tutuşturursunuz. Türkistan'ı Orta Asya diye uzaklaştırdığınızda puslu bir coğrafya lekesine çevirirsiniz. Biz yıllarca fethettiğimiz İstanbul'u Bizans diye okuduk. Oysa karşımızdaki yapı tarihi sürekliliği bakımından Doğu Roma'ydı. Bizans adlandırması Roma mirasını İstanbul'dan koparan ince bir perde oldu. Böylelikle asırlarca Batı'nın ve Doğu'nun tahayyülünü belirleyen imparatorluk hafızası el değiştirdi. Aynı oyun ilim tarihinde de sahnelendi. İbn Sina Batı'da Avicenna diye anıldı. İbn Rüşd, Averroes, İbn Bahçe, Avempase diye anıldı. Avicenna'yı duyan çocuk Batı ilim tarihinin sisli vitrinine bakar. İbn Sina'yı duyan çocuk Buhara'dan Hemedan'a uzanan İslam irfanının büyük dehasını görür. Aradaki fark harf farkı değil, hafıza farkıdır. Siyaset filozofu olarak bildiğimiz Frantz Fanon, sömürge yalnız topraklara değil, en çok dile yapılır der. Cemil Meriç'in kaba bir mahalle kabadayısı diye tarif ettiği batılı zihniyet, en büyük zaferlerini topla tüfekle değil, sıfatlarla, terimlerle, başlıklarla kazanmıştır der. Bir kavme bedevi diyebilirseniz, onu çölün ortasında ebediyen yapayalnız bırakabilirsiniz. Bizim mektebimize asırlarca sızdırılmış o kavramların her biri görünmez bir prangadır. Bakan o prangaların kilidini sökmeye girişmiştir. Okul çocuğun dünyaya hangi gözle bakacağını belirleyen ilk büyük devlet cümlesidir. O cümle eğri kurulursa neslin fikri de eğri büyür. Bugüne kadar çocuklarımızın önüne cilalı fakat eksik ve eğri bir tarih konuldu. Batı keşfetti, dünya aydınlandı, Haçlılar sefere çıktı, Doğu karşılık verdi, Bizans yıkıldı, Osmanlı yükseldi. Avicenna Batı düşüncesini etkiledi. Böyle okutuldu, böyle ezberletildi. Bu dil mağlubiyetin sınıf tahtasına yazılmış haliydi. Yusuf Tekin şimdi o tahtayı siliyor. Haçlılar sefere çıkmadı, saldırdı. Sömürgeciler keşfetmedi, talan etti. Türkistan uzak bir bölge adı değil, tarihimizin ana rahmi. Bizans diye perdelenen yapı Doğu Roma'ydı. İbn Sina, Avicenna maskesiyle yabancılaştırılarak bir batı figürü olarak kabul edilemez. O İslam medeniyetinin alnı açık büyük dehasıdır. Adalar Denizi hafızamızın deniz kapısıdır. Ramazan çocuğun ruhuna nezaket, paylaşma ve merhamet öğreten diri bir mekteptir. Gazze hassasiyetinin okul iklimine taşınması da bu yüzden mühimdir. Gazze çocuğa adalet duygusunun öğretildiği yerdir. İnsanlığın yüzüne tutulmuş kanlı aynadır. Bütün bunlar medeniyet işidir, hafıza işidir. Çocuklarımızın zihnine yıllardır düşen yabancı gölgeyi kaldırma işi. Bakan Yusuf Tekin, marif cephesinde derin bir cihadı başlatmıştır. Bu cihadın silahı, müfredat, siperi sınıf, hedefi ise çocuklarımızın zihnine yıllardır çöken yabancı gölgeyi kaldırmaktır. O, siperin en önünde duran bir marif mücahidi olarak kelimelerin namusunu, hafızanın haysiyetini ve neslin istikametini korumak için kavramların en çetin meydanında mücadele vermektedir. Bu

0: yüzden Yusuf Tekin'i desteklemekle iktifa edemeyiz, sahiplenmeliyiz. Bir fırsat kapısı olsa da ben de bu marif cihadın neferler arasında bakanın omuzladığı bu kutlu mücahadeye siper olsam diyor. Kim demiş? Mustafa Sabri Beşer, Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Şimdi bir yazı paylaşacağım. Şimdi zaman zaman oryantalistlerden, müsteşriklerden bahsedildiğini duyarız. Ama bunlar nasıl çalışmışlar, nasıl bir hazırlık süreci geçirmişler, bizim topraklarımıza nasıl gezmişler, efendim nasıl gelmişler, nasıl gezmişler, kutsalımıza nasıl yaklaşmışlar. Bununla ilgili Yeni Şafak'tan Taha Kılınç, Leiden'da bir kabir başlığıyla şöyle bir yazı kaleme almış. Diyor ki Hollanda Krallığı 1600'lerin başından itibaren önce ticaret kolonisi, ardından da sömürge toprağına dönüştürdüğü Aceh ve Java'da, yani bugünkü Endonezya'da 1800'lerin ikinci yarısında artık ciddi ayaklanmalarla yüzleşmeye başlamıştı. Hollandalılar Müslüman halkın özellikle hac yolculukları sırasında İslam alemiyle bir takım anlaşmalar yapmalarından ve kendilerine karşı ayaklanmayı organize hale getirmelerinden çekiniyordu. 1885 haccı yaklaşırken o sırada henüz 27 yaşında olan genç bir İslam uzmanı, dikkat buyurun, Endonezyalı Müslümanların Mekke ve Medine'deki irtibatlarını izlemesi için gizlice Hicaz'da görevlendirildi bu İslam uzmanı. Adı Christian Snook Hurgronje. 1857'de Hollanda'nın güneyindeki küçük Osterholt şehrinde Protestan papazı bir babanın oğlu olarak doğan Hurgronje, oryantalizm çalışmalarıyla ünlü Leiden Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1880'de kabul edilen tezinin konusu Mekke halkının bayram merasimleriydi. Arapçayı mükemmel biçimde okuyup yazabildiği için tezinde ana kaynaklara müracaat etmekte zorlanmamış, ortaya çıkardığı kaliteli eserle genç yaşına rağmen ilmi ve hatta siyasi çevrelerde hızlıca şöhrete kavuşmuştu. 1881'de Endonezya'ya gönderilecek Hollandalı sömürge görevlilerine din ve kültür dersleri vermeye başlamıştı bile. Hicaz'a gönderileceği kendisine bildirildiğinde işini epey ciddiye alan Hurgronje sünnet bile olmuştu her ihtimale karşı. Osmanlıların Hicaz valisi Osman Nuri Paşa'ya Mekke'ye girebilmek için resmi başvuruda bulundu. Hareme sadece Müslümanlar kabul edildiğinden Hurgronje de İslam'ı seçtiğini ve Abdülgaffar adını aldığını bildirdi. Hac başlamadan evvel Mekke ulemasından bir heyet Hurgronje'ye epey uzun bir sorgulamadan ve imtihandan geçirdi. Nihayet samimi Müslüman olduğuna kanaat getirildi ve kendisine Mekke'ye giriş izni verildi. Hacdan evvel 6 ay kadar Cidde'de kalan Christian Snook Hurgronje, hacı da içine alacak şekilde 6 ayını da Mekke'de geçirdi. Beraberinde götürdüğü büyük fotoğraf makinesi sayesinde mukaddes şehrin hemen her köşesinin fotoğraflarını çeken Hurgronje, bir yandan da hacı ve ibadet usullerini gözlemledi. Elbette esas maksadı olan Endonezyalı hacıları sürekli takip altında tutmayı da ihmal etmedi. Vazifesini tamamladıktan sonra Hollanda'ya dönen Hurgronje 1888'de Kraliyet Sanat ve Bilimler Akademisi'ne üye olarak kabul edildi. Ertesi yılda Leiden Üniversitesi'nde Malay dili ve kültürü sahasında profesörlük unvanına kavuştu. Hurgronje esas şöhretini Endonezya'da görev aldığı 1898-1905 arasında elde etti. Hollanda'nın askeri valisi Johannes Benedictus van Houtsen baş danışmanı olarak Aceh'e giden Hurgronje, verdiği tavsiye ve yaptığı yönlendirmelerle Müslüman halkın sömürgecilere karşı başlattığı ayaklanmanın kanlı biçimde bastırılmasında kritik rol oynadı. Dolayısıyla Hurgronje arkasında korkunç izler bırakan sömürge döneminin aktörlerinden biri olarak tarihe geçti. 1906'da Hollanda'ya döndükten sonra kendi hükümetinin yanı sıra Cezayir'i sömürmekte olan Fransız yönetimine de danışmanlık hizmeti verdi. Leiden'da yeniden akademik çalışmalarına odaklandığı dönemde Mekke hakkında kaleme aldığı iki ciltlik eserle çektiği fotoğraflardan oluşan dev albümü yayınlayan Hurgronje, 26 Haziran 1936'daki ölümüne dek İslam'a ve Müslümanlara dair çalışmalarını sürdürdü. Öyle kalıcı ve önemli eserlere imza attı ki ismi bugün artık oryantalizmin kurucu babalar arasında zikrediliyor. İşte geçtiğimiz hafta sonu bazı konferanslar için Hollanda'ya gitmişken Amsterdam'da beni karşılayan sevgili kardeşim Abdülkadir İnan'a Leiden'e geçelim, orada bir kabir ziyareti yapacağız dedim.

0: kısa bir yolculukla şehrin en eski mezarlığına ve doğruca Hugronje'nin kabrine gittik. Kenardaki tanıtım yazısında Müslüman olduğu da zikrediliyordu ki bu husus akademi dünyasında hala ciddi bir tartışma konusudur. Ayak ucumuzda yatan, şimdi kabrinin üzerindeki mermerden adı bile silinmeye başlamış bulunan bu adam, tek başına dünyanın en uzak köşesindeki Müslüman bir halkın kaderinde belirleyici bir rol oynamıştı. Ve tek başına bir adamın bitmeyen çabaları, Batı kamuoyunun İslam ve Müslümanlar hakkındaki fikirlerini derinden etkilemiş, şekillendirmişti. Velhasıl Leyden'deki o kabirden alınacak nice dersler vardır diyor Yeni Şafak'taki köşesinde Taha Kılıç.
1: Son baskı.
0: Yavuz Donat yine Berlin'den izlenimlerini aktarmaya devam etmiş. Gizli saklı bir şey değil, herkes biliyor. Almanlar da, Almanya'daki Türkler de, FETÖ'cülerden söz ediyoruz. Yoğun olarak Berlin'de, Frankfurt, Köln ve Augsburg'dalar. Mobilyacılık, kuyumculuk, lokantacılık gibi işler yapıyorlar. Okul isimleri eskiden 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi öncesinde FETÖ'cülerin Almanya'da 25 okulu vardı. Üçü kapandı. Diğerleri eskisi gibi faaliyetlerine devam ediyor ancak deşifre olmamak için okulların adını da değiştirdiler. Örneğin Köln'deki okulun adı Diyalog Lisesi'ydi. Şimdi ünlü bir Alman botanikçi, matematikçi, ilahiyatçı rahibin adını taşıyor. Ferdinand Franz Waldorf Gymnasium. Örneğin Berlin'deki okulun adı TÜZET'ti, şimdi Wilhelmstadt. Darbe girişimi sonrası Almanya'da yaşayan pek çok Türk çocuğunu bu okullara göndermiyor ama Türkiye'den kaçanların çocukları da işte bu okullardı. Deutsche Welle, Almanya'da dostumuz, müttefikimiz, en çok ticaretimiz olan ülke. En çok turistin geldiği ikinci ülke. Doğru ama başka doğrular da var. Deutsche Welle gazetesinin haberi. Türkiye Adil Öksüz'ün iadesini talep ederken Alman hükümeti Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığını bilmediği ancak ikamet durumunun tespiti için soruşturma yürütüldüğü şeklinde resmi tutumunu sürdürüyor. Almanya'da sığınmacı çok. Suriye'den gelenler ve başka ülkelerden. Sığınmacılar Almanca bilmiyor. Çalışmaları için, Alman vatandaşı olabilmeleri için Almanca öğrenmeleri şart. Onlar da uyum kurslarına gitmeleri gerekiyor. İşte FETÖ'cülerin uyum kursları var. Alman devleti uyum kurslarına para veriyor. Türkiye'den kaçan çok. FETÖ'cü, eski kamu görevlisi, öğretmen, iş insanı. Almanya onlardan yararlanıyor. Mültecilere yardım için kurulan bir organizasyon var. Berlin'de desteğe, yardıma ihtiyacı olan sığınmacılar organizasyon tarafından FETÖ'ye yakın derneklere yönlendiriliyorlar. Ha bu arada Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026. Dostu sevindiren, düşmanı çatlatan etkinlik. Görenler hayran kaldı. Türkiye'nin savunma sanayi yatırımları Almanya tarafından da yakından izleniyor. Alman gazeteleri ve televizyonları görmezden gelemedi tabii. NATO üyesi Türkiye'nin Avrupa'daki yeri çok önemli. Alman medyasında bu konuda yazı ve yorumlar var. Amerika ve İsrail ile İran arasındaki savaş ve Trump'la Avrupa ilişkilerindeki soğukluk, ayrıca Türk ordusunun ve savunma sanayinin gücü. Evinde çanak anteni olmayan Türk yok desek yanılmış olmayız. Türkiye'de olup biten her şeyi izliyorlar. Siyaseti de, işte cinayetleri de, belediye operasyonlarını da ve diziler. Buraya tabii birçok dizi ismi vermiş, reklam olmasın diye vermeyelim. Evet, Berlin'deki izlenimlerine devam edeceğini belirtiyor Yavuz Donat. Son bir yazıyla biz de vedalaşalım. Geçti ömrüm hicranlı bir rüyada diyor Mustafa Kutlu Yeni Şafak'ta. Mezarlıklar arasından yokuşa vuruyorum kendimi. Sağda solda yıkılmış kavuklu güzelim yazılarıyla Osmanlı'dan kalma mezar taşları. Geçmiş hayatımızın ölümle noktalanan bütünlüğünü o nesih, o silüs, o talik yazılarda görmek, okumak mümkün. Hayata gösterilen itina ölüme de gösterilmiş. Peki ya şimdi? Şimdiki mezarlar garabet arz eden hayatımızın bir aynası. Kaba, gösterişli, özensiz ve sıradan. Bir mezar taşına işlenen şiirin ilk mısrağı şöyle. Geçti ömrüm hicranlı bir rüyada. İnsanı nereye alıp götürüyor bu sade dilli mısrağı? Yol boyunca tanıdık simaların mezarları da var. Cihan Pehlivanı Karahmet, ünlü bestekar Zekai Dede gibi. Bu mezar taşlarına gerekli itina gösterilemez mi? Hayatımızın güzelliği, dengesi, kıymeti ölüme yansıyamaz mı? Belli ki yok böyle bir şey. Olsaydı örneği yanı başımızda duruyor. İnsan, o her biri bir sanat şaheseri olan mezar taşlarından biraz ilham alır. Geçmişte kalan hayatımızın çizgisi, dünya ile ahireti birleştirmiş, ölümü ve mezarı bir menzil, bir dinlenme yeri olarak anlamıştı. Ölüm ve mezarlık korkulacak şeyler değildi. Bu yüzden güzeldiler, güzel kaldılar. Şimdi yaşa

0: dünya ile ahireti giderek birbirlerinden koparıyor. Ahireti yaşarken hatırlamayanların mezarı pek tabii bu kadar kaba saba olur. Mezar taşlarındaki bu bariz fark mimaride de görünmüyor mu? Eski mimarimizden ufacık bir nasip alsaydı mimarlarımız, Koca Sinan'ın kemiklerini sızlatacak karakoncolos binaları her köşe başına dikebilirler miydi? Gümüşsuyu tepesinde çoklarımızın bilmediği bir mescit ve tekke var. Kaşgari Tekkesi. Buranın banisi Murteza Efendi. Tersane Ruznamesinde çalışmış ve 1746'da vefat etmiş. Mescidin ilk görevlisi Abdullah Kaşgari Hazretleri. Onun ismiyle anılıyor burası. Daha sonra oğlu Ubeydullah Efendi ve sonra Geylani Efendi hizmet vermişler. Bir ara 3. Selim burayı ihya etmiş. En son vazife yapansa Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Şimdilerde tekke mescitle birlikte bir tamir geçiriyor. Yalnız güzelim küçümen bahçesinin ortasına türbe yeşiline boyanmış fevkalade çirkin bir şadırvan yapmışlar. Bunu yapanlar mescit ve tekkenin ahşap yapısını görmemişler mi? İnsan hayretler içinde kalıyor. Yine de el atanlara, yardımcı olanlara teşekkür etmek gerek. Bahar geliyor. Beyaz sakallı bir dede bahçeyi tanzim ediyor. Yakında çiçekler açar. Kaşgari tekkesi bütün görkemiyle bir daha tabiatı kucaklar. Büyük şehrin gürültüsünün, tozun, dumanın, hayat kavgasının sizi bezdirdiği bir zamanda yolunuzu bu tekkeye düşürün. Bahçesinde bir soluklanın şöyle. İki rekat namaz kılın. Erenlerin himmeti size de yetişecektir. Buna eminim. Mezarlıklar arasından geçen bu taşlı incecik yol bizi sonunda Pierre Loti kahvesine ulaştırıyor. Girişin solunda ressam Avni Lifij'in kabri var. Loti'ye de yakışmış yani. Batılı havası olan bir ressamdır Lifij. Enteresan bir hayat hikayesi vardır. Öyle ki eski harflerle ve bozuk bir yazıyla adını yazdıkları taş mezarın ortasında yan yatmış duruyor. Keşke ressam olduğu da belirtilseydi demiş Mustafa Kutlu bugünkü yazısında. Diyelim ve vedalaşalım. Yarın saat 17'de tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Son baskı.

0: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Bir şehir arıyoruz. Toprağı seccade gibi serilmiş, göğü kubbe gibi gerilmiş. Yüce dağ, serin yaylası, ılık nehrinin tesbih gibi sıraya dizilip bir vaktin ardından tesbihatı beklediği. İmamesi nerededir bu şehrin diye sorsak Yunus Emre'ye, kim bilir hangi mescidi gösterir bize. Peki ya şehir? O nereyi gösterir? Yollarına, sokaklarına, hatta köşe başındaki çeşmeye soralım. Ya da en yüksek zirvesinden süzülelim en kadim toprağına. Yol boyu sıralanmış tabelalarda mı arayalım sorumuzun cevabını, yoksa şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı'nda mı? Belki de bir kalabalığın ardına düşmeliyiz. Adım adım takip etmeliyiz gelip geçenleri. Elbet biri görmüştür beş vaktiyle bu şehri. Aşığı, ozanı, ereni, kahramanı çoktur Eskişehir'in. Şeyh Edebali'nin tesbihinde, Yunus Emre'nin başını dayadığı eşikte, Seyit Battal Gazi'nin destanında, Nasreddin Hoca'nın bir latifesinde görmeli Eskişehir'i. Bir farklılık var bu kentte. Her vakit başka bir güzelliğini gösterecekmiş gibi. O halde altından daha kıymetli lüle taşı anlatsın